kimse Allahü Teala'nın sevdiği kullarından bir veli, sıddıklardan bir sıddık ve ebdallerden bir ebdal olur. Zira ki her şeyin anahtarı tövbedir ve bütün sevgilerin başı tövbedir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey Allahü Teala'ya tövbekar bir gençten daha sevgili değildir buyurmuştur. Ebu'd-Derda Hazretleri 5. bölüm. Eshab-ı Kiram'ın meşhurlarından. İsmi Uveymir bin Kays bin Zeyd el-Ensari el-Hazreci'dir. Ebu'd-Derda künyesidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 32. Miladi 652 senesinde Şam'da vefat etti. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde meşhur sahabidir. Bilhassa Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş olmasıyla ve kıraat ilmini pek çok kimseye öğretmesiyle meşhurdur. Ebu'd-Derda Hazretleri sohbetlerinde buyurdular ki, Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, eğer Allahü Teala bu ümmeti affetmek dilemeseydi, Ramazan-ı Şerif ayını bunlara vermezdi. Ramazan-ı Şerif ayının bu ümmete, bu Müslümanlara nasip olması, nimetlerin en büyüklerindendir. Çünkü her günü bayramdır. Ramazan bayramı 3 gün değil, tam 30 gündür. Çünkü her gün binlerce, on binlerce, yüz binlerce Müslüman affa uğruyor, cennete gidiyor. Bu bir. İki, Ramazan-ı Şerif'te mümin kafir, Müslüman mürtet, ne varsa hiç kimseye azap yok. Bir ay halas ki herkes anlasın, bilsin, Ramazan-ı Şerif nasıl mübarek bir aymış da bu fırsatı kaçırdık diye. Kabir hayatı çok zor, mahşer çok zor. Hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, eğer şu etini yediğimiz hayvanlar kabir azabını işitmiş olsalardı, bir damla et bulamazdınız, bir damla et yiyemezdiniz. Büyüklerin kalbi nazargâh-ı ilahidir. Büyüklerin kalbi cennetin anahtarıdır. Cennete onların kalbinden gidilir. Ariflerin kalbi cennetin kapısıdır. O kapıdan içeri girilir. Şu kapıdan değil. İlla Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir mübarek zatın delaletiyle, onun yol göstermesiyle, onun sevgisiyle gidilir. Ve feyz denilen bir olay var. Bu feyz sevgidir, muhabbettir, itaattir. Bu feyzden istifade etmek iki şekilde olur. Birinci şekil çok kolay ama çok tehlikeli. Bir şey ne kadar hassassa o kadar da riski var demektir. Birincisi devamlı nazargâh-ı ilahi olan o kalbe girebilmek. Yani onların rızasını kazandıracak bir amel yapmak, bir hareket yapmak. O mübareklerin kalbine gelen feyizden sen de mutlaka alırsın. Ama eğer o nazargâh-ı ilahi olan o kalpte dururken, sen oradan feyz alırken, o mübarek saatlere karşı ufak bir saygısızlık yaparsan, ufak bir edepsizlik yaparsan, o kalpten bir düşersen, 7 kat gökten düşmekten beter olursun. Neden? Çünkü o kalp başka bir kalbe bağlı. Müteselsilen bu Cenab-ı Hakk'a gidiyor. Damdan düşmeye benzemez bu iş. Kalbe girmek çok iyi. Orada kalabilmek çok zor. Onun da tek ve son şartı saygılı ve edepli olmaktır. Ne demektir saygılı ve edepli olmak? Haddini bilmektir. İtaat etmektir. Kendini yok bilmektir. İkincisi, sen onları kendi kalbinde tutacaksın. İnsanlar 3 sınıftır. Biri hayvan gibidir. Peki onların özelliği ne? Benimki de benim, seninki de benim. Vay vay vay. Tavuk önündeki yemi yemiyor, karşıdakini yiyor. Köpekler, affedersiniz, kemik toplarlar, gömerler. Bir tane daha bulurlar, başka yere gömerler. Bir tane daha bulur, başka yere gömerler. Bu sefer nereye gömdüklerini unuturlar. Açgözlüdürler çünkü. Hayvan sınıfı.
Benimki benim, seninki de benim. İşte bu çok kötü. Bir de insan sınıfı var, insan. Seninki senin, benimki benim. Bir de Müslüman var. Müslüman ne diyor? Seninki senin, benimki de senin. Ah, söylemesi kolay, yaşaması zor. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam en büyük mucizelerinden birisi hayrül umur evsatuha. Bütün huyları, ahlakı, en güzel ahlak hep ortada olmaktır. Her şeyin ortasını yakalayan, bulan yalnız odur. Biz ortayı bulamayız ama ortalamasını bulmamız lazım. Onun için insan ölürken ruhu çıkmadan bir an önce huyu çıkar. Huy terbiyesi kadar zor şey yoktur. Onun için Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki, ben size güzel ahlakı tamamlamak, anlatmak için gönderildim. Yani huyunuzu düzeltmek için geldim. Huysuzluk kötü şey. Bakın dikkat edin, çok kötü şey. Allahü Teala'nın bir zatı var, bir de sıfatları var. Zatı iki şeye düşman. Onu hiç kimse düzeltemez. Yani o hiç geri gitmez. Zatı karar verdi mi biter o iş. Biri kibir ve inat, ikincisi ise şirk. Bunun ikisine de Cenab-ı Hakk'ın zatı düşman olduğu için yanar bunlar. Bunu ancak ateşle düzeltir. Ama şunu yapmış, bunu yapmış, bir sürü günaha girmiş. Ona Allahü Teala'nın sıfatları düşmandır. Zatı sıfatlarını aşmıştır ve onları zatı affedebilir. Fakat şirk varsa, kibir varsa o her haliyle belli olur zaten. Onu ancak ateş temizler. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor hadisi kutsîde. Azamet ve kibriya benim hakkımdır. Kim bana bunda ortak olmaya kalkarsa hiç acımam yakarım buyuruyor. Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Allahü Teala'nın seçilmiş bazı kulları vardır. Onlar hep neşelidir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, merhametini, affını düşündükçe hep neşeli dururlar. Fakat onların kalpleri ve içleri mahşeri düşündükleri zaman, kabri düşündükleri zaman, cehennemi düşündükleri zaman kan ağlar. Onlar şöyledir, böyledir devam ediyor. Ama müminin neşesi yüzünde, kederi kalbindedir. Hiç kimseyi üzmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. O keder bizde kalsın. Başkasına günah. Çünkü Allah'ın kullarının sevgiye ihtiyacı var. Sevindirilmeye ihtiyacı var. Üzmeye ne hakkımız var? Allah muhafaza etsin. Bir mümin bir kimseyi sevindirse, annesini, babasını, arkadaşını, komşusunu, arkadaşını sevindirse, birine bir neşe verse, bundan Cenab-ı Hak razı olur. Eğer o, Cenab-ı Hakk'ın rızası, gökten yere bir ampul olarak inmiş olsa, onun nurundan güneş kararır buyuruyorlar. Allah onun kullarını sevindirmekle o kadar razı oluyor. Allahü Teala hepinize ve hepimize din ve dünya iyilikleri versin. Ebu'd-Derda Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ebu'd-Derda Hazretleri bir tarafa gidiyordu. Yol üzerinde iki topluluk ellerinde kılıçlarıyla çarpışıyorlardı. Ortada bir ölü vardı. Her iki grupta birbirlerini bu kimseyi öldürmekle suçluyordu. Bunlar kavgaya devam ederken Ebu'd-Derda Hazretleri hadise yerine gelip öldürülen şahsın yanına oturdu. Elini ölünün alnına koyup "Ey Allahü Teala'nın kulu, seni kim öldürdü?" diye sordu. Bu söz üzerine ölü olarak yerde yatan kimse gözlerini açıp Ebu'd-Derda Hazretlerini başucunda görünce kalktı, dizüstü oturdu. Gözlerini kavga yapanların üzerinde gezdirip "Beni öldüren kimse filancadır." diyerek ismini ve babasının ismini söyledi, tekrar düşüp öldü. Ebu'd-Derda Hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdu ki, "Şimdi biliniz, ey kardeşlerim, evlatlarım ve azizlerim, faydası

veya zararı olmayan hiçbir iş yoktur. Bir işin faydasını zararından ayıramayan kimse, onun faydasını bulamaz. İyi bir dost bulan, bu yolda maksuduna çabuk ulaşır. Böyle olmayan maksuduna ulaşamaz. İnsanlar birlikte yaşarlar ve insanlara kendi cinslerinden arkadaşlar mutlaka lazımdır. Zira babamız Adem aleyhisselam cennetteydi. Dünyada cennetten daha güzel bir yer bulmak mümkün değildir. Bununla birlikte Adem aleyhisselama orada insan cinsinden bir arkadaş gerekti ve Allahü Teala Havva validemizi yarattı. Adem aleyhisselama orada bu gerekince, kimse bu dünyada bana arkadaş gerekmez, benim arkadaşa ihtiyacım yok diyemez. O halde arkadaşsız olunamayacağına göre, o halde iyi arkadaş ve gerçek dost kimdir? Bunu bilmelisin ki vaktin boşa geçmesin. Nitekim Adem aleyhisselam bir arkadaş isteyince Allahü Teala onun sol kaburga kemiğinden Havva validemizi yaratarak sıkıntısını giderdi. İnsan yaratılış itibariyle arkadaşsız yaşayamaz. Mutlaka ona arkadaş lazımdır ve arkadaş da iyi adam olmalıdır. Bir kimsenin arkadaşı iyi olursa iki cihan saadetine kavuşur. Yoksa helak olur. Öyleyse uğraşıp iyi arkadaş bulmalıdır. İyilerle oturup kalkmalıdır ki kıyamet günü hasret ve pişmanlık çekilmesin. İnsanın başına her afet kötü arkadaştan gelir ve bulduğu her iyiliği iyi arkadaştan bulur. İyi ve kötü arkadaş asıl nesep, akrabalık ve karabete bağlı değildir. Zira hiçbir karabet ve yakınlık Adem aleyhisselam'ın Havva validemize olan yakınlığından fazla olmaz. Halbuki Havva validemiz Adem aleyhisselam'ın nereden nereye gitmesine sebep oldu. Ama Eshab-ı Kehf'e yakın olan o köpek bu yakınlıkla onlarla beraber sayıldı. İyi arkadaş insanı aşağıdan yukarıya ulaştırır. Kötü arkadaş ise tersini yapar. O halde kiminle oturacağına, nasıl oturacağına ve herkesle oturmamak ve arkadaşlık etmemek gerektiğine ve kendi sırrını herkese söylememen gerektiğine ve herkesin sözüne aldanmamak gerektiğine, herkese aklı ve anlayışı kadar söz söylemek gerektiğine, kendi aklına güvenip, kibirlenip, münakaşa etmenin uygun olmadığına dikkat etmelisin. İnsanın sözlerine değil, işlerine ve hallerine bakmalıdır. Sözleri kendine uygun olmayan kimseden çok kaçınmak gerekir. Eğer bir kimseye, faraza, kötü bir arkadaş düşerse, onu kendine çevirebilirse pekâlâ olur. Kötü arkadaş çalışıp seni yoldan çıkarmadan evvel dikkat etmeli ve ondan sakınmalısın. Yoksa helakine sebep olur. Şimdi kötü arkadaş kimdir ve ne ile tanınır ona gelelim. İyi arkadaş kimdir ve alameti nedir? Gördüğün ve onunla oturup kalktığın arkadaş, eğer senin gönlünde ve dilinde Allahü Teala'yı ve zikrini hatırlatır ve taze tutarsa, o senin için iyi arkadaştır. Ama sana Allahü Teala'yı ve onun zikrini unutturursa, gerçekten bil ki bu kötü arkadaştır. Ondan kaçınmak gerektir. Bu iyi ve kötü arkadaşı tanımak da büyük bir kaidedir. Eğer bir kimse, garipler ve Müslümanlar rahat etsin diye evinin kapısını açık bırakırsa, bu kapıyı açan kimsenin Müslümanların aybını örtücü olması, onların aybını görücü olmaması gerekir. Bu kapıyı açan kimsenin misafirlere cömert davranması gerekir. Kendi evine ekmek için gelenleri mahcup etmemeli, misafirden de hiçbir şey ummamalı, misafirin ihtiyacı olan bir şeyi ondan esirgememelidir. Ekmeği köpekten, Hristiyan'dan, Yahudi'den ve ateşperesten de esirgememelidir. Zira ki gelen herkes kendi rızkını yer. Bil ki, yemek için sana gelen kişinin rızkı, senin elinle ona ulaşmaktadır. Onun rızkıdır. O halde,
başına kakan,

olamazsın. Kendini bu işte bir hamaldan başka düşünmemelisin. Eğer böyle olmazsa, bunları yapamazsa, o kimsenin evinin kapısını misafire açması uygun olmaz. Yine öyle gerekir ki, bir kimseye verdiğin bir ekmek için asla eziyet etmemelisin ve hiçbir şekilde onun başına kalkmamalısın. Onun itikadına ve mezhebine karışma hakkını kendinde görmemelisin. Doğru yoldaysan, herkesin sözüne kulak vermemelisin. Bir tek ekmeğe değmeyen hiçbir Müslüman yoktur. Evine bir mümin geldiğinde, yapabileceğin hiçbir insanlığı esirgememelisin. Misafirden hiçbir hizmeti, onun hakkına riayeti ve şefkati ihmal etmemelisin. Kapını açtınsa, hiçbir şeyi hafife almamalısın ve misafirin gönlünü kırmamalısın. Çünkü ona yapacağın iyilik, senin için onun eliyle ahirete gönderdiğin bir azıktır. O kimse senin emanetçindir. Emanetçine ve kendi hamal ve bakkalına iyi davranmak lazımdır ki, yarın kıyamet günü o emanet sana sağlam olarak ulaşsın. Allahü Teala'dan korkmak her işin başıdır. Fakat bu herkeste başkadır. Yol ikidir. Ciddiyet, sıkıntıya tahammül. Bir de haddi aşmamak ve beklemektir. Bir kimse kendisi için üstünlük iddia eder veya söz söylemekte ileri giderse o marifet sahibi olamaz ve Allahü Teala'yı tanıyamaz. İnsanların iyi taraflarını görmeli, günahlarını araştırmamalıdır. Nefsinin arzu ve istekleriyle mücadele eden kimse Allahü Teala'ya karşı irfan sahibi olur. Kalben halktan kurtulursan Allahü Teala'yı tevhid etmiş olursun. Allahü Teala sevdiği kulunun kalbine kendini arzu etme isteğini yerleştirir. Zühd üç kısımdır. Farz olan, fazilet olan ve hakka yakınlığa sebep olan zühd. Haramdan kaçmakla yapılan, farz olan zühddür. Şüpheli olanlardan kaçmak da fazilet olan zühddür. Mübahların fazlasından sakınmak da hakka yakınlığı sağlayan zühddür. İhlas, bütün işleri insanların rızası için değil, Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. Ebedi olarak yaşamak istiyorsanız, Allahü Teala'nın emirlerini yapınız, yasaklarından kaçınınız ve Cenab-ı Hakk'ı devamlı hatırlayınız. Ondan gelenlere razı olunuz. O zaman ahiretinizi kazanır, cennette ebedi, sonsuz olarak yaşarsınız. Kendini beğenmek, helak olmak, riyakarlık, şirk koşmak, cehalet, ölüm, tembellik, ziyandır. Şehvetler, afet, lezzetler, ifsattır. Akıllı kimse, günahlarını tövbeyle örtendir. Cömert, kötülük yapana iyilikle karşılık verendir. İlim, güzel bir miras, umumi bir nimettir. İnsaf, ihtilafı giderir, ülfeti getirir. Adalet, imanın başıdır. İhsanın birleştiği noktadır ve imanın en yüksek mertebesidir. Alim, sözü işine uygun olandır. Alim, ilme doymaz. Takva sahibi kimse, nefsi nezih, ahlakı yüce olandır. Zühd sahibi olmak, takva sahibi olan kişilerin ziynetidir. Gece ibadeti yapanların tabiatıdır. Takva sahibi olmak ise, dinin meyvesi, yakînen inanmanın alametidir. Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı yalnız ihtiyacı kadar ve hüccetle konuşur. Sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker. Allahü Teala'dan başka her şeyden uzaklaşmak ermişlerin ibadetidir. Müminin gerçek sevgisi, buğzu, bir şeyi alması, yapması ve terki Allahü Teala için olur. Kamil mümin gizli şükreder, belaya karşı sabreder, ümit halindeyken bile korkar. Akıllı kimse Rabbine ibadetle
nefsin arzusuna karşı gelendir. Cahil kimse, masiyet, günah işleyerek nefsin arzusuna uyandır. Doğruluk, İslam'ın direği, imanın desteğidir. Allahü Teala'nın azabından korkmak, müttekilerin nişanıdır. Günahlardan sakınmak, tövbekârların ibadetidir. Dinin esası, emaneti yerine vermek, sözünde durmaktır. Haset eden daima hastadır. Cimri insan daima fakirdir. Kanaatkâr olmak, boyun eğme zilletinden daha hayırlıdır. İyilik, zincirden bir bağ olup, onu ancak teşekkür veya mükafatlar çözebilir. Öfke anındaki yumuşaklık, hilm, zalimlerin gazabından korur. Olgunluk, üç şeyde gereklidir. Musibetlere sabır, isteklerde iktisat ve isteyene vermektir. Vefatı. Ebu'd-Derda Hazretleri, ömrünü dine hizmet etmekle geçirdi. Nübüvvet kaynağından aldığı ilmi yaydı. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh, halifeliğinin son yıllarında vefat etti. Abdullah bin Selam'ın oğlu Yusuf şöyle anlatmıştır. Ebu'd-Derda Hazretleri vefat edeceği sırada ben yanındaydım. Bana, kalk, benim vefat etmek üzere olduğumu halka ilan et, dedi. Ben kalkıp insanlara durumu bildirdim. İşitenler evine geldiler. Evin içi dışı insanla doldu. Sonra beni dışarı çıkarınız demesi üzerine dışarı çıkardık. Beni oturtunuz dedi. Oturttuk. Evinde toplanan büyük kalabalığa karşı şöyle dedi. Ey insanlar! Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Şöyle buyurdu. Kim kusursuz ve noksansız bir abdest alır, sonra da tam bir ihlas ile namaz kılarsa, Allahü Teala onun istediklerini ona ihsan eder. Bundan sonra gelenlere namazla ilgili bir miktar daha nasihatte bulundu.

Kerim olan sen, elimi elime verdin. Ya Kerim. Elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'im, elbette.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Muzil. Muzilsin. Muzilsin ki seni tanımayan kör, sağır sebeplere dilenci olur. Seni bilmeyen kendi varlığının ağırlığı altında ezilir, kul köle olur.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, torunlarının babası ve ilk Müslüman çocuk şerefine sahip olan Hazreti Ali radıyallahu an, hicretten 22 yıl önce 600 tarihinde Mekke'de dünyaya geldi. 661 tarihinde ise Kufe'de vefat etti. İlim ve hikmet dersini bizzat peygamberimizden aldı. Hazreti Ali Efendimiz herkesçe cesaret ve kahramanlığıyla tanınsa da onun en büyük vasfı ilmi, takvası, dirayeti, veciz ve özlü.

sayfasıdır. Ben ilmin şehriyim. Ali ise kapısıdır hadis-i şerifi. Hazreti Ali'nin ilminin üstünlüğünü gösterir. Halifeliği döneminde valilere gönderdiği emirnameler, yüzyıllar boyu bütün Müslüman idarecilerin kılavuzu olmuş, bu mektuplar elden ele, dilden dile dolaşmıştır. Hazreti Ali'nin en kalıcı ve zamanımıza kadar gelen en güzel öğüt ve nasihatleri, oğlu Hazreti Hasan'a verdiği öğütlerdir. Velilerin babası Hazreti Ali, oğlu Hazreti Hasan'a hitaben: "Ey oğul, hayatımın son demlerindeyim. Günden güne zayıflıyorum. Onun için sana bu öğütleri bildirmekte acele ediyorum. Çünkü düşündüğüm bütün şeyleri sana söylemek için fırsat bulamadan ecelimin gelmesinden, vücudum gibi hafızamın da zayıflamasından, heva ve heveslerin veya dünya fitnelerinin benim nasihatimden önce kalbine hakim olmasından, bunun neticesi olarak da huysuz bir ata benzemenden endişe ederek sana nasihatimin bir kısmını söylüyorum. İyi dinle. Ey oğul! Benim bu vasiyetimden edineceğin şeylerin en hayırlısı, Allah'tan korkup ona sığınmak, onun sana farz kıldığı şeyleri yerine getirmek, ecdadının ve geçmiş iyi insanların izini takip etmektir. Şimdi sen kendi nefsine nasıl güven ve itimatla bakıyorsan, senden önce gelip geçen ecdadın da aynı şekilde kendilerine güveniyorlardı. Şimdi sen nasıl düşünüyorsan, onlar da öyle düşünüyorlardı. Fakat neticede iyi ve doğru şeyleri tuttular. Vazifelerini noksansız yapmaya çalıştılar. İşte onların neticede vardıkları ve takip ettikleri yolda gitmek istiyorsan, onların baştan takip ettikleri yolu aynen takip et. Fakat bu, şüphelerini çoğaltmak ve düşmanlarını arttırmak için değil, doğruyu ve hakikati anlayıp öğrenmek için olsun. Ey oğul! Her hususta önce Allah'a sığın. Ondan başarı dile. Seni şüpheye düşürecek veya bir kötülüğe itecek şeyleri terk et. Kalbinin bütün kötülüklerden durulduğunu, fikirlerinin toplandığını ve tek arzunun hakikat olduğunu görünce sana söylediğim hususları düşünmeye başla. Şayet bunlara sahip olduğuna emin değilsen, karışık konulara girme. Aksi halde önünü göremeyen adam gibi olursun ki her an içinden kurtulması zor olan çukurlara, uçurumlara düşersin. Böylece karanlıklar içinde, zulmetler arasında boğulup mahvolmaya mahkum olursun. Önünü görmeden yürümek ve her an uçurumlara yuvarlanmak tehlikesiyle karşı karşıya kalmak ise İslam'ı öğrenmeye çalışanlara yakışmaz. Ey oğul! Bu tavsiyelerimi dinle ve anla. Her canlının ölümünü elinde tutan kim ise, yaşamasını elinde tutan da odur. Varlıklara can verip yaşatan kim ise, öldürecek olan da odur. Zenginleri fakir, fakirleri zengin yapan yine odur. Her türlü belayı ve hastalığı veren de o, şifa ve devasını veren de odur. Dünya taşıyla, toprağıyla, rengiyle, şekliyle, ağaçlarıyla ve meyveleriyle onundur. Onun takdiri üzerine hareket etmektedir. Ahiret cennetiyle, cehennemiyle,

ve bizim bilmediğimiz daha birçok şeyleriyle O'nundur. Ey oğul! Bu hususta birinin bilmediğini görünce onu cehaletine say. İlimde ne kadar ilerlersen bilmediğin birçok şey şüphesiz yine bulunacaktır. Zira ufkunun dışında düşünme. Görme gücünün çok ilerisinde bulunan nice şeyler vardır. Allah bazı şeyleri sana öğretmişse onu kendi gücünle meydana getirip kazandığını zannetme. Çünkü sen seni yaradan, rızıklandıran ve seni en güzel bir surette meydana getiren ulu yaratıcıya sığın. İbadetin onun için, aşkın onun için, korkun ve sevgin onun için olsun. Ey oğul! Peygamberin Allah hakkında bildirdiğini hiç kimse bildirmedi ve bildiremez. Onu bir önder ve kurtuluş ordusunun kumandanı olarak kabul et. İlahi kudret karşısında kendi küçüklüğünü ve zayıflığını düşünerek hareket et. Onun karşısında acizliğini ve güçsüzlüğünü düşün. Her hususta ona ihtiyacın vardır. Ona yönel, rızasını dile. Cezasından kork. Emirlerini yerine getirmeye çalış. Çünkü o iyilikten başkasını emretmez. Yasaklarından kaçın. Çünkü o kötülükten başkasını yasaklamaz. Daha iyi bir yerde konaklamak isteyen kervan gibisin. Ey o! Dünyanın ve içinde bulunan her şeyin başka bir yere göç edeceğini, ahireti ve orada insanlar için hazırlananları bildirdim. Bunlar hakkında senin ibret alman için bazı misaller verdim. Bu misallerle senin kurtuluşunu ümit ettim. Dünyayı bütün halleriyle bilen kimse, kervanın içindeki bulunan bir yolcuya benzer ki, devamlı, rahatı, temizliği, havası daha iyi olan bir yere göç etmeyi ve orada konaklama hazırlığındadır. Bunun için yolculuğun her türlü zorluk ve sıkıntılarını, arkadaşlardan ve maldan ayrılma ıstıraplarını göze almış bulunmaktadır. Çünkü o, gittiği yerde daha iyi bir mesken bulacağından emindir. Oralarda eski elemlerden hiçbirini görmeyeceğini, rahat ve saadet içinde yaşayacağını şeksiz şüphesiz bilmektedir. Onun için kendisini buraya ulaştıran ve eski yerinden daha iyi bir yere bahşeden birisinden başka düşüncesi yoktu. Dünyada kendisine verilen nimetlerle mağrur olup sonunu düşünmeyen kimse ise çok verimli bir topraktan verimsiz, kıraç bir toprağa göç etme mecburiyetinde kalan bir kervana benzer ki onun için bu göçten daha feci bir şey düşünülemez. Ey oğul! Kendini başkaları için ölçü kabul et. Diğer insanları tıpkı kendin gibi tut. Kendi nefsin için istediğin şeyi başkaları için de iste. Kendi nefsin için sevmediğin şeyi başkaları için de sevme. Kendine iyilik yapılmasını istediğin gibi başkalarına da iyilik et. Başkalarında kötü gördüğün şeyi kendin için de kötü gör. Başkalarına yaptığın şey kadar sana da yapılırsa ona razı ol. Yaptığından fazlasını isteme. Sana söylenmesini istemediğin şeyi sen de diğerlerine söyleme. Başkalarının

Seni nasıl görmesini istiyorsan, sen de başkalarını öyle. Ey oğul, kendini beğenmek kesinlikle doğru değildir. Kibir, kalbin afetidir. Bütün gücünle çalış. Malını senden sonra gelecek mirasçılar için hazırlayıp biriktirme. Allah için bağışlanacak yerlere dağıt. Arzu ettiğin bir şeyi elde edersen, onu kendinden bilme. Allah'a şükret ve ondan her zaman kork. Gücünün yetmediği şeylere karışma. Önünde seni ahirete götürecek uzun bir yol ve sıkıntılı günler var. Dünya malından sana yetecek miktarını düşün ve sadece onu al. Başkasını yüklenme. Zira ondan zarardan başka bir şey gelmez. Gücünün yetmediği şeylere karışma. Fakirleri görürsen onlara yardım et. Onlar hem üzerindeki ağırlığı kaldırırlar, seni malın felaketinden kurtarırlar, hem de ihtiyacın olduğu zaman kıyamet gününde onu sana geri verirler. Gücün yettiği kadar sadakayı arttır. Eğer böyle yapmazsan ihtiyacın olduğu zaman onu ararsın. Fakat bulamazsın. Dara düştüğün zaman sana geri vermek üzere, zenginliğinde senden ödünç istenirse, isteyenleri reddetme. Ey oğul! İffeti muhafaza ederek çalışmak, kötülükle zengin olmaktan hayırlıdır. İnsanın sırrını en iyi yine kendisi muhafaza eder. Bazı kimseler bulunur ki kendi zararına çalışır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Düşünceli olan insan iyi görür. İyi kimselerle düş kalk ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki onlardan ayrılmış olasın. Haram ne kötü yemektir. Güçsüzlere zulüm, zulmün en çirkinidir. Tecrübe ettiğin şeylerin hayırlısı sana ibret verendir. Alçak tabiatlı yardımcılarda, kötü zan sahibi dostlarda ihtiyar ve irade yoktur. Sakın inat bineği sana üstün gelmesin. Ey oğul! Nefsini kardeşin seninle irtibatı kestiğinde onunla irtibata, sana yüz çevirdiğinde lütfa, pintiliğinde cömertliğe, uzaklaştığında yakınlığa, şiddetlendiğinde yumuşaklığa, suç işlediğinde özür dilemeye sevk et. Sakın bu hareketi yersiz olarak yapma. Yahut ehil olmayanlara yapma. Dostunun düşmanını dost edinme ki dostuna düşmanlık etmiş olursun. Kin ve kızgınlığını hazmet. Çünkü ben sonu bundan daha tatlı, daha lezzetli bir lokma görmedim. Sana sertlik gösterene yumuşak ol ki o vakit o da yumuşasın. Ey oğul, düşmanına iyilikle muamele et. Çünkü bu iki zaferin biridir. Kardeşinle münasebeti kesmek istesen dahi geri dönülecek bir yer bırak. Belki bir gün olur münasebete lüzum görülür. Hakkında iyi düşünen kimsenin zannını hareketlerinle tasdik et. Aranızdaki samimiyete bakarak kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü
hakkını zayi ettiğin kişi

hiçbir zaman senin kardeşin olamaz. Ey oğul, hiçbir zaman ailen sana halkın en kötüsü olmasın. Kardeşin senden ayrılmaya, seninle beraber olmaktan kuvvetli olmasın. Rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. İhtiyaç zamanında yumuşaklık, varlık ve zenginlik vaktinde sertlik ne çirkin haldir. Dünyadan sana olan vazife ancak gideceğin yeri yoluna koymaktır. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine yakındır. Acıyı gördükten sonra öğütten ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle terbiye kabul eder. Ey oğul! Kader yüzünden gelecek sıkıntıyı sabır ve metanet kuvvetiyle ve ilmi yakini elde ederek defet. Gerçek dost sen yokken seni tasdik edendir. Nefsin arzularına uymak bir çeşit körlüktür. Asıl garip bir dosta sahip olmayan kişidir. Hakka tecavüz eden kişi sapa yola girer. Kifayet miktarı ile kanaat eden doğru yolu bulmuş olur. Kötülüğü geciktir. Çünkü onu ne vakit istesen yapabilirsin. Ey oğul! Ahmak adamın seninle irtibatı kesmesi akıllıya kavuşmaya denktir. Kudret değişince zaman da değişir. Başkalarından naklen de olsa gülünç şeyler söylemekten sakın. Akrabalarına hürmet et. Çünkü onlar senin kolunun kuvvetidir. Ey oğul! Önünde çıkılması ve geçilmesi pek güç bir basamak vardır. Orada yükü hafif olanlar ağır olanlardan daha kolay geçer. Üzerinden zorla geçenler çabuk geçenlerden daha zararlıdır. Bu basamağa ulaşan her insan ya cennete veya cehenneme gider. Bu menzile ulaşmadan önce kendi nefsine dön. Ve hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çek. Oraya ulaşmada yolunu düzelt. Ölümünden sonra Allah'ı razı etmek için sana hiç fırsat verilmez. Ey oğul! Yerin ve göklerin içinde bulunan her şeyi elinde tutan zat sana kendisinden istemek ve dua etme nimeti verdi. Duana icabet edeceğine de söz verdi. Sana bir şey vermesi için kendisine dua etmeni emretti. Ondan rahmet dile ki sana rahmet etsin. O seninle kendisinin arasına bir perde koymadı. Ve seni korumak için başkasına teslim etmedi. Ey oğul! Bir kötülük işlediğin zaman ona dön ve tövbe et. O kendine döndüğün için seni ayıplamaz. İşlediğin günahın cezasını vermekte acele etmez. Yaptığın suçu başkalarına bildirmez. Tövbe etmeni de zorlamaz. Günahların için işlediğin hakkında seninle münakaşa etmez. Ey oğul! Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Ancak O günahtan dönmeyi sevapla mükafatlandırır. Kötülüğün karşılığını bir,
iyiliğin karşılığını da 10 misli kabul eder. Sana tövbe kapısını açık bıraktı. Ona hitap edersen hitabını duyar. İçinden bir şey istersen

işlerinde muvaffak olmak için ona sığın. Ey oğul! Allah bütün hazinelerinin anahtarını eline verdi. Dilediğin zaman kapılarını dua anahtarıyla açarsın. Dilediği zaman semanın kapılarını açar, ölü toprağa hayat veren yağmurları indirir. Fakat istediğin şeyin hemen yerine gelmemesinden endişe edip ümitsizliğe düşme. Onun vermesi senin niyetine göredir. İstediğin şey verilmeyebilir. Fakat onun yerine onun daha hayırlısı verilir. Belki istediğin şey yerine üzerinden bir bela kaldırılır ki bu senin için daha hayırlıdır. Belki istediğin yerine getirilirse sana veya inancına bir tehlike teşkil edebilir. Bunu da Allah kabul etmez ve istediğini yerine getirmez. Ey oğul! Yapacağın işler senin ve dinin için hayırlı olsun. Sana günah yükleyecek işleri yapmaktan sakın. Mal yanında kalmaz, sen de malın yanında kalmazsın. Dünya için değil, ahiret için yaratıldın. Ölüm için yaratıldın. Burada yaşamak için değil. Ne zaman terk edeceğini bilmediğin bir menzildesin. Ahiret için kâfi derecede azık hazırlayabileceğin bir yerdesin. Ahiret yolunu tutmuş gitmek üzeresin. Nereye kaçarsan kaç, seni takip eden ölümden kurtulamazsın. Onun seni bir kötülük üzerindeyken yakalamasından ve tövbe etmemekten kork. Şayet böyle bir şekilde yakalanırsan kendi kendini helak etmiş olursun. O zaman seni hiçbir kimse kurtaramaz. Ey oğul! Ölümü çok hatırla. Bugün ele geçirmek için çırpındığın ve ahirette kendisinden hesaba çekileceğin şeyleri şimdi düşün. Hesap için hazırlıklı ol. Ani düşersen mağlup olursun. İnsanların dünyada uzun süre yaşamaları ve istedikleri gibi gezip tozmaları seni mağrur etmesin. Allah dünyanın halini ve sonunun geleceğini açıkça bildirdi. Dünya avlayan köpek ve vahşi hayvanlar gibidir. Birbirlerine saldırırlar. Zengin fakiri yer, büyük küçüğü ezer, kahreder. Bazıları konaklamış kervanın hayvanları gibi bağlı, bazıları da bağından boşanmış, başı boş, sonu meçhul bir yolun yolcusu olmuştur ki, bunlardan birinci grup fakirler ve hiçbir şeye gücü yetmeyen zayıflar, ikincisi ise kuvvetli olanlardır. Bil ki bunlar sarp bir vadide bela ve afete uğramış sürüler gibidir. Kendilerini güdecek bir kimse olmadığı gibi bu vadiden kurtuluş yolunu gösterecek de yoktur. Dünya gözlerindeki hüda nurunu söndürüp onları karanlık yollara sürükledi. Böylece onlar da nereye gideceklerini şaşırdılar. Dünya denizinin içine girerek dalgalarla ölüm kalım savaşı verdiler. Dünyayı bir kurtarıcı sandılar. Oynadılar, oynaştılar. Fakat ondan sonrasını düşünmediler. Bu gafletten uyanıldığı zaman cehaletin haktan gizlediği şeyler şüphesiz meydana çıkacaktır. Bütün insanlar bineklere binmişler, pek kısa bir zaman sonra

da bu neticeye ulaşacaklardır. Fakat buna rağmen yolu takip edenler daha çabuk varır. Ey oğul! Kimin bineği gece ve gündüz gibi olursa, kendisi dursa da yoluna devam eder. Evinde istirahat içinde bulunmuş olsa da, uzun mesafeleri pek kısa bir zamanda aşar ve hedefe farkında olmadan ulaşır. Dünyada gayene ulaşamazsın. Ecelinden kaçamazsın. Senden öncekilerin yolunu takip etmek mecburiyetindesin. Bunun için doğru ol. Hak için çalış. Hak olmayan şeyden uzak dur. Helalinden kazan. Böyle yapmazsan elindeki de gider. Ey oğul! Her isteyen isteğine kavuşamayabilir. Her kötülük işleyen de mahrum olmayabilir. Bir kötülük seni en üstün mertebelere ulaştıracak olsa bile kendi nefsini ondan alıkoy. İnsan malı kendisini korumak için toplar. Fakat malı toplarken kendini onun yolunda harcamaktan sakın. Aksi takdirde kaybettiğin şey topladığından çok daha hayırlı ve iyidir. Ey oğul! Allah seni hür yaratmıştır. Başkasına kötülük yapma. Şerle kazanılan hayır hayır değildir. Kötülükle elde edilen iyilik de iyilik değildir. Allah ile aranda bir perdenin olmasını istemiyorsan açgözlülükten sakın. Tamahkarlık seni felakete götürür. Sen kendine düşen payı idrak edebilir ve ona uyabilirsin. Allah'tan gelen az da olsa kullardan gelen çok şeylerden daha iyidir. Ey oğul! Susarak kaçırdığın bir şeyi telafi etmek, konuşarak gücendirdiğin bir kalbi tamir etmekten daha kolaydır. Tulumdaki suyu muhafaza etmek, ağzını sıkı bağlamakla olur. İffetle içindeki fakirlik daha iyidir. Elde bulunan malı muhafaza etmek, başkasının elinde bulunan malı elde etmeye çalışmaktan iyidir. İffet için de fakirlik ve çalışmak, haksız yollardan zengin olmaktan hayırlıdır. Ey oğul! Kişi kendi sırrını başkalarından daha iyi muhafaza eder. Çok kimse var ki kendi zararına çalışır. Çok konuşan çok yanılır. Düşünen kimsenin görüşü kesinleşir. Her konuşan doğru konuşmayabilir. Her isteyen isabet etmemiş olabilir. Her giden de geri dönmeyebilir. İyilere yaklaş ki onlardan olasın. Kötülerden uzaklaş ki şerlerinden kurtulasın. İyilik kötülüğe yol açarsa kötülük olur. Çok zaman dert deva, deva da dert olur. Çok zaman ehliyetsiz kimseler öğüt verir, kendilerinden öğüt beklenen kimseler de aldatır. Ümide dayanıp işsiz güçsüz bekleme. Tembellik ölülerin işidir. Akıl tecrübeleri ezberlemektir. Tecrübelilerin en hayırlısı sana öğüt verendir. Fırsatları iyi değerlendir. Ey oğul! Fırsatları iyi değerlendir. Lokma boğazında durmadan kendine gel. Fesat, takva ve iyilik azığını kaybetmek, nefsin isteklerine meyletmek suretiyle
er geç kendisine dönülecek yeri bozma. Her şeyin bir neticesi vardır. Takdir edilmiş olan her şeyi şüphesiz göreceksin. Ey oğul! Size, bütün evlatlarıma, ehlime ve bu vasiyetimin ulaştığı kimselere Allah'tan korkmayı, işlerinizde intizamlı olmayı, birbirinize iyilikle davranmayı, insanların arasını bulmayı vasiyet ediyorum. Ben dedeniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. İki kişinin arasını düzeltmek bütün nafile namazlardan, oruçlardan daha faziletlidir. Ey oğul! Allah için yetimlerin hakkını gözetin. Onları bir aç bir tok bırakarak hazırladıklarınızı zayi etmeyin. Allah rızası için komşularınızın hakkına riayet edin. Bunlar size peygamberinizin vasiyetidir. O komşular hakkında öyle tavsiyelerde bulundu ki biz onların mirasımıza da dahil olacaklarını sandık. Ey oğul! Size düşen görev karşılıklı iyi ilişkilerde bulunmak, karşılıklı olarak hediyeler vermektir. Sırt çevirip gitmek ve birbirinize dargın durmaktan sakın. İyiliği emredip kötülükten sakındırmayı terk etmeyin. Aksini yaptığınız takdirde başınıza kötüleriniz geçer ve sonra yaptığınız dualarda kabul olmaz. Fitneye karşı iki yaşındaki deve gibi ol. Onun ne binilecek sırtı ne de sağlayacak sütü vardır. Ey oğul! Allah'tan hakkıyla kork. Emrinden dışarı çıkma. Allah'ın zikriyle kalbini diri tut. Allah'ın ipine sımsıkı sarıl. Eğer tutunuyorsan, Rabbinle aranızdaki bağdan daha kuvvetli hangi bağ bulunabilir? Kalbini öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Dünya malı ve ona olan aşkı terk etmekle nefsini öldür. Kalp hakla kuvvetli, hikmetle parlak ve nurlu olur. Ey oğul! Sık sık ölümü an. Ölümü anmak kalbi yumuşatır. Her şeyin yok olacağını bil ve kalbine yoklukta karar kılacağını bildir. Onun dünya facialarını ve musibetlerini tek tek göster. Zamanın şiddetini ve kükreyişini gece ve gündüzlerin aleyhine çevrildiğini düşün, hatırla ve hatırlat. Ey oğul! Daha önce geçmiş olan milletlerin kıssalarını ve hikayelerini oku. Tarihte insanların başına gelen felaket ve musibetleri düşün. Aynı şeylerin tekrarlanmaması için iyice dikkat et. Atalarının topraklarında yaşadıkları yerlerde gez ve onların eserlerini dikkatle incele. Onlar neler yapmışlar, nereden nereye, niçin göçmüşler? Bunları incelediğin zaman, onların yakınlarından ve sevdiklerinden ayrılıp gurbet ellere gittiklerini göreceksin. Tıpkı onlar gibi sen de yakında bilmediğin ve görmediğin yerlere göçüp gideceksin. Şu halde gelecekteki yerini şimdiden hazırla ve temizle. Dünya için ahiretini sat. Ey oğul! Bilmediğin bir şey hakkında söze karışma. Üzerine düşmeyen hususu konuşma.

0: sonunda bir felaketin gelmesinden korktuğun yolu terk et. Çünkü bir işte felaket sezildiğinde onu terk etmek, korkuyla ilerlemekten daha iyidir. Her işi ehline bırak. Ey oğul, iyi şeylerle emret, iyi şeylere ehil ol. Kötü şeylere meydan verme. Onları elinle ve dilinle geri bırak. Onları işlemekten var gücünle uzak ol. Nerede olursa olsun zor işlere hakkı bulmak için gir. Bütün işlerde nefsini zorla. Onu emin bir yere, kuvvetli bir güvene getiresin. Allah yolunda iyi çalış. Onun yolunda mücahede ve mücadele etmekten çekin. Bütün işlerinde Allah'a sığın. O en iyi koruyucu ve en yakın kurtarıcıdır. Her işinde Allah'a teslim. İstediğini yücelten, istediğini alçaltan O'dur. Ey oğul! Herhangi bir kimsenin ağır sözleri seni yolundan alıkoymasın. Kendini güçlükler karşısında sabretmeye alıştır. Haksızlık karşısında hakka sabretmek en iyi ahlaktır. Bir işi yapmadan önce çokça düşün. İyi karar verebilmek için güvenilir kimselerle istişare et. En hayırlı söz faydalı olandır. Faydasız bilgide hayır yok. Lüzumlu olmayan bilgiden de bir fayda temin edilemez. İslamiyet'te ne varsa hepsini anla ve öğren. Şu esaslara riayet et. Ey oğul! Sana söyleyeceğim 8 husus var ki bunları aklından çıkarma. 1. En büyük zenginlik akıldır. 2. En büyük vahşet kibirdir. 3. En büyük fakirlik ahmaklıktır. 4. En büyük meziyet güzel ahlaktır. 5. Ahmaklarla asla dostluk kurma. Çünkü o sana faydalı olayım derken zarar verir. 6. Yalancılarla dostluk kurma. Çünkü onlar sana uzak olanı yakın, yakın olanı da uzak gösterirler. 7. Cimri insanlarla yakınlık kurma. Çünkü cimri adam ihtiyacın olan şeyi bile senden esirger, vermekten çekinir. 8. İslam hayatından uzak olanlarla dost olma. Çünkü seni adi şeylere götürürler.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden, yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve ezine lî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım. Tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 13. cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 13. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Nebevi örneklikte aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahil vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar. Ve ala alihi ve ashabihil ethar. Ve ala cemil enbiyai vel murselinel ebrar. Kıymetli kardeşlerim, yarı yıldan sonraki ilk dersimiz. Bugün inşallah beraberce icra edeceğiz. Hatırlarsanız nebevi örneklikte aile diye bir üst başlığımız var. Biz bu üst başlığın altında aile dediğimiz bu çok önemli müesseseyi oluşturan azaları, unsurları konuşuyoruz. Birçok şeyi konuştuk aslında, artık aşağıya doğru da inmeye başladık. Zaten birkaç dersimiz kaldı. Hatırlarsanız eş dedik, baba dedik, en ideal, anne dedik, çocuk dedik, bugün damat diyeceğiz, bir dahaki derse ulaştığımızda kayınbaba diyeceğiz, en sonda akraba diyeceğiz. Ama bu son üç tanesi zor. Yani gerçekten bu konuşulanların en zorlarını bugünden itibaren konuşmuş olacağız. Hem damadı zor bu işin, hem kayınbabası zor. Hepimizin sınıfta kalacağı önemli alanlardan bir tanesi de akraba hukuku. Onunla alakalı şeyleri de konuşmak zor. Ne olursa olsun zaten biz sadece bilgilenmek için konuşmuyoruz. Derdimiz o bilgiler üzerinden hayatımıza bazı izler taşımaktır. Netice itibariyle biz yarın Allah'ın huzurunda hem hukukullah, hem hukukul ibad, hem hukukun nefs, hem hukukul eşya alanında, dört alanda hesaba çekileceğiz. Hukukullah

Ah, Allah'la aramızdaki olan hukuktur. Hukukul ibad kullarla olan hukuktur ki yakınlık dereceleri arttıkça kulların imtihan dereceleri de artıyor. En büyük imtihanlarımız eşlerimiz olacak, çoluk çocuğumuz olacak, anne ve babalarımız olacak, akrabalarımız olacak. Dolayısıyla bu hukukul ibad meselesi çok ciddi bir biçimde ele alınması gereken bir meseledir. Hukukun nefs Allah bize bir beden emanet etmiş. Kendi bedenimizi de Allah için kullanıp kullanmadığımızın hesabını birer birer vereceğiz. Hukukul eşya deyince de kainattaki her şeyi kastetmiş oluyoruz. Bize musahhar kılınan bütün nimetlerden birer birer hesaba çekileceğimiz için aslında hesaba konu olan meseleleri konuşmuş oluyoruz. Dolayısıyla derdimiz sadece bilinen şeyleri tekrar etmek değil. Ben inanıyorum ki siz öyle dinliyorsunuz. Dünyanıza bu noktada bazı mesajlar alıyorsunuz. Ama ben yine de hatırlatarak bu noktada sorumluluğumu yerine getireyim. Öğrendiğimiz her şeyi karşısına kendimizi koyarak ben bunun neresindeyim meselesini ciddi bir biçimde gözden geçirerek üzerinde durmak durumundayız. Bugün bu öğreneceğimiz hakikatleri de bu çerçeveden değerlendirelim. Şimdi her derste yaptığımız gibi yapacağız. Yine ben size üç tane hadis vereceğim. O üç tane hadisin de üç cümleyle mesajlarını vereceğim. Öylece asıl konumuza gireceğiz. Fark edeceksiniz, hadislerin hepsi aynı konuyla alakalı ve ilk bakışta damatla falan alakası yok. Ama çok ciddi bir biçimde damatla alakası var. Ne olduğunu göreceksiniz biraz önce. Birinci hadis hepinizin çok iyi bildiği bir Müslim ve Tirmizi hadisi. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. İşlediğiniz takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş söyleyeyim mi? Sahabe bela evet diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aranızda selamı yayınız diyor. Çok iyi bildiğimiz, defaatle okuduğumuz, üzerinde farklı farklı değerlendirmeler yaptığımız bir hadis bu. İkinci hadisi Enes bin Malik bize rivayet ediyor. Yine Müslim ve İbn-i Mace hadisi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden biri kendisi için sevip istediğini din kardeşi için de sevip istemedikçe tam manada iman etmiş olamaz. Bunu da çok iyi biliyoruz, bu hadisi defaatle de okumuşuz. Üçüncü hadisi çocuk bir sahabi iken Allah Resulü'nün o kutlu sözlerine şahit olan, kendisi küçük sonra çok büyük işlerin altına imza atan Numan bin Beşir bize rivayet ediyor. Bukhari ve Müslim hadisi. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta, birbirlerine korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Bunu da biliyoruz zaten. Tırnağımıza ufacık bir diken battığı zaman nasıl ki vücut ondan elem duyuyorsa, ızdırap duyuyorsa Allah Resulü'nün dediği bu, nerede olursa olsun bir Müslüman kardeşinin o noktadaki acısı senin yüreğini de acıtmalı. Bu söz işte ateş düştüğü yeri yakar sözünü yerle bir eden bir sözdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözüne göre nereye düşerse düşsün ateş, eğer müminse o ateş bir başka müminin yüreğine düşmüştür mesajı taşır. Tabii söylenecek şey çok. Bu üç tane hadisin siz belki başka çıkarımlar da bulunabilirsiniz ama ben kısadan üç tane size mesaj vereceğim. Birinci hadis bize ne söylüyor biliyor musunuz? Sevgi hem insani hem imani bir sorumluluktur. Şu cümleyi keşke bir anlayabilsek. Hem insani hem imani bir sorumluluktur.
Eğer biz imani bir sorumluluk olarak sevgiyi ele alırsak farklı bir şekilde sevgiyle irtibatımızı kuracağız. Zaten burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de imanın konusu olarak konuştu. Ve bugün Müslümanlar olarak meseleyi iman meselesi olarak değerlendiremediğimiz için birbirimizi yiyoruz işte. Eğer bugün İslam coğrafyalarında ya da bırak İslam coğrafyalarını, bazen böyle çok üst düzeyden konuşuyoruz. Asıl konuşulması gerektiğini konuşamıyoruz. Bir vakıfta mesela, bir öğrenci evinde, bir yurtta mesela 10-15 kişi yiyoruz ya birbirimizi. Ha işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam ona ait bir şeyi söylüyor. Eğer biz sevgi meselesini bu manada anlasaydık meseleyi biraz daha farklı değerlendirirdik. İkinci hadisin bize verdiği mesaj şu: kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için istemek imanın bir gereğidir. Ne istiyorsun kendine? Kardeşin için de aynısını. Eğer aynısını isteyebiliyorsan işte bu imanın kemal noktasını anlamışsın demektir. Allah Resulü'nün de kardeşliğe yüklediği en temel anlamı fark etmişsin demektir. Üçüncüsü, acısını acı bilmek, başına gelene bana ne dememek kardeşliğin hukukudur. Eğer kardeşinin bir acısı varsa o acısını acın bilmek, yani onunla dertlenmek, onu kendi dünyanda bir yere oturtturmak ve duyduğun zaman bana ne dememek kardeşlik dediğimiz o temel meselenin hukuku. Şimdi benim güzel kardeşlerim, damadı konuştuğumuz bir yerde bu hadislere ne gerek var? Yani nasıl biz bir bağ kuracağız? Şöyle temelde bizim bir problemimiz var. Bu çok ciddi bir problem aslında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her alanda bize örnek de bu insani ilişkiler sahasında inanılmaz bir örnekliliği var. Onun bu sahadaki örnekliliğinin temelinde de şöyle bir mesaj var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bütün o mirasıyla, o yaşadıklarıyla ve söyledikleriyle bize diyor ki asla kurulan yeni bağlar bir öncekini iptal etmez. Bunu iyi anlamak durumundayız. Kurulan yeni bağlar bir öncekini iptal etmez. Ne demek bu? Bir hanım kardeşimiz bir genç kardeşimizle, erkek kardeşimizle hayatlarını birleştirdiler, evlendiler diyelim ki. Evlenmeden önce bu kardeşler neydiler birbirlerinin? Mümin ve mümine oldukları için birbirlerinin kardeşleriydiler. Altta ne vardı? İman kardeşliliği vardı. Tutup onun üzerine yeni bir ilişki kurduk biz. İman kardeşliliği vardı zeminde, onun üstüne yeniden bir hukuk oluşturduk. Onlar karı koca oldular. Şimdi karı koca oldukları zaman alttaki çöktü mü? Alttaki çöktüğü zaman, o zaman işte biz o evliliği kardeşlik hukukunu ihmal ederek yapabiliriz. Şu anda birçokların yaptığı gibi. Ama bu altta kalması gerekiyorsa ki gerekiyor, o zaman kuracağımız bütün bağlar birbirinin üstüne diğerini yıkmadan tesis edilir. Ne gibi? Mesela Hazreti Ebu Bekir ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu bağlar gibi. Nasıl bir bağ vardı? O peygamber, diğeri de onun ümmeti, o da sahabi. Böyle bir bağ vardı. Onun üstüne iman ettikleri için birbirleriyle bir kardeşlik bağları da oldu. Tamam, o altta var, onu da onun üzerine koydu. Bir müddet sonra ticari ortaklık yaptılar Efendimiz Hazreti Ebu Bekir. Bu iki bağ duruyor, o da onun üzerine geldi. Bir müddet sonra Efendimiz onun damadı, o onun kayınbabası oldu. O alttakiler yine duruyor, üstüne yeni bir şey geldi ve böylece gitti. Hiçbir tanesi çökmedi, hiçbir tanesi devreden çıkmadı. Çünkü onlar korunması gereken bağlardı zaten. Onlar korundu, her yeni bağ kendi hukukuyla o yeni diğer hukukların üzerine bina edilmiş oldu. Yapabiliyor muyuz bunu? Kendi vicdanınıza bunu sorun. İnanın ki yapamıyoruz. İki tane Müslüman mesela birbirlerinin kardeşleri, aman ticaret yapmasınlar. Aman. Ticaret yapınca kardeşlik bitiyor. İki Müslüman ya arkadaşlar, yıllardır dava yoldaşlarılar, beraberce hizmet etmişler, mücadele etmişler. O zor zamanlarda koşmuşlar, koşturmuşlar. Yaşlanmışlar, gelmişler 40-50 yaşlarına mesela.
Çocukları var demişler ki biz birbirimizi

çok seviyoruz. Gel çocuklarımızı da birbirimizle evlendirelim. Evlendirerek hısımlık bağı kurulmuş. O hısımlık bağı hasımlığa dönüşmüş. Kardeşlik de gitmiş, dava yoldaşlılığı da gitmiş, diğeri de gitmiş, diğeri de gitmiş. Yüzlerce bunun örnekleriyle bugün karşı karşıyayız. Aslında dönüp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliliğinde bu iletişim meselesini, yani insanlarla ilişki kurarken o ilişkiyi nasıl kuracağımıza ait belli başlı bazı meseleleri öğrendiğimizde neleri ihmal ettiğimizi çok iyi fark edeceğiz. Ve o ihmal ettiğimiz şeyler üzerinden eğer bir onarıma girmezsek biz birbirimizi yiyip bitireceğiz. Dünyayı birbirimize dar edeceğiz. Ve en büyük imtihanımız yaklaştıkça artıyor ya, o yakınlarımızla aslında birbirimize muhabbet, merhamet, meveddet adına yansıtmamız gereken o güzellikleri üzülerek söyleyelim ki yansıtamayacağız. İşte bundan dolayı damat meselesini de okurken biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından en ideal meseleyi bu noktada değerlendirirken unutmamamız gereken bir şey var. Bütün bağları aleyhissalatü vesselam Efendimiz önceki bağların üzerine kuruyor. En önemli bağ da kardeşlik bağı. O kardeşlik bağı üzerine bina edilen her bağda bir yönüyle sağlıklı ve güzel oluyor. İnşallah bu çerçeveden anlamış olalım. Şimdi yavaş yavaş konuya gireceğiz. Konu önemli ama şöyle bir korkum var. Diyorum ki herhalde benim kızlarım hoca damadı anlatacak. Biz şu nazarla dinleyeceğiz bu derdi. Ah, tam biz böyle bir damat istiyoruz. Eğer sadece böyle dinlerseniz olmaz. Bunun iki tarafı var. Bunu dinlemeye hakkınız var mı? Böyle hakkınız var. Ama bir de damadın karşılığında bir şey var. O ne? Gelin. O da var. Yani kızım sana söylüyorum, gelin sen anla sözü var ya, bugün benim söylediğim damat sana söylüyorum gelin sen anla şeklinde de olacak. Ama geline de özel şeyler söyleyeceğim. Çünkü beraberce ele alınmasında fayda var. Başka derslerde geniş geniş izah ettiğim için burada sadece bir şeye zemin olsun diye size üç tabloyu bir hatırlatmak istiyorum. Aslında asıl konumuzun zeminine biraz sonra getireceğim sizi. Bakın burada Türkiye'de son 10 yıla ilişkin evlenme ve boşanma istatistikleri var. 2008'den 2017'ye. Rakamları görüyor musunuz? Buradan başlıyor, aşağıya doğru düşüyor. Yani evlenme sayıları, Türkiye'deki nüfus oranları artmış olmasına rağmen her geçen gün düşüyor. 2017'deki rakam bu. Ancak buraya geldiğiniz zaman boşanmalar, bakın 2008'de 99.663 iken 2017'de 128.411. Bu ise ne oluyor? Fazlalaşıyor. Evliliklerde düşüş, boşanmalarda ise ne var? Artış var. Bu tablonun toplam miktarını ben size vereyim. Son 10 yılda bu memlekette 6 milyon evlilik oluyor ve bu 6 milyonun 1 milyonu boşanma ile neticeleniyor. Yani her 6 evlenenden biri boşanıyor. Şimdi sayı sadece bunda kalsa yine iyi bence. Yani bu bir felaket ama yine iyi. Mesela boşanmayıp da şu anda evliliklerini bir şekilde sürdüren kardeşlerimiz var. O kardeşlerimiz evliliklerini cennet misali bir ev olarak mı sürdürüyorlar? Eğer o 5 milyon öyleyse vallahi iyi bir rakam ama öyle olmadığını siz de çok iyi biliyorsunuz, ben de biliyorum. Dolayısıyla içler acısı bir noktadayız bu noktada. Burada ikinci bir tablo var. Son 2 yılda evlilik süresine göre boşanma istatistikleri, bu da çok önemli bir şey. 2017 ile 2018 arasında bakın toplam evlilik oranlarının, burada boşanmaların ne kadar olduğunu gösteriyor ve burada süreler var. Ne zaman gerçekleşiyormuş boşanmalar? 1 yıldan azla başlıyor. Mesela 1 ay evliyken boşananlar, 3 ay, 6 ay, 1 yıl ve 6. Oranda burada %3,2. 2018'de oran %3. En fazla boşanmaların olduğu

bölüm burası. 1 ile 5 yıl arası. Yani evliliğin ilk yılları ve bu ilk yılda evliliklerin %35,5'i 2017'de boşanmayla neticelenmiş. 2018'de ise 20,4. Değerlendirilebilir ama bizim konumuz o değil aslında. Bakın burada çok önemli bir şey var benim güzel kardeşlerim. Diyelim ki bir ilk dönemi atlatmış olsa birisi. İlk 5 yılı, 10 yılı, 15 yılı. Tehlike bitiyor mu? Bitmiyor. 21 ile 25 yıl süren evliliklerin de boşanmaları oluşuyor. Hem de azımsanmayacak rakamlarda. %7 oranında 2017'de, %7,4 2018'de, 26 yıldan yukarısı da var. 30 yıllık evlilikler, 40 yıllık evlilikler, bunlar da var, oranları var. Şimdi ben asıl şu tablo üzerinden bir şey söyleyeceğim size. Bakın burada da boşanma nedenleri var. Çok ilginç bir tablodur bu tablo. Eğer bu tablonun üzerinden biz böyle bir müstakil bir ders yapsaydık, saatlerce konuşacağımız meseleler vardı burada. En ciddi boşanma nedeni eşlerin birbirlerini sorumsuz ve ilgisiz davranmayla itham etmeleridir. Karşılıklı, kadında da var, erkekte de var. İkinci neden evin geçimini sağlayamama. Yani diyelim ki hanımın beyden maddi anlamda beklentileri var. Bu noktada o beklentiler karşılanmadığı zaman evlilik çatırdamaya başlıyor. Bu da yaklaşık toplamda 30,2 yüzdeliği oluşturuyor. Şu iki tanesini atlıyorum. Bunlara tekrardan döneceğim. Bakın aldatma %20,4. Dayak ve kötü muamele %19,5. Şu anda biz genel anlamda bu noktada bazı şeyleri konuşunca hep şiddet ekseninde konuşuyoruz. Şiddet ekseninde konuşuyoruz ve meseleyi başka yerlere sevk ederek çözümsüz bir noktaya doğru taşıyoruz. Aslında burada Türkiye'de şiddet yoktur falan filan gibi bir değerlendirme yok. Elbette var, rakamlar da onu söylüyor ama bakın öncesinde daha neler neler varmış. Sadece bütün mesele oymuş gibi değerlendirmenin hatalı olduğunu görüyoruz burada. Terk etme, edilme, içki falan, geri kalanları da var. İki tane burada atladığıma bir daha götürmek istiyorum sizi. Dikkat edin. Bu iki taneden bir tanesi eşin ailesine saygısız davranma. Diyor ki eşler birbirlerine, erkek kadın, sen benim aileme saygısız davrandın. Bunlar da oran bakın toplamda 24,3. Erkeğin söyleme oranı, yani bunu ileriye sürme oranı %24. Hanımların ise 24,6. Hanım diyor ki sen benim anneme babama saygı göstermedin. Bey diyor ki sen benim aileme saygı göstermedin. Oranlar bu şekilde. Bir diğeri bir daha biraz daha sıkıntılı bir mesele, o da şu: eşin ailesinin aile içine karışması toplamda 22,7 yüzde, erkek 24,5, hanım ise 20,8. Şu tabloyu böylece değerlendirin. Şimdi anladınız mı damadı konuşmanın ne demek olduğunu? Aslında çok ciddi bir toplumsal meseleyi konuşuyoruz. Eğer biz en ideal damat dediğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden bu meseleyi anlasak, ki onunla beraber işte gelini de anlamış oluyoruz. Şurada bugün o yüzdelikler içerisinde çok ciddi oranı teşkil eden ve ailelerin çatırdamasına sebep olan en temel meselenin çözüm yollarına ait bazı kıstasları, ölçüleri yakalıyoruz. Hal böyle olunca konuştuğumuz bu konunun ne kadar ehemmiyetli bir konu olduğunu siz daha iyi takdir edeceksiniz. Gerçi çoğunuz bekarsınız, şimdi söylesem de aklınızda durmayacak ama bu bir hakikat, bunlar karşılaşacağız bunlarla. Yani bugün olmazsa yarın, ama bunlar bir şekilde hayatımız devam ettiği sürece imtihan olarak karşılarımıza çıkacak. Biz o imtihanı yaşadıktan sonra değil, öncesinde aslında bu meseleye ait belli şeyleri öğrenerek yola revan olmamız gerekiyor. Şimdi bu bilgilerin ışığında Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Allah Resulü'nün hayatına bakıyoruz.

0: şöyle bir hayat var karşısında. Kendisinin 4 tane kız, 3 tane erkek çocuğu oluyor biliyorsunuz, 7 tane. Ama erkek çocuklarının tamamı erken yaşta vefat ettiği için aleyhissalatü vesselam Efendimizin kendi çocuklarından, erkek çocukları için söylüyoruz, gelinleri yok. Ama Efendimizin terbiyesine giren başka çocuklar da var. Çocuk dersini hatırlayın, orada söyledik. Yaptığı evlilikler üzerinden 5'i kız, 5'i erkek olmak üzere 10 tane de diğer evliliklerinden hanımlarının o eve getirdiği çocuklar var. Bu 5 tane kızın 3 tanesinden dolayı Efendimizin damadı oluyor. 2 tanesi farklı şeyler olduğu için evlenme hadisesi olmuyor. O 5 tane erkekten de 3 tanesinin evliliğiyle ilgili bir durum söz konusu değil. Ama 2 tanesinden dolayı da gelinleri oluyor Efendimizin. Zaten Usve-i Hasene dersini yaptık ya, en baştaki derste hatırlayacaksınız. O derste söyledik, Usve-i Hasene olabilmesi için hayatın bütün alanlarında kendi hayatının üzerinde bir örneklik olması gerekiyordu Efendimizin. Bakın Allah Resulü'nde hiçbir şey eksik değil, hepsi var. Damadı da var, gelini de var. Kendi de damat, kendi de kayınbaba. Yani aklınıza gelebilecek hayatın bütün alanlarına ait örneklikleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından okuyoruz.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Adil sen ki, adil sensin ki, ahenk ve renk seninle yerini bulur. Düzenle ölçü, seninle tamam.

0: Kalp ebedi ahenkten nasiplenir. Ruh sonsuz adaletinle sevinir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Bu bizatihi evin içinden olan bir şey biliyorsunuz. Mesela kendisinin evlendirdiği o üvey oğullarından bir tanesi Ömer İbni Ebi Seleme'dir. Ümmü Seleme anamızın oğlu. Bu isim çok önemli bir isim. Bilmiyorum geçmiş derslerde bununla alakalı size bir şeyler söyledim mi? Şimdi kız kardeşiyle de alakalı bir şey söyleyeceğim. Özellikle aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bize intikal eden çocuk terbiyesine ait olan rivayetlerin büyük bir kısmını Ömer İbni Ebi Seleme üzerinden okuyoruz biz. Çünkü o Efendimiz de bizatihi yaşadığı için o hayatı, o zemini Allah Resulü'nden duyduklarını bize aktarmış. Ömer İbni Ebi Seleme'yi Ensar'dan bir hanımla evlendiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizatihi kendisi. Oğlu gibi görüyor. Oğlu zaten. O oğluna gelin olarak Rifaa İbni Abdülmünzir'in kızı olan Melike'yi alıyor. Onun düğünüyle ilgileniyor, onun bakımıyla ilgileniyor, onun birçok özel meselesiyle ilgileniyor. Tam bir baba olarak görevini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koymuş oluyor. Seleme İbni Ebi Seleme, Ömer İbni Ebi Seleme'nin küçük kardeşi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onu sizin hepinizin çok iyi tanıdığı bir hanımla evlendiriyor. O hanım kim biliyor musunuz? Hazreti Hamza'nın kızı Ümame. O hanımın Medine'ye gelişinin de hikayesini bilmiş olmanız lazım. Kaza umresi sırasında Efendimiz Mekke'de bulunduğu sırada Hamza radıyallahu anh şehit olmuş biliyorsunuz Uhud'da. Babasız kalmış, annesi de başka birisiyle evlenip gittiği için o kızcağız Mekke'de ortada kalmış. Ondan dolayı da eski püskü elbiseler içerisinde kendisine bir köşede dururken Hazreti Ali onu fark etmiş, tanımış. Allah Resulü'ne almış getirmiş. Efendimiz de Ümame'yi kendiyle beraber Medine'ye getirmiş. Ve birileri Allah Resulü'ne Ümame ile evlen, Hamza'nın bu mirası senin evinde olsun diye bir teklifte bulunduklarında ki o teklifi yapanlardan bir tanesidir Hazreti Ali. Allah Resulü Hazreti Ali'ye nasıl bu teklifte bulunursun? Ümame benim süt kardeşimin kızıdır demiş. Çünkü Hazreti Hamza ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir yakınlığı var biliyorsunuz amca yeğen olma dışında. Efendimiz aleyhissalatü vesselam süt kardeşi olan Hamza'nın kızıyla evlenemeyeceğini söyleyince bir müddet sonra Ümame büyüdüğünde İşte Ümame'yi evlendirdiği isim bu oluyor. Seleme İbni Ebi Seleme gelin olarak onu da kendine yakın bir yerde istihdam ettiriyor. Ama sadece gelinler bunlarla sınırlı değil. Mesela Efendimiz zaten ümmetin babasıdır. Sahabenin birçoklarına babalık yapmıştır. Birçoklarının evliliğine vesile olmuştur. Daha Mekke'deyken mesela kendisine annemden sonra annem dediği Ümmü Eymen anamızı Zeyd bin Harise ile bizatihi o evlendirmiştir. Bir müddet sonra Zeyd bin Harise'yi yine halasının kızı olan Zeynep binti Caş ile yine o evlendirmiştir. Onlarca sahabiyi bu şekilde evlendirdiklerini biliyoruz. Ama biz gelin dediğimiz zaman bizatihi peygamber evinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin kayınbaba olarak bizatihi görev yaptığı ya da konumlandığı örnekler üzerinden bu örnekleri verebiliriz. Şimdi biz Allah Resulü'nün damatlığını anlamaya çalıştığımızda mecburen iki başlık açmak durumundayız. O başlıklardan bir tanesi Efendimizin damatları ve onlarla kurduğu ilişkiler. İkincisi de Efendimizin damatları ve ikincisi de Efendimizin damat olduğu evler ve onlarla kurduğu ilişkiler. Birincisi Efendimizin damatları ve onlarla kurduğu ilişkiler. İkincisi ise aleyhissalatü vesselam Efendimizin damat olduğu evler ve onlarla kurduğu ilişkiler. Birincisinden başlayalım. Biraz da hızlı götüreceğim çünkü sonlara doğru baya bir şey söyleyeceğim.

söyleyeceğim size. Onun için bu teknik bilgileri biraz hızlı geçmek istiyorum ama yeri gelmişken de bunları hatırlatmamda size fayda var. Biraz önce söyledim, 4 tane kızı var sallallahu aleyhi ve sellemin. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Hatice anamızdan olan 4 kız. Bu 4 kızdan dolayı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 3 damadı oluyor. Neden 3 olduğunu biliyorsunuz. Hazreti Osman 2 tanesiyle peşi sıra evleniyor. En büyük kızı Efendimizin Zeynep validemiz daha Mekke'deyken Ebul As ile evleniyor. Ebul As İbni Rebi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği bir damadıdır. Şimdi onunla olan hatıralarını bir dahaki derse ben bırakacağım. Çünkü Efendimizin kayınbaba olarak onlarla kurduğu ilişkileri bizim görmemiz lazım. Ama nasıl bir ilişkiyle bu işi devam ettiriyor? Nasıl o insanın daha da iyileşmesine sebebiyet veriyor? Müşrik olarak yıllarca Allah Resulü'nün karşısında durmasına rağmen inançtan dolayı bir karşıt koyuşu olmasına rağmen Efendimizin o ilişkisini nasıl sağlıklı yürüttüğünün en güzel örneğini görüyoruz Ebul As'ın üzerinden. Şimdi ben diyelim ki bir kayınbaba olsam, değil müşrik, değil başka bir din mensubu, değil başka bir işte ideolojiye mensup olan birisi, ufacık bir hatasından dolayı ortalığı velveleye vermem bir tarafta dursun, bir de böyle bir şey olacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin karşısında olacak. Hem de nasıl karşısında olacak? Mesela Bedir'e müşrik olarak gelecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kayınbabası, o müşrik olarak damat olarak Mekke tarafında ve esir olarak alınacak. Esir olarak alındıktan sonra fidyesi verilecek. Onların detaylarını göreceğiz önümüzdeki derslerde. Bütün bunlara rağmen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok farklı bir ilişki kuracak Ebul As'la. Unutmayın, Ebul As'ın annesi Hatice anamızın kız kardeşi Hale binti Huveylid. Allah Resulü baldızı Hale'yi çok sever. O kadar ki onun kapı çalışını bile aklına kodlamış. Medine'de birisi kapıyı çaldığında eğer o kapı çalışı Hale'nin kapı çalışıysa sevinip "Aa, bu Hale'nin kapı çalışıdır" deyip oradan yine Hatice'ye vefa adına bir şeyler ortaya koyacak. Bütün bunlar gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakındaki, nezaketindeki, zerafetindeki o inceliği. İkinci damadı Efendimizin Hazreti Osman. Bir sürü şey anlatabiliriz bununla alakalı. Anlatacağız ileriki derslerde birazını. Rukiye anamızla evleniyor. O evlilik Mekke'nin en büyük olayı oluyor. Çünkü Beni Ümeyye'den birisi, Beni Haşim'den birisiyle evleniyor. Ve o gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettiği için Beni Ümeyye'nin en gözde düşmanlarından düşmanı olmuş. Ve o düşmanlıkta zirve olan bir aile, o ailenin içerisinden birisi Hazreti Osman, tüccar biri, soylu biri, zengin biri. O nişanı bozulmuş bir kız Rukiye, biliyorsunuz Ebu Leheb'in çocuklarıyla nişanları vardı ikisinin. Nişanı bozulmuş ikisinin de o ikisinden büyük olana gelip talip oluyor. Ve Allah Resulü de "senden daha iyisine mi vereceğim" deyip Hazreti Osman'a veriyor. O evlilik sürüyor zaten, detaylarını dediğim gibi göreceğiz. Habeşistan'a gidiyorlar. Efendimiz o Habeşistan'a yolcu etme meselesinde onları yolcu ediyor. Orada bir çocukları oluyor, adını Abdullah koyuyorlar, yıllar yılı orada kalıyorlar, sonra dönüyorlar Medine'ye. Bedir'in olduğu günler Rukiye anamız hasta olduğu için Efendimiz Hazreti Osman'ı Bedir'e götürmüyor ama Bedir'den pay veriyor ona. O da önemli bir bilgidir bizim için. Bedir'in dönüşünde de Rukiye annemiz vefat ediyor ve bunun üzerine Efendimiz Ümmü Gülsüm validemizi ona veriyor. Ümmü Gülsüm validemizle Hazreti Osman arasındaki evlilik de Hicri 9'a kadar devam ediyor. Yani 7 yıllık bir evlilikleri var. O evlilikten çocukları olmuyor. Hicri 9'da Ümmü Gülsüm anamız vefat ettiğinde Allah Resulü'nün söylediği söz, Hazreti Osman'ın değer ve kıymetini anlayacağımız çok önemli bir söz. Allah Resulü diyor ki, "bir kızım daha olsaydı onu da Osman'a verirdim."
Bir başka rivayet nasıldır biliyor musunuz? 40 tane kızım olsaydı, peşi sıra hepsi vefat etseydi yine Osman'a vermekten çekinmezdim. Bu Hazreti Osman'ın değer ve kıymetini gösteren bir şey ama Hazreti Osman iki kez peygamber evine damat olduğu için Zinnureyn diye anılacak. İki nur sahibi diye anılacak ve tarihe de böyle geçecek. Üçüncü damadı Hazreti Ali'dir. Ali'yi anlatmaya gerek var mı? Bir sürü şey anlatılabilir. Ama kardeşlikten açtım ya bahsi, onunla alakalı sadece size bir şey söyleyeyim. Fatıma anamızı veriyor Hazreti Ali'ye. Ümmü Eymen anamız o gelinin süslenmesiyle, düğünüyle uğraşan en önemli bir isimdir o düğünde. Ve Ümmü Eymen anamıza şunu söylüyor. Götür diyor gelinle damadı evine, beni bekleyin diyor. Aradan bir müddet geçiyor. O düğün gecesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eve gidiyor. İçeriye giriyor, bakıyor ki gelin ve damat yok. Ümmü Eymen anamız orada oturuyor. Ümmü Eymen anamıza kardeşim nerede diyor. Ümmü Eymen biliyor aslında Allah Resulü'nün kimi kastettiğini. Ama soruyor, diyor ki ya Resulallah kardeşin kim? Ali diyor, kim olacak? Peki Ali'ye hem kardeşim diyorsun hem de kızını veriyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ali hem dünyada hem ahirette benim kardeşimdir ve hep öyle kalacaktır. Kardeşliğin üzerine kurulmuş bir damatlık, damat diye özellikle dikkat çekmem biraz da bundan. Biz bunları ihmal ettiğimiz zaman işte ne yazık ki Allah Resulü'nün kurduğu o sağlıklı ilişkileri kuramıyoruz. Ve Ali ile başlayan damat kayınbaba ilişkisi de var aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Bunları dediğim gibi ilerleyen derse, yani bir sonraki derse, kayınbaba dersinde biraz sizlere detaylarını vereceğim. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediğim gibi evlendirdiği isimler sadece bunlar değil. Mesela kendi amcasının kızları var, bazılarını Efendimiz evlendiriyor. Bazı kendisinin yanında bir müddet kalan insanlar var, onların evlilikleriyle uğraşıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu konudaki yaptıkları saatlerce üzerinde konuşulacak bir şeydir. Tek bir tanesini size hatırlatacağım. İslam'ın süvarisi diye tarihe geçen bir isim var. Hatırladınız mı o ismi? Miktat İbni Amr. 40 yaşına kadar evlenmemiş. Yani hep bize o dönemde erken evlilikten falan filan bahsedilir ya, bazen de öyle değil. İlerleyen yaşlarda da evlenenler var. Abdurrahman İbni Af da onunla arkadaş. Bir gün nasıl oluyorsa söz o noktaya geliyor. Abdurrahman İbni Af diyor ki niye evlenmiyorsun diyor. Bulamadım diyor daha. Eğer bulsam evleneceğim. Bu kadar Medine'de hanım var, bir tane sana uygun yok mu diyor. Ver kızını evleneyim diyor seninle. Abdurrahman İbni Af fitesten atıyor. İyi bir fırça atıyor ona. İyi laflar söylüyor. Hem de o söylenen laflardan bazıları var bizim kayıtlarda. Allah Resulüne geliyor Miktat İbni Amr. Diyor ya Resulallah böyle böyle bir şey oldu. Abdurrahman bana bunu dedi, ben de ona onu dedim, o da bana şunu söyledi. Efendimiz ya bu işler böyle olmaz diyor, öyle bir anda olur mu diyor. Neyse diyor, olan olmuş ama istersen eğer seni ben kendime damat edeyim diyor. Şimdi Miktat İbni Amr seni kendime damat edeyim deyince kiminle evlendirecek sallallahu aleyhi ve sellem? Böyle zihnini bir yokluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Amcamın kızı Zübeyir amcası, amcamın kızı Duba ile. Olur mu olmaz mı diyor ya Resulallah, sen o şerefi bana verirsen ben nasıl o şereften mahrum olurum diyor. Kabul ediyor ve peygamber evinin damatlarından biri oluyor o da. Yani o da o yakınlıktan dolayı. Dolayısıyla böyle rivayetler de var. Allah Resulü'nün yakın çevresiyle alakadar bu noktada attığı adımlar da var. Onların hatıraları da var. Gelelim Efendimizin üvey kızlarına. Evlendirdiği 3 tane üvey kızı var sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan bir tanesi Hazreti Hatice'nin kızı Hint binti Atik. Ümmü Seleme anamızın kızı Zeynep binti Ebi Seleme. Üçüncüsü de Ümmü Habibe validemizin kızı Habibe binti Ümmü Habibe. Bu üçünü de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evlendiriyor. Hint binti Atik'i kiminle evlendiriyor? Mahzum oğullarından Sayfi İbni Ümeyye ile. Onların o evliliklerinden soy devam ediyor. İbni Sa'd o soya ait bazı bilgiler verir bize. Ve o soy Benu Tahire diye tarihe geçiyor. Benu Tahire niye?
Hatice anamızın soyu olduğu için.

Çünkü Hint Hatice anamızın kızı. Ondan dolayı o soy devam ettiği için tabii ki Ehl-i Beyt sayılmaz. Ehl-i Beyt özel bir soydur biliyorsunuz. Ama Beno Tahire diye, Tahire'nin soyu diye tarihe geçiyor. Zeynep binti Ebi Seleme, özellikle kızlarımız bu ismi çok iyi tanımalılar. Medine'nin 7 fakihe hanımından bir tanesidir. İlimde zirve birisidir. Üzerinde çok ciddi çalışılması gereken bir isimdir. Onu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bizzat evlendiriyor. Esed oğullarından Abdullah İbni Zema ile. O Abdullah İbni Zema ile olan evliliği, Abdullah İbni Zema kim, hayatında ne var, Allah Resulü'nden bize nasıl hadisler nakletmiş, onunla ilgili de bir sürü bilgi var zaten. Habibe binti Ümmü Habibeyliği de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşhur sahabi Sakif'in ulusu Urve İbni Mesud Es-Sekafi'nin oğlu Davud İbni Urve ile evlendiriyor. Bakın nasıl bir seçiciliği var aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Bu noktada denkliği koruma noktasında inanılmaz bir gayreti var Efendimizin ve isabetleri var. Bu denklik ille de böyle ailelerinin soyluluklarının birbirine denk gelmesiyle falan alakadar değil. Gerçekten birbirlerini taşıyabilecek, birbirlerine bu noktada hayatın içerisinde yük değil, yüklerini alabilecek bir özellikte eşler seçiyor. Önerdikleri de hep bu şekildedir zaten. Çünkü evlilikte bu önemli bir şey. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de buna ait bazı şeyleri söylüyor. Şimdi en ideal kayınbaba dersinde bu 6 tane damatla aleyhissalatü vesselam Efendimiz arasındaki ilişkiye ait örnekleri biraz detaylandıracağız. Şimdi gelelim asıl Efendimizin damat olduğu evlere. Bizatihi Efendimizin o evlerden hanımlarla evlenip böyle bir hukuk kurduğu bir sürü isim var biliyorsunuz. Esma binti Numan'ı sayarsak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı 14 tane evlilik var. Esma validemizle herhangi bir hukuk oluşmadığı için onu saymayalım. 13 tane evlilik var peygamberimizin hayatında. Hazreti Hatice'den en son yaptığı evlilik Reyhane'ye kadar. Bu 13 tane evlilikten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 eve damat oluyor. Bu ne demek? Demek ki bir eve 2 kez damat oldu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Onları da göreceğiz. Hızlı bir biçimde veriyorum şimdi size. İlk ev hangi ev? Mekke'den Esed oğulları. Hazreti Hatice anamızın ailesi biliyorsunuz. Anamızın babası kim? Huveylid İbni Esed. Allah Resulü'nün bu şahısla bir hukuku yok. Nübüvvetten önce Ficar harplerinde zaten orada ölüp gidiyor. Böyle olunca da Hatice anamızın babasıyla herhangi bir hukuku yok. Ama o eve damat sallallahu aleyhi ve sellem. O eve nasıl damat oluyor? Hatice anamıza karşı nasıl bir ilgisi alakası var? Onun akrabalarına karşı nasıl bir sevgisi var? Vefatından sonra bile nasıl Hatice annemizi vefayla andığını bildiğiniz için oralara girmiyorum. Ama şunu bilin, mesela bir koyun kesilse Medine'de Efendimiz paylar yaparken şu da Hatice'nin akrabalarının diyor. Bu kolay bir şey değil o anlarda bunu söyleyebilmek. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz damatlığın kitabını yazıyor tabir caiz ise. Olması gereken en güzel, en ideal tavrı ortaya koymuş oluyor. İkinci evliliği peygamberimizin Hazreti Sevde iledir biliyorsunuz. Mekke'den Amir İbni Lüey oğullarının evine damat oluyor. Sevde anamızın babası Zem'a İbni Kays, onunla da Efendimizin bir hukuku yok. O şahıs da nübüvvetten önce vefat ediyor. Hatırlayın hanım dersinde o dersleri işlerken değindiğimizi hatırlıyorum. Sevde anamız 6 çocuklu bir hanım. 6 çocuklu bir hanım ve Efendimiz'den yaşça büyük. Allah Resulü'nün ikinci yaptığı evlilik onunladır. Bu evlilik meselesinden ileri geri konuşanlara önemli bir örnek. Üçüncü evliliği Ayşe anamızladır. Ayşe annemiz Teymoğullarından biliyorsunuz. Teymoğullarına damat oluyor. Kayınpederi kim? Hazreti Ebu Bekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem damat. Hazreti Ebu Bekir ise kayınbaba. Hiç böyle okudunuz mu bilmiyorum bazı rivayetleri. Mesela biz hep Resulullah Hazreti Ebu

bekir olarak okuyoruz. Öyle okuduğumuz için kaçırıyoruz bazen gözden. Ama Hazreti Ebu Bekir kayınbaba, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise damat. Böyle okuyun, kaç tane rivayet göreceksiniz ve hayret edeceksiniz. Hayret edeceksiniz. Mesela ideal bir kayınbaba örnekliliğine ait Hazreti Ebu Bekir'de örnekler var. Kızı Ayşe'yi gönderirken de, yaşı gençtir biliyorsunuz, ona verdiği vasiyetler var. Aman kızım, sen peygamberin evine gidiyorsun. Bak şunlara dikkat et. Sakın orada şunları yapma, bunları yapma deyip gönderdiği uyarılar. Ama Ayşe anamız acayip bir hanım. Anamızdır zaten, elini ayağını öperiz onun. Yani çok dirayetli birisidir. Ayşe anamız bambaşka yani. Onun o ufkunu inanın şu anda anlayabilmemiz mümkün değil. Bakın, sadece bir meseleyi hatırlatayım, niye bunu dediğimi anlayın. İfk hadisesi olmuş o dehşetli hadise. Efendimiz biraz farklı bir tavrı var biliyorsunuz ondan sonra. Ayetler iniyor. Babası diyor ki kalk git diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme teşekkür et. Ayşe anamız diyor ki niye ben gideceğim? Ben niye Resulullah'a teşekkür edeyim? Allah'tır beni tezkiye eden, ben Allah'a hamd ediyorum. Ben bunu neyin üzerine anlatıyorum biliyor musunuz? Bu tam da Ayşe anamızın üzerinden tevhid dersidir. Öyle bir tevhidi doğru anlamış ki, bu asla kibir falan değil haşa. Asla öyle bir şey değil. Öyle bir tevhidi doğru anlamış ki kendisine o ikramı veren Allah, o Allah'a hamd edeceğinin altına imza atıyor ve tavrını da öyle ortaya koyuyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra Ayşe anamızın bu sözünden ve bu tavrından dolayı memnun oluyor zaten. Efendimiz bundan memnun olmaz mı? Orada Efendimizle Ayşe annemiz arasında bir sürü hadiseler oluyor ve bu hadiselerin tarafı olarak bir kayınbaba olan Ebu Bekir radıyallahu anh orada. Onları bir okuyun, neler neler göreceksiniz. Ve bugün biz mesela kayınbaba olarak, damat olarak, gelin olarak, farklı bir konum olarak, hiç önemli değil. Onların o hayatlarının üzerinden aslında hayatı ne kadar doğal, sade ve olması gereken şekilde yaşadıklarını görüyoruz. O yaşadıklarının üzerinden de aslında bazı şeyleri almaya çalışıyoruz. Bilmem, bir şey söylesem beni yanlış anlar mısınız, doğru anlar mısınız bilmem. Ama ben öyle bir şeyler geliyor bazen aklıma. Şimdi okuyorum, biraz böyle detaylı okuyorum. Diyorum ki bizi alsalar, şöyle bir ışınlasalar asr-ı saadete. Biz asr-ı saadetin içerisine girsek birçok yerde hayal kırıklığına uğrayacağız. Gözümüzde farklı farklı konumlandırdığımız bazı şeylerin orada doğal seyir içerisinde, çok tabii bir hayat içerisinde olduğunu görünce diyeceğiz ki ya bizim anladığımız bu değil. Kavgasıyla, gürültüsüyle, kıskançlığıyla, oyunlarıyla, filmleriyle, her şeyle, ya her şey var. İnsan çünkü. İnsanüstü bir örneklik yok ki orada farklı bir durum söz konusu olsun. O evde de sorunlar oluyor. O evde de Ayşe anamız gidiyor babasına şikayet ediyor. Babası geliyor onu, kızı sıkıştırıyor. Sakın şöyle etme, böyle etme diye uyarıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazen Hazreti Ebu Bekir'e kızını şikayet ediyor. Bazen o farklı bir alana meseleyi taşıyor. Bunun bir sürü meselesini okuyoruz biz. Ama hiçbir tane yaşanan olay Hazreti Ebu Bekir'le Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişkiyi zedelemiyor. İnanın biz bazen gözden kaçırıyoruz, mesela o İfk hadisesinde Ayşe annemizi okuyoruz. Eksende o olduğu için en büyük imtihanı yaşayanlardan bir tanesi Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. En büyük kızı neticede. Ve bir ay boyunca o imtihanı en ağır şartlarda yaşadı. Var mı tavrında bir değişiklik? Var mı böyle bir şey? İnsanın kızı insanın canından bir parçadır. Kızından dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı en ufak bir şey var mı? Yok. Niye yok? O dedim ya, en zeminde olması gereken bağlar, o bağlar duruyor. Onun üzerine kurulduğu için o son bağdan kaynaklanan bir şeyden dolayı aşağıda sıkıntı oluşturmuyor Hazreti Ebu Bekir. Aynı şeyi kimin için konuşacağız biz? Hazreti Ömer için konuşacağız.
Dördüncü sırada olan odur biliyorsunuz. Mekke'de Adi oğlu.

oğullarından Hafsa validemizden dolayı Allah Resulü o eve damat oluyor. Kayınbabası kim? Hazreti Ömer. Ömer radıyallahu anh gibi birisi. Peki bunu nasıl yaşatmış, nasıl devam ettirmiş, neler yapmış? Hazreti Ebubekir'den daha fazlasını konuşabiliriz Hazreti Ömer için. Ama ne olursa olsun ikisinde de damat tarafında aleyhissalatü vesselam efendimizin yaptıklarının hepsi en ideal tavırlardır. Diğer tarafta onlar da bu işin kayınbaba tarafında en güzelini yapıp ortaya en güzel örnekler koymuştur. Bu Ömer'in tabiatına da çok uygun bir şey değildir. Ama Hazreti Ömer bu meseleyi çok güzel bir biçimde aslında yüzünün akıyla geçirmiştir. Kızı Hafsa'yı da hep bu noktada uyarmıştır. Bir diğeri Necid'den Amr İbni Sasa oğullarının evine Zeynep binti Hüzeyme'den dolayı, Zeynep validemizde Efendimiz 3 aylık bir evlilikleri var. Hüzeyme İbni Abdullah kayınbabası Efendimizin, ama o da önceden vefat ettiği için Allah Resulü'nün çok fazla diyaloğu yok. Ama kaynanasıyla var Efendimizin diyaloğu. Bu Zeynep anamızın bir annesi var. Biraz sonra onunla ilgili bir şey söyleyeceğim size. Hint binti Amr, ismi unutmayın şimdi. Orijinal bir kadın. Niye orijinal şimdi geleceğiz? Onunla Efendimizin hukuku var ve bu hukukun ne kadar güzel olduğunun örnekleri var. Mekke'den Mahzum oğullarının evine Ümmü Seleme'den dolayı Efendimiz damat oluyor. Ümmü Seleme anamızın babası Ebu Ümeyye İbni Mughire İbni Abdullah, o da İslam'dan önce erken bir vakitte vefat ediyor. Onunla da Efendimizin hukuku yok ama bu şahıs Mekke'de önemli bir isim. Cömertliğiyle meşhur birisi, Zadur Rakib diye anılıyor. Yolcunun azığı, birçoklarına yolculuk azığı verdiği için böyle anılmış birisidir. Mekke'den Ümeyye oğullarının haleflerinden evine, halef oğullarının evinden Zeynep binti Caş'tan dolayı Efendimiz damat oluyor. Caş İbni Riyab İbni Yamer, o da evlilikten önce vefat ediyor. Bakın Efendimizin kayınbaba damat olarak hukuk yaşadığı bir ismi şimdi söyleyeceğim size. Müreysi oğullarından, Mustalik oğullarından, Beni Müreysi'den, Cüveyriye binti Haris'ten dolayı Haris İbni Ebi Dırar. Cüveyriye anamızın babası. Allah Resulü ile inanılmaz güzel bir hukuku var. Efendimiz o evlilikten sonra kazanıyor biliyorsunuz o aileyi ve o kabileyi. O hukuku da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir damat olarak devam ettiriyor. Mekke'den Ümeyye oğullarının evine Ümmü Habibe anamızdan dolayı Efendimiz damat oluyor. Kimin damadı Efendimiz? Ebu Sufyan'ın damadı. Ebu Sufyan Mekke'nin siyasi otoritesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlıkta zirve. Biliyorsunuz ne zaman Müslüman olacak Ebu Sufyan. Ama öncesinde Ümmü Habibe peygamber evine gelin olarak giriyor. Habeşistan'da yaşanan o olaydan dolayı ve Ebu Sufyan'la Allah Resulü arasında böyle de bir hukuk var. Ümmü Habibe'nin annesinin ismini de vereyim size. Safiye binti Hazın, onunla alakalı bir şey var. Şimdi önemli bir noktaya getireceğim. Hele şöyle bir silkelenin, bir dirilin bakalım. Biraz yorulmuş gibi haliniz var. Bu teknik rivayetler biraz yordu belki sizi ama önemli bir hususa şimdi geleceğiz. Medine'den Nadir oğullarının evine Safiye binti Huyey'den dolayı damat oluyor Allah Resulü. Safiye anamız kim? O Nadir oğullarının liderlerinden Huyey İbni Ahtab'ın kızı. Ve o gazvenin sonrasında biliyorsunuz Müslüman oluyor. Öncesinde iki evlilik yapmış. Sonraki en son eşi yani Kinane'den dolayı bazı şeyler de gelmiş başına. O savaş sırasında da öldürülmüş. Ve bütün bunların arkasından o Nadir oğulları gazvesinden sonra da Safiye anamız peygamber evine gelin oluyor. Bu Huyey İbni Ahtab Yahudi ve Yahudilerin liderlerinden bir tanesi, şedid bir adam. Kızı peygamber evinin gelini olmasına rağmen, Allah Resulü onun damadı olmasına rağmen düşmanlıktan vazgeçmiyor. Ama Efendimiz düşman diye onu kayınbaba görmeme gibi bir duruma da düşmüyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Karşısında düşman Yahudi
Ama bir bağ var, o bağdan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o insani bağını devam ettiriyor. Ve bir gün düşmanlığı çok ileri seviyeye getirince Efendimiz eve geldiğinde Safiye anamızla biraz dertleşme babında diyor ki ey Safiye, baban düşmanlıkta bana

burada. Safiye anamız dönüp diyor ki ya Resulallah, sen benden daha iyi biliyorsun. Hiç kimse başkasının günahından dolayı itham edilmez. Bana ne babamın yaptıkları? Ben Müslümanım, o gavurun teki. Ben niye onun şeyini savunayım? Ama babam diye savunmuyor Safiye anamız. Bakın bu çok önemli bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de haklısın Safiye diyor. Haklısın diyor. Ve Safiye anamızın o sözünün doğru bir söz olduğunu aleyhissalatü vesselam Efendimiz tasdikliyor. Bir gün giriyor eve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bakıyor ki Safiye anamız ağlıyor. Niye ağlıyorsun diyor. Senin diğer hanımların diyor benimle ey Yahudinin kızı diye konuşuyorlar. Bana ey Yahudinin kızı, ey Yahudinin kızı diye hitap ediyorlar. Bu da zoruna gitmiş anamızın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu teskin ediyor. Safiye diyor, sana bundan sonra öyle derlerse sen de onlara de ki benim dedem İmran, amcam Harun ve Musa'dır. Eşim de Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları söylüyor. Ve orada var olan bir kriz, bu bir krizdir işte, ailede çıkan bir kriz. Diyelim ki babası bir şey yapmış, onunla alakalı bir şey konuşuyor eşiyle. O krizi nasıl yönetileceğine dair aslında ipuçları veriyor bize burada. Böyle bir ithamla karşı karşıya kalan hanımı Safiye'ye karşı da o krizin nasıl yönetileceğini aleyhissalatü vesselam Efendimiz öğretiyor. Yani meseleyi demek ki biz kayınbaba, damat, bu çerçeveden okuduğumuzda aleyhissalatü vesselam Efendimizin o ilişkilerinde buna ait birçok örnek ve birçok bu manada mesaj ihtiva eden rivayet okumuş oluyoruz. Necid'den Amr İbni Sasa oğullarının evine Meymune binti Haris validemizden dolayı da damat oluyor. Aynı eve iki tane dedik ya, Zeynep validemizle Meymune validemiz anne bir, babaları farklı kız kardeşlerdir. Anneleri kim? Unutmayın dedim ismi. Söyleyin bakayım o ismi neydi? Hint binti Amr. Bu kadının tarihteki ifadesi ne biliyor musunuz? Arap kadınları içerisinde damatları Hint kadar asil olan başka bir kadın yok. Tarihe böyle geçiyor. Arap kadınları içerisinde damatları onun kadar asil olan başka kimse yok. Hint binti Amr'ın 9 tane kızı var. Ve bu 9 tane kızını, birçoklarını tanıyorsunuz. En böyle gözde isimlere vermiş. Kim mesela? 2 tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Zeynep binti Huzeyme ile Meymune validemiz. Esma binti Ümeys bu kadının kızı. Kiminle evleniyor Hazreti Esma en başta? Cafer bin Ebi Talip'le. O Mut'a'da şehit olunca kiminle evleniyor? Hazreti Ebu Bekir'le. Hazreti Ebu Bekir'i vefat edince kiminle evleniyor? Hazreti Ali ile. O da onların damadı oluyor. O evin damatları oluyor. Selma bint Ümeys Hazreti Hamza ile evleniyor. Hazreti Hamza vefat edince, şehit olunca Şeddat İbni Usame ile. Selame Abdullah İbni Kapla, Lübabetül Kübra Hazreti Abbas'la, Lübabetül Sugra Velid İbni Mughire ile. Velid İbni Mughire dediğim zaman kimi kastetmiş oluyorum o zaman? Halid'in anası. Zaten Halid'le teyze çocukları oluyor biliyorsunuz İbni Abbas. Asma'i Übey İbni Halef ile, Azze'de Ziyad İbni Abdullah ile. Böyle bir kadın Hint binti Amr. Damatlarıyla meşhur olmuş bir kadın ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 2 kez o eve damat oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir evliliği yaptığı da Medine'de Nadir oğullarının evine Reyhane binti Zeyd'den dolayı. Zeyd İbni Amr İbni Hunafe Yahudidir o da, Allah Resulü'nün kayınbabası, ama çok fazla malumat yok. Zaten Reyhane validemizle evlilik biliyorsunuz fazla sürmüyor, Reyhane validemizin vefatından dolayı. En sonda Sait bölgesinden Mısır'da Kıpti asıllı Mariye binti Şem'un, ondan dolayı da onlara damat oluyor Efendimiz. Onun babasıyla da alakalı bir bilgimiz yok. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu söylediklerimin hepsiyle bağlar kuruyor. Ve bu bağlar üzerinden de bize bir sürü güzellikler ve örnekler vermiş oluyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim, zaman epey geçmiş. İki pencere açacağım. Beşer tane size önemli cümleler yazdıracağım.
Vakit olmayacak detaylandırmaya ama

İnşallah tutarım kendimi, fazla girmeyeyim aralara. Siz doldurun biraz aralarını. Bir gelinin penceresinden bir beş mesaj vereceğim size, bir de damadın penceresinden. Burada söyleyemediğim aslında örnekleri olan, ancak gerçekten üzerinde biraz daha durulması gereken bu insani ilişkilerin örnekliliğine ait bazı şeylerin nelerin üzerine bina edileceğine dair mesajlar olsun bize. Eğer şu anda evliliğini kurmuş, devam ettiren insanlar varsa damatlılığını veya gelinliliğini bu çerçeveden değerlendirsin. Yarın öbür gün hepiniz inşallah o nimeti tadacaksınız. O zaman onu tadarken en azından bunlar bizim şimdiden hafızamızda, zihnimizde olsun, yarın hayatımıza intikal ettirmek üzere. Gelinin penceresinden birinci madde: kayınbabanı ve kayınvalideni öz anne ve baban gibi görmeli, seven sevdiklerinin sevdiğini de sever ilkesini unutmamalısın. En başa bir kere bunu yazmak durumundayız. Kayınbabanı ve kayınvalideni öz anne ve baban gibi görmeli, seven sevdiklerinin sevdiğini de sever ilkesini unutmamalısın. Eğer ben eşimi seviyorsam severim onun anne ve babasını da. Hanım olarak sen eşini seviyorsan aynı şekilde. Yok, eşim iyi ama ailesi kötü. Hani diyorlar ya işte, hoca iyi ama etrafı kötü, ya da işte diyorlar ya falanca lider iyi ama onun etrafı kötü. Valla bu söz yalan bir söz. Eğer etraf kötüyse o adamın kötülüğüne işaret eder o. Bir adam iyiyse etrafını iyileştirir. Elbet imtihan olur mu, olur, ama netice itibariyle, genel itibariyle böyledir. Bir adam iyiyse eğer etrafının komple iyi kötü olması mümkün değil. O iyileştirmeye çalışır yani. O öyle mazeret bir sözdür. O sözün hiçbir şekilde geçerliliği yok. Şimdi gelin üzerine konuşuyoruz ya. Şimdi geleceğiz damada. Sevdi eşini ama bir türlü annesini sevmiyor. Bir türlü babasını sevmiyor. Sevmeme noktasında bir şey konuşulmaya başlandı da mı mazeretler hazır. Diyor ki o beni sevmedi. O beni sevmedi. Bir türlü beni benimsemedi. Şu oldu, bu oldu. Tamam, doğru olabilir. Senin iman ettiğin peygamberin var ya, onun için de bir şey söylüyor. Eğer sen doğru söylüyorsan, Allah Resulüne böyle bir şey intikal ediyor. Diyor ki sen eğer doğru söylüyorsan sen iyi olmaya devam et. Sen iyi olduğu müddetçe ona kül yedirirsin. Şimdi biz genelde iyiliği karşıdaki insanın iyiliğine bağlıyoruz. Bu büyük bir hata. Ve buna ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? Şahsiyetsizlik diyor. Ben demiyorum. Vallahi billahi ben demiyorum. O diyor. Şahsiyetsiz adam diyor. Eğer insanlar bana iyilik yaparsa ben de onlara iyilik yaparım diyorsa bir insan, o adamın adı şahsiyetsiz adam, peygamberin diliyle. Asıl mesele karşıdakinin kötülüğüne rağmen iyilik yapabilmektir. Kolay değil bu, zor tabii ki, ama bizden istenen bu. Eğer biz gerçekten meseleyi peygamber örnekliliğinde hayatlarımıza taşıyacaksak en başta olması gereken mesele bu. İkincisi, kayınbabana ve kayınvalidene bakma sorumluluğun yok. Şimdi bir iki cümle söyleyeceğim. Ama onların eşinin cenneti ya da cehennemi olduğunu unutmamalısın. Dikkat buyurun. Kayınbabana ve kayınvalidene bakma sorumluluğun yok. Şeriat senden böyle bir şey istemiyor. Ama onların eşinin cenneti ya da cehennemi olduğunu unutmamalısın. Eğer gerçekten sen eşini seviyorsan, eşin aksattığında annesini babasını, sen salihah bir kadınsan duramazsın. Çünkü cehenneme gidiyor o. Aksattığı her şey, onlara karşı sertleşmesi, onlarla ilişkisini koparması, onlara farklı şeyler söylemesi, netice itibariyle büyük bir vebal onun için. Ve sen bunu görmüş olmana rağmen, iyi iyi tamam, o anasıyla babasıyla kavga etsin, koca kaldı bize. Böyle bir mantıkla bakıyorsan meseleye, sen salihah bir kadın olma ayrıcalığını kaçırdın. Çünkü salihah olmanın sana yüklediği bir sorumluluk var ve bu sorumlulukta böyle bir mesajı var. Üçüncüsü, kayınbabanın ve kayınvalidenin

senin tecrübe sahibi insanlar olarak bilmeli. O birikimin sana çok önemli katkılar sağlayacağını unutmamalısın. Kayınbabanın ve kayınvalidenin tecrübe sahibi insanlar olarak bilmeli. O birikimin sana çok önemli katkılar sağlayacağını unutmamalısın. Bu ümmetin en önemli kodlarından, özelliklerinden bir tanesi tecrübeye saygıdır. Biz bizden daha iyi bilenlere saygı gösteririz. Şimdi bir insan 20 yıl, 30 yıl benden yaşça büyükse bu insanın bir hayat tecrübesi vardır. Ben o eve gelin olarak gitmişsem ben o tecrübeden istifade ederim. Niye bana karışıyor? Niye bana şunu söylüyor? Niye bana bunu söylüyor? Bir sürü sözler de söyleyebiliriz. Bir de ya karışsın ya, onun tecrübesine benim ihtiyacım var. Bu noktada bazı şeyleri söylesin. Bunları söyleme adına bir şey var. Eğer ben bu meseleyi bu çerçeveden anlarsam birçok şeyi yerli yerine oturtmuş olurum. Bakın dördüncüsü nasıl bir madde? Kayınbabanın ve kayınvalidenin yaşlılar olarak evin bereket kaynağı olduğunu fark etmeli. Onların vesilesiyle rızıklarının bereketleneceğini unutmamalısın. Bu çok önemli bir şey. Kayınbabanın ve kayınvalidenin yaşlılar olarak evin rahmet kaynağı olduğunu fark etmeli. Onların vesilesiyle rızıklarının bereketleneceğini unutmamalısın. Ben 26 yıldır evliyim. Hep anne ve babamla oturduk. Geçen seneye kadar işte Hacı Baba'yı geçen sene Rahim Rahman'a yolcu ettik. 18 sene Hacı Baba bizimleydi. Bana soranlara ben onunla oturuyorum diyordum. Ben onunla oturuyordum. Vallahi bir sene olmuş vefatı. Ben bereketin azaldığını görüyorum. O başka bir şey. Başka bir şey. Sizin külfet olarak gördüğünüz şey öyle büyük bir nimet ki ancak o nimeti kaybettiğiniz zaman anlıyorsunuz. Şimdi ben duyuyorum, bizim kızlarımızdan duyuyorum. Yani bu tarafa bakmayayım da şu tarafa bakayım konuşurken. Kızlarımdan duyuyorum, evlenecekler. Aynı apartmanda da oturmam diyor. Evi zaten ayrı da aynı apartmanda da oturmam. Aynı mahallede de oturmam. Yani elinden gelse diyecek ki aynı ülkede oturmam yani. Bu kadar bir önden başlayan bir böyle menfi bir rüzgar var. Bu kadar menfi bir rüzgarla iş başlarsa şeytan zaten bunu bekliyor. Şeytanın en büyük işi bizi birbirimize düşman etmek. Şeytan düşman edecek. Gelini kaynanaya düşman edecek, eşi kocaya hanıma düşman edecek, kardeşi kardeşe düşman edecek. Bütün işi bu. Ama ben bunu bilip de bu bereketse eğer ben bu bereketten istifade edeyim, böyle bir şeyden mahrum olmayayım diye düşünürsem eğer o işin ne olduğunun hesabını inanın ki tutamayız. Gelinlere söyleyeceğim beşinci şu şey de şu. Kayınbabanın ve kayınvalidenin hem dünya hem ahiret yatırımı olduğunu her daim bilmeli. Ne ekersen onu biçeceğini unutmamalısın. Bu da önemli. Kayınbabanın ve kayınvalidenin hem dünya hem ahiret yatırımı olduğunu her daim bilmeli. Ne ekersen onu biçeceğini unutmamalısın. Evlatlarınız görüyor sizi. Senin kayınbabana, kayınvalidene bakışını görüyor. Babasın mesela, senin dedesine ve ninesine nasıl davrandığını görüyor. Ne görüyorsa odur. Ve inanın dedenin ve ninenin olduğu bir evde yetişen çocukların hayal dünyaları bambaşka. Bilgi birikimleri bambaşka. Dedeleriyle, nineleriyle aldıkları o bilgileri onlarca cilt kitaptan alamıyorlar. Bambaşka bunlar ve bunlar güzel şeyler. İslam'ın bizden istediği güzelliklerin aslında nesillerden nesillere aktarımı. Arızalı durumlar var mı? Var. Bazen olur ki bazı ailelerde olmaz bu. Ama ben genel itibariyle konuşuyorum bunu. Genel itibariyle olması gerekenler bunlar. Gelen damat beylere, şimdi damat beylere de bir şeyler söyleyeyim. Keşke bu dersi ayrı ayrı yapsaydım. Ben detaylandırırken biraz daha özel meselelere girerdim ama siz artık konuşursunuz. Bakın birincisi şu benim güzel kardeşlerim.
Evin reisi olduğunu hem hanımına

hem annene hissettirmeli, bu konuda otorite boşluğu oluşturmamalısın. En büyük problem buradan çıkıyor, ben size söyleyeyim. En büyük problem. Evin reisi olduğunu hem hanımına hem annene hissettirmeli. Annene diyorum, niye? Çünkü biliyorsunuz harp kadınlar arasında, yani kayınvalide ile gelin arasında, çok böyle kayınbabayla gelin arasında problem az olur. Ama asıl harp orada olduğu için annene diyorum. Annene hissettirmeli ve bu konuda otorite boşluğu oluşturmamalısın. Mesela sen İslam'a göre, Kur'an'ın bize öğrettiği şekle göre evin neyisin? Kavvamısın. Kavvamın en önemli özelliği otoritedir zaten. Ama bu otoriteyi sağlamadığın zaman anne başladı mı bazı şeyleri yapmaya, hanımdan başlar itirazlar gelmeye ve o ilişkiler çıkmaza girer. Burada erkeğe çok önemli işler düşüyor. Erkek otorite olduğunu hissettirecek. Ev evse o evin hukuku senin elindedir ve o hukuka bir başkasının elinin karışması doğru değildir. Eğer bu noktada başka eller karışırsa gösterdik burada işte tabloyu. Bir daha mı göstereyim size? Ne olduğunu gördük burada. En büyük problemin nereden kaynaklandığına da şahit olduk. Dolayısıyla burada bu madde çok önemli ve üzerinde ciddi ciddi durmak durumundayız. İkinci madde. Kadınların kadınları çok kıskandığını unutmamalı. Siz duymayın. Ne hanımını annene, ne anneni hanımına karşı çok övmemeli ve çok savunmamalısın. Bu önemli bir madde. Kadınların kadınları çok kıskandığını unutmamalı. Ne hanımını annene, ne anneni hanımına karşı çok övmemeli ve çok savunmamalısın. 25 yıl ananın yemeğini yedin, geldi hanım yemek yapmış, bir övüyorsun ki zavallı ana fitesten atıyor, diyor ki yahu diyor ben 25 senedir buna yedirdim, hiç bana böyle ellerine sağlık, ne güzel yaptın maşallah subhanallah, bir sürü şey söylemedin hiç. Şimdi o kadın kızmasın, kim kızsın? Dolayısıyla burada dengeyi sarsmanın bir anlamı yok, denge olduğu gibi olacak. Kıskanmak da kötü bir şey değildir, biliyorsunuz değil mi? Kıskanmak haset demek değil. Hasetle kıskanmayı Türkçe'de aynı şekilde kullansalar da doğru değil bu. Haset bir başkasının elindekine göz dikmektir. Kıskanmak insanın elindekini sakınmasıdır. Ve kıskanmak caizdir aslında. Çünkü kıskanır insan. Hele kadın eşini kıskanır. Eş hanımını kıskanır. Kıskanmasa anormallik var zaten. Yani kıskanmadığı zaman bir problem oluşuyor aslında. Ama bunun ileri düzeye taşınmaması adına bir denge söyleniyor burada. Olması gereken buysa eğer, korunması adına bizim gayretimizi ortaya koymamız lazım. Üçüncüsü, hanımına, anne ve babana karşı hukukunu hatırlatmalı. Onu da bu hukuku kendi anne ve babasına karşı yapmasına zemin hazırlamalısın. Bakın çok önemli bir madde daha bu. Hanımına, anne ve babana karşı hukukunu hatırlatmalı. Diyeceksin ki hanımına, ya tamam bak benim anne ve babam bakıma muhtaç, ilgiye muhtaç, ille de yatalak olması gerekmiyor. Hallerini sormamız lazım, hatırlarını sormamız lazım, ihsanla onlara muamelede bulunmamız lazım. Ama bak bunu yapmazsam eğer ben Allah katında mesulüm. Bazen unutabilir insan, hanımına bunu hatırlatıyorsun. Bunu hatırlattığın gibi neyi de hatırlatıyorsun? Onu da bu konu hukuku kendi anne ve babasına karşı yapmasına zemin hazırlamalısın. İçinizde var biliyorum böyle Almanya'dan, Avusturya'dan gelen kardeşler. Mesela izne geliyorlar bizim Almancılarımız ya da işte Hollandacılarımız, neyse. Ne olacak? Hanım Kayseri'de, erkek Sivas'ta. 15 gün izin var. Beyefendi diyor ki anama babama gideceğiz. Tamam gidelim. Ne kadar gideceğiz? 13 gün gidip Sivas'ta kalıyor. 2 gün gidip Kayseri'de kalmıyor. O kadın çıldırmasına ben mi çıldırayım yani? Her şeyin bir ölçüsü var yani. Bu noktada olması gerekenleri dengeli, düzenli, neyse işte o dedik ya, yani hayatın doğal seyri içerisindeki şekliyle koyduğumuz zaman sorun yok. Ama bunu yapmadığımız zaman mecburen oradan bir çatlak çıkacak ve mecburen oradan o çıkan arıza da ilişkilerimizi sıkıntıya sokacak. Dördüncüsü, hanımının anne ve babana karşı hizmetlerini takdir etmeli,

0: attığı o adımlarla çok büyük bir yükü omuzlarından aldığını her daim ona duyurmalısın. Bakın bu çok önemli bir şey. Eğer Allah vermişse size saliha bir hanım, o da sizin anne ve babanıza hizmet ediyorsa ne yapacaksınız? Marifetler iltifata tabidir. Teşekkür edeceksiniz, dua edeceksiniz. Benim yüküm aldın deyip ona bu noktada ikramda bulunacaksınız. Ancak böyle bazı şeyler doğru bir zemine kayacak. Hanımının anne ve babana karşı hizmetlerini takdir etmeli. Attığı o adımlarla çok büyük bir yükü omuzlarından aldığını her daim ona duyurmalısın. Beşincisi de şu, anne ve babana karşı hanımının hatalarını söylediğin gibi, söyleme de ama oldu ki söyledin, söylediğin gibi anne ve babanın hanımına karşı hatalarını da uygun bir üslupla söylemeli ve her daim adaleti esas alarak davranmalısın. Adalet bizim en temel meselemiz. Eşimle benim aramdaki hukuk neyin üzerine? Adaletin üzerine. Anne ve babamla aramdaki hukuk ne üzerine? Adalet üzerine. Anne ve babamın eşimle olan hukuku neyin üzerine? Adalet üzerine. Eğer bu adaleti biz aksatırsak, bu adaleti korumazsak ortaya çıkacak olan şey kul hakkıdır ve o kul hakkı ocak batıran bir vebaldir. Bu sonuncusunu tekrar edeyim yazanlar için. Anne ve babana karşı hanımının hatalarını söylediğin gibi anne ve babanın hanımına karşı hatalarını da uygun bir üslup ile söylemeli ve her daim adaleti esas alarak davranmalısın. İnşallah bunların üzerinde biraz durun. Ben fazla yormamak için sizi detaylara girmedim ama bir sürü örnek var bu konuda. O örneklerle de besleyin. Ve model evlerin sayılarını arttırın, arttıralım. Şu anda gerçekten çok ciddi bir biçimde bu noktada bir sıkıntımız ve ızdırabımız var. Şu sayı söze geldiğinde %99'u Müslüman olan ülke deyip hava atıyoruz ya. O hava attığımız bu güzel ülkenin, bu güzel toprakların aslında çok da benimseyeceği ve kabul edeceği bir sayı değil. Ama dedim ya, bir şeyi söyledim, bir daha tekrarında fayda görüyorum. Şu sayıyla kalsa keşke. Bir bilseniz neler neler var bu noktada ailelerde, hayatların içerisinde, kurulan yuvalarda. Bu yangınların söndürülmesi, şeytana bu noktada primler verilmemesi, elimizden geldiğince model ailelerin sayılarını arttırarak bu toplumsal yangına bir Müslüman olarak bizim fiili anlamda bir karşılık vermemiz gerekiyor. Eğer biz de bu yangının bir parçası olursak o var olan yangın bizi de yakacak, başkalarını da yakacak. Allah şimdiye kadar kendilerine yuva kurmuş olan kardeşlerimizin yuvalarına bu saadeti daimi bir hale getirsin. İçimizde bekarlar çok. Cenab-ı Hak onlara da salih ve saliha eşler nasip eylesin. Kuracakları evleri, evlilikleri buradaki esaslara göre kurmayı nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya.

0: artık WhatsApp hattından ulaşabilir, mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.
3: Şapkacı Kadın.
4: Sevgili Joffrey, bugün seninle geçireceğimiz son gün. Hatta son saatlerimiz. Ne olur kızma bana. Seni istemeyen ben değilim. Sevgili nişanlım Serpil'in annesi olacak. O hayvan sevmez kayınvalide. Kabahat bende değil Joffrey. Ne diyordum? Kayınvalidem ya kızım ya köpeğin deyince çaresiz kızınız demek zorunda kaldım. Anla beni Joffrey. Yalvarırım anla beni. Seni tercih edemezdim herhalde değil mi ya? Joffrey! Joffrey dur nereye gidiyorsun?
5: İmdat! Hoş diyorum sana pis hayvan. Kahrolasıca yepyeni şapkamı ne hale soktun?
6: Bırak şapkayı diyorum sana. Uyur bırak yoksa vururum şimdi seni.
5: Vurun şunu Kerim Bey. Baksanıza şapkamı nasıl ısırıyor.
4: Canım neler oluyor orada?
6: Seni namussuz piren torbası seni. Bırak şapkayı diyorum bırak.
5: Şuraya bakın şapkamın yarısını koparttı kaçıyor. Durdurun yakalayın onu lütfen.
4: Aman Allah. Joffrey delirdin mi sen? Ağzındaki de ne öyle bakayım.
5: Ne olacak benim şapkamın yarısı beyefendi.
4: Ne? Sizin şapkanız mı?
7: Evet bayım. Hanımefendinin şapkası köpeğiniz olacak. Bu uyuz it onu çimenlerin üzerinden kapıp yemeye kalkıştı.
4: Joffrey bu ne küstahlık bu ne terbiyesizlik. Çabuk ver bakayım ağzındaki o şapka parçasını hadi. Ne diyorum sana? Sen ne zamandan beri nasıl şapka yemeye başladın ha? Ver bakayım ver. İşte buyurun hanımefendi.
5: İyi ama parçalanmış bu şapkayı nasıl takarım ben başıma? Şu hale bakın asıl şapkam ne hale geldi. Tazminini istiyorum hem de hemen.
7: Evet bayanı duydunuz bayım. Hemen hanımefendiye yeni bir şapka alarak tazmin edeceksiniz.
5: Hem de aynı şapkadan almanızı istiyorum.
4: Aynı şapkadan mı?
7: Bayanı duydunuz bayım. Köpeğinizin parçaladığı şapkanın aynısından istiyorum.
4: Bir dakika bayım. Ağır olun bakalım. Bu köpek eskiden benimdi.
7: Ne demek eskiden benimdi? Yani şimdi sizin değil mi bu?
4: Pek sayılmaz. Biraz önce onunla vedalaştık.
5: Nasıl vedalaştınız?
4: Bu akşam evleniyorum. Müstakbel eşim ve kayınvalidem köpek sevmedikleri için az önce onunla hazin bir veda merasiminden sonra ayrıldı. Yani sizin başınızdaki şapkayı ısırdığı zaman o artık bana ait olmayan bir köpekti.
7: Bana bakın bayım, laf cambazlığı yaparak bu işten sıyrılamazsınız. Ayrılsanız da ayrılmasanız da köpek sizin köpeğiniz.
5: Tabii şapkamı ısırdıktan sonra sizin yanınıza gelmesi bunun bir ispatıdır.
7: Hadi bakalım müstakbel damat. Seni hastanelik etmeden hanımefendiye hemen yeni bir şapka al.
4: Bana bakın bayım. Öyle hastanelik mastanelik gibi laflar edip de asabımı bozmayın. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz ya?
7: Tabii çok haklısınız. Kendimi size takdim etmeyi unuttum. Bendeniz siyah kuşak.

0: Ben karate hocası Kerim Kolkurar.
1: Karate hocası mı?
0: Ya bu kadar takdim yeter. Şimdi bayana yeni bir şapka alıyor musunuz? Almıyor musunuz onu söyleyin.
1: Tamam canım tamam tamam, sakin olun sakin olun. Ben almam demedim ki zaten.
0: O halde?
1: Ne var ki hanımefendiye yeni bir şapka alacak kadar vaktim yok. Az önce nikahım olduğunu söylemiştim. Bu yüzden parasını vereyim, siz kendiniz alın.
2: Hayır efendim, biz niye alacakmışız? Siz alıp getireceksiniz.
0: Evet, hanımefendiyi duydunuz. Biz para değil şapka istiyoruz sizden.
1: Allah Allah, ya anlamıyor musunuz? Bu akşam evleniyorum dedim size. Şapkanız mı önemli, benim nikahım mı?
2: Bana ne sizin nikahınızdan canım? Şu anda şapkamdan daha önemli hiçbir şey olamaz.
0: Evet, duydunuz bayım. Hanımefendinin şapkası daha önemli.
1: Siz çok oldunuz ama. Hadi Cofri, kaçıyoruz oğlum. Hadi.
0: Bana bak. Utanmadan bir de kaçıyor. Dur diyorum sana. Dur.
2: Yakalayın şunu Kerim Bey. Kaçarsa mahvolurum. Mutlaka aynı şapkadan aldırmalıyız ona.
0: Merak etme Suzan Hanım, hemen yakalarız. Takip edin beni.

0: Pakize, karım nereye gitti?
1: Bilmiyorum Zihni Bey. Sabahleyin sizin ardınızdan o da çıkıp gitti.
0: Peki nereye gideceğini söylemedi mi sana?
1: Yok, bir şey demedi. Süslendi püslendi, gidiş o gidiş.
0: Allah Allah, nereye gider ki? Sakın terzisine ya da kuaförüne gitmiş olmasın. Evet evet, mutlaka ikisinden birine gitmiştir. Pakize, sen Suzan'ın terzisiyle kuaförünün yerini biliyor musun?
1: Bilmiyorum beyefendi.
0: Bilmiyor musun?
1: Hı.
0: Oo. Ya git bak bakalım orada mı? Bunu sen hemen söyle de eve gelsin hadi.
1: İyi peki.
2: Beyefendinin nikah için gelen çiçekleri şöyle masanın etrafına koyalım. Evet. Gayet yakışıklı durdu burada. Beyefendi mi geldi acaba? Allah Allah. Ah.
1: Merhaba.
2: Pakize sen misin?
1: Yo, onun fotokopisiyim. Niye öyle bakıyorsun yüzme Niyazi? Beni gördüğünde pek mi şaşırdın?
2: Şaşırdım tabii. Pek gelmezdin de.
1: Yalnız mısın?
2: Yalnızım. Hurşit Bey köpeğinle parka gitti. Girsen içeri. Hayırdır? Neden geldin?
1: Mamizin Bey yine karısını arattırıyor bana. Ben de vakit geçireyim diye sana geldim.
2: Yok ya. Adam karısının nereye gittiğini bilmiyor mu?
1: Nereden bilsin? Kadın ondan genç ya, birini bulmuştur mutlaka.
2: Ayıp ayıp, beyin hanımın için böyle konuşma. Hem nereden biliyorsun kadının kocasına ihanet ettiğini?
1: Her gün kocasının ardından süslenip püslenip evden dışarı çıkan kadın sence nereye gidiyordur?
2: Peki kocası bir şey demiyor mu bu gitmelerine?
1: Demesine diyor da kocayı dinleyen kim? Zihni Bey eve gelip de karısını bulamayınca acısını benden alıyor. Ondan sonra da karısını bulmam için İstanbul'da ne kadar akrabası varsa beni onlara gönderiyor.
2: Ha, güzelim, hizmetçi bir uşağın işi bu. Biz ne kadar işimizi aksatmadan yapsak da ev sahipleri öfkelerini bizden çıkarlar. Pakize.
1: Ne?
2: Hazır evde kimse yokken gel seni bir öpeyim kız.
1: İstemem.
2: Gel diyorum kız. Bu fırsat her zaman ele geçmez. Öpeceğim sadece.
1: Olmaz dedim ya.
2: Aman
1: başka bir gün.
2: Aman Pakizeciğim. Hemşeri değil miyiz? Sen de cangarlısın, ben de cangarlıyım.
1: Aman iyi bir hemşeriyiz diye bütün çankırıları öpemem herhalde değil mi?
2: Korkma canım. Topu 100.000 nüfusumuz var.
1: Sen öpme işini bir tarafa bırak da söyle. Hurşit Bey'in evleneceği kız güzel mi bari?
2: Vallahi kız güzel ama anası bir felaket yani.
1: Neden?
2: Tam bir menli felaket. Cadoloz, şirret bir şey. Tövbeler olsun. Ben anası ölü olan bir kızın üstüne bir kamyon para verseler bana vallahi yine de almam.
1: Peki beni alır mısın?
2: Sen mi? O ne biçim laf kız? Sen zaten yarı yarıya benim nişanlım sayılırsın. Hadi gel. Hemşerine bir öpücük ver bakalım.
1: Yapma. Yapma diyorum. Şimdi beyefendi görür.
2: Ya o beyefendi itiyle parkta dedim ya. Hadi kız nazlanma, bir yanak ver.
1: Yapma dedim sana. Eğlenmeden hiç öptürmem kendimi.
3: Hadi çok bir sen hemen tut ol buradan. Kulübüne git oğlum hadi.
1: Bakayım.
2: Bizim bey parktan dönmüş. Aman seni burada görmesin.
1: Ben ne yapacağım peki?
2: Şuradan balkondan atla kaç.
1: Tamam.
2: Sonra görüşürüz.
1: Tamam oldu.
2: Beyefendi neden erken geldiniz?
3: Niyazi neredesin sen ya?
2: Buradayım beyefendi. Ne oldu? Sizin yüzünüz kızarmış. Koştunuz mu yoksa?
3: Sorma başıma neler geldi Niyazi. İnşallah izimi kaybetmişlerdir.
2: Kimler efendim?

0: Bir adamla bir kadın. Ben kaçarken beni takip ediyorlardı.
1: Neden? Kavga mı ettiniz onlarla?
0: Evet ama Geoffrey'nin yüzünden. Ne yaptı biliyor musun? Ben bankta otururken çimenlerin üzerinde fingir deşen bir çiftin yanına gidip kadının şapkasına saldırdı.
1: Aman iyi ama şapkaya neden saldırdı Geoffrey? Ona öyle kötü huylar yoktur ki.
0: Şapkanın tepesinde süs niyetine bir kemik vardı. Geoffrey onu hakiki kemik sanmış.
1: Hay Allah. E peki sonra?
0: Şapkanın bir ucu Geoffrey'nin ağzında, bir ucu kadının elinde çekiştirip dururken birden şapka ortadan ikiye ayrılmaz mı?
1: Eyvah şapka gitti desene. E peki sonra?
0: Kadının yanındaki adam yapıştı yakama, şapkanın yenisini isterim diye tutturdu. Adam da maşallah sırım gibi. Karate hocası mıymış neymiş?
1: E canım şapka dediniz kaç paralık şey ki? Siz de verseydiniz parasını. Bu akşam nikahınız var. Sinirlerinizi bozmaya değer mi?
0: Para teklif ettim ama keçi gibi inatçı ikisi de. İlli de Geoffrey'nin ısırdığı şapkanın aynısını alın getireceksiniz dediler. Ya bu saatten sonra tepesinde kemik bulunan bir şapkayı ben nereden bulurum ya?
1: O da doğru ya. Peki sonra ne yaptınız?
0: Ne yapacağım? Tabanları yağlayıp doğru buraya kaçtım.
1: Peki onlar?
0: Peşime düşmüş beni kovalıyorlardı. Ha, ister misin izimi bulup da buraya kadar gelsinler? İşte o zaman mahvoldum demektir Niyazi. Birazdan müstakbel karım ve kayınvalidem de gelecek buraya. Tam bir curcuna olur valla.
1: O elinizdeki şey ne öyle?
0: Bu mu? Ha. Ne olacak? Geoffrey'nin kopardığı şapkanın parçası işte. Elimde kalmış al şunu. Ha, al da ne yaparsan yap. Hazırlıkları bitirdim ha, ne yaptın?
1: Bitirdim efendim. Nikah kıyacak memurun önüne konulacak masayı hazırladım. Ha. Şahitlerin iskemlelerinin önüne koydum.
0: İyi tamam hadi git sağa sola dolaş bakalım. Eksik yedik var mı? Kayınvalide geldiğinde seyranlık ağzını açmasın bize.
1: Peki efendim.
0: Hı. Of be, amma hareketli bir gün geçirdim ha. Neyse, akşama evlenmiş olacağım ve çektiğim bu kötü günü de unutacağım. İşte müstakbel karının annesi. Buyurun. Bunlar şapkası ısırılan kadınla karate hocası adam.
2: Evet ya, biziz.
0: İyi ama siz de nereden çıktınız ya?
2: Elimizden kurtulacağını mı sandın terbiyesiz herif?
3: Lütfen Kerim Bey, hadise çıkartmayın ne olur.
2: Merak etmeyin Suzan Hanım. Eğer karşımdaki bu sünep herif bir aksilik etmezse ben de bir tatsızlık çıkartmayacağım tabii.
0: Tamam da benden ne istiyorsunuz beyefendi?
2: Önce kenara çekil de içeri girelim. Buyurun Suzan Hanım.
0: Bir dakika, evime böyle izinsiz giremezsiniz.
4: Girdik bile.
0: Canım ne istiyorsunuz benden?
3: Köpeğinizin ısırdığı şapkanın yenisini istiyorum.
2: Evet hanımefendiyi duydunuz. İtiniz tarafından parçalanan şapkanın aynısını ve yenisini istiyor.
0: Bakın anlamıyorsunuz. Benim bu akşam nikahım var. Müstakbel karımla kayınvalidem birazdan burada olacaklar.
2: Bu sizin sorununuz bayım. Ortada bir olay var. Şapkanın yenisini getirmeden ne evlenebilirsiniz ne de balayına çıkabilirsiniz.
3: Evet, şapkamı almadan şuradan şuraya bir adım bile atmadım.
0: Hayda, çattık ya.
2: Daha çatmadınız bayım. Eğer çatarsanız vücudunuzda sağlam bir tek kemik bırakmam. Karate hocası olduğumu söylemiştim.
3: Lütfen sakin olun Kerim Bey. Hani kızmayacağınıza söz vermiştim.
2: Ama bu durumda.
3: Olsun siz yine de sakin olun.
0: Hanımefendi çok doğru söylüyor bayım. Sakin olun. Hem siz bu işi neden karışıyorsunuz ha? Köpeğim sizin şapkanızı ısırmadı ki.
2: Ne demek ben niye karışıyorum? Hanımefendinin arkadaşı olduğuma göre elbette karışırım.
0: Ya. Demek arkadaşısınız öyle mi?
2: Evet.
0: Çimenlerin üzerinde yatmanızdan tahmin etmiştim zaten. Şapkayı ancak evli bayanlar giyer. Şüpheli bir durum var ortada galiba.
3: Yok yanılıyorsunuz. Kerim Bey benim şeyimdir. Kuzenim. Evet. Onu da çimenlerin üzerinde konuşuyorduk sadece.
0: Şapkasız mı? Ve yere uzanarak öyle mi?
2: Bana bak ben siz herif. Sen çok oldun ama. Şimdi seni ben böyle...
3: Lütfen Kerim Bey. Lütfen sinirlerinize hakim olun.
0: Bakın. Biraz sonra nişanlının annesi buraya gelecek. Bu şu tartışmaya bir nokta koysak da gitsiniz artık.
2: Suzan Hanım'a yeni bir şapka almadan bir yere gitmeyiz.
0: Eyvah geldiler işte. Yandım mahvoldum. Lütfen gidin buradan. Bu şapka meselesini daha sonra konuşuruz ha. Sonra bir neticeyi de bağlarız.
3: Beyefendi doğru söylüyor Kerim. Bir yabancı erkeğin evinde yakalanırsam mahvolurum. Gidelim hemen.
5: Müstakbel damadım evde mi Niyazi Efendi?
6: İçeride efendim yeni geldi.
0: Çabuk çabuk çabuk çabuk gidin buradan, sizi görmesinler, çabuk gidin.
3: Ay, ama nereye gideceğiz? Ay, dışarı çıkarsan bizi görürler.
0: Geldiler işte. Siz Suzan Hanım, siz şu soldaki odaya, bayım bayım siz de sağdaki odaya girin. Tamam, çabuk olun.

0: Çabuk alın hadi.
1: Hadi kızım hadi gel.
0: Oh, çok şükür.
1: Hayrola damat, niye şükrediyorsun?
0: Yani sizlere efendim, sizlere şükürler olsun, geldiler efendim, geldiler şükürler olsun diyordum.
2: Neyin var Hurşit? Yüzün bembeyaz olmuş. Hasta mısın yoksa?
0: Yo, çok iyiyim. Yani biraz başım ağrıyor.
1: Bana bak damat, nikah günü hastalık maslanık çıkartma başıma.
0: Yok canım, iyiyim dedim ya efendim. Ne kadın be, daha evlenmeden kaynanalığa başladı.
1: Bir şey mi dedin?
0: Ben mi? Yok canım, yok yani nikaha daha çok vakit var. Siz isterseniz yukarı çıkıp biraz dinlenin ha, ne dersiniz?
1: Niye çıkacakmışız yukarı? Şu yan odaya girer dinleniriz. Hadi gel kız.
2: Peki anne.
0: Hayır, orası olmaz.
2: Oraya giremezsiniz. Niye olmuyor ya? Niye giremiyoruz?
0: Şey var orada efendim, şey var.
2: Ne var Hurşit?
0: Pire var efendim orada, pire. Niyazi'ye pire ilacı döktürdüm
1: de. Ay evinde pire de mi var damat? Aman biz de evimize taşımasak bari. Ay çok korkarım.
2: O zaman öbür odaya gidelim anneciğim. Hadi gel.
0: Hayır. Orası da olmaz. Oraya da giremezsiniz.
2: Bu odanın nesi var Hurşit?
1: Yoksa orada da tahta kurusu mu var damat?
0: Evet. İyi tahmin ettiniz valide hanım. Tahta kurusu var. Orayı da ilaçladık efendim.
1: Ay kızım, sen bu adamın evinde nasıl yaşayacaksın? Baksana ne kadar haşerat varsa evi istila etmiş ayol.
0: O sizin elinizdeki ne öyle muhterem kayınvalideciğim?
1: Görmüyor musun? Çiçek saksısı.
0: Saksı olduğunu görüyordum de. Yani neden kucağınızda taşıyorsunuz onu sordum.
1: Nikah kıyılırken kızıma uğur getirsin diye masanın üzerine koyacağım.
0: Ah canım, pek de güzel bir çiçekmiş. Ah. Ay, elime battı. Ne çiçeği bu ya?
1: Ay bir alemsin damat. Ne çiçeği olacak ayol? Kaynana dili. Ay, kaynana dili.
0: Dibine batsın kaynana dili.
1: Damat. Damat, ağzından çıkanı kulağım duysun. Böyle densizlikler yaparsan kızımı vermekten cayarım ona göre.
2: Ama anne.
1: Sus. Koca delisi sen de. Hadi yukarı çıkıp dinlenelim biraz.
2: Peki anneciğim.
0: Az kalsın odalara gireceklerdi. Hay Allah, canım ne olacak şimdi bu işin sonu ya?
3: Gittiler mi?
2: Gelebilir miyiz?
0: Gelmesine gelin ama hemen gidin evimden. Hemen, çok rica ediyorum. Herhalde içeride konuşmaları duydunuz. Kaynanamın nasıl bir kadın olduğunu anlamışsınızdır. Sizleri burada görürse rezalet çıkarır. Televizyonun ana haber bültenine düşeriz vallahi.
2: Ay Allah korusun. Vallahi kocam keser beni. Hadi gidelim Kerim Bey, ne olur.
4: Yalnız bu meselenin burada kapandığını sanma beyefendi. Tekrar geleceğim ve şapkanın hesabını soracağım
0: size. Tamam sorarsınız. Gelin tabii gelin.
4: Hadi yürüyelim.
0: Bir dakika koridora bakayım. Tamam iyi kimse yok. Hadi gidin.
2: Kapının oradan sesler geliyor.
0: Duralım.
5: Demek Hurşit Bey'in köpeği kadının şapkasını yemeye kalkışmış öyle mi? Yani?
6: Kadın şapkasını çıkarmış, adamla çimenlerin üzerinde muhabbet ederken köpek şapkasını üstteki kemiği sayrızlanıp harf yazdırıvermiş.
0: Erkek olan benim uşağım da. Kız kim onu bilmiyorum.
2: Aman Allah'ım, kızın sesini tanıdım. Benim hizmetçim Pakize bu.
0: Ne? Felaket. Hizmetçisinin sizi burada görmemesi lazım. Suzan Hanım, görmemesi lazım.
2: Ay elim ayağım titriyor. Ne yapacağız şimdi?
5: Şapkanın tepesinde kemik mi var demiştin Niyazi?
2: Aman Niyazi. Ben şapkayı tanır gibi oldum galiba.
6: Sahi mi? Kimin şapkası belli?
2: Allah'ım ne olur tanımasın.
0: Evet tanımasın.
5: Suzan Hanım'ın şapkası. Böyle kemikli komik bir şapkası var. Sakın onun şapkası olmasın
6: bu. Olabilir. Sen zaten hanımın kocasını aldattığını söylemiyor musun?
2: Bayılacağım şimdi.
0: Bayım çabuk gidip şu konuşanları demedin de gidelim buradan lütfen, rica ediyoruz.
2: Evet lütfen, yoksa bayılmak üzereyim.
0: Tamam. Şimdi def ederim ikisini de.
5: Aman böyle boğmacı gibi öksüren de kim Niyazi?
6: Anam ya da bizim beyefendinin öksürüğü bu. Hadi seni görmeden hemen git buradan Pakizeciğim.
0: Ne oluyor bakayım burada? Bu kız da kim Niyazi?
6: Beyefendiciğim, benim hemşerim olur. Kendisi hizmetçidir.
0: Öyle mi?
7: Affedersiniz beyefendi, ben de gidiyordum zaten.
0: Sen de git bahçeye, Cofre'ye bir bak bakayım. Suyu bitmişse su koy, hadi.
6: Peki beyefendi.
0: Namussuz uşak. Kendine cilveleşecek birini bulmuş. Neyse, kimseler yokken hemen şu adamla kadını defedeyim bari. Tamam. Artık gidebilirsiniz. Hadi bakalım.
2: Az kalsın korkumdan bayılacaktım.
4: Bunun hesabını vereceksiniz bana bayım. Sizin yüzünüzden ne hallere düştük görüyor musunuz?
0: Hadi canım, hadi. Esas ben sizin yüzünüzden...

0: Tam evleneceğim gün ne hallere düştüm, görmüyor musunuz? Hadi.
1: Oh, sıcaktan dilim damağım kurudu. Ben aşağı inip soğuk bir şey içeceğim. Sana da getireyim mi kızım?
2: Getir anneciğim.
0: Aksiliğe bak, kaynanağım aşağı iniyor.
3: Ne yapacağız şimdi?
0: Siz salona, salona gideceksiniz. Ne? Çabuk birine gelin. Hadi çabuk,
3: ben,
0: çabuk.
3: Ben artık bu kadar heyecana dayanamayacağım. Bayılıyorum.
4: Ay Suzan Hanım, Suzan Hanım, kendinize gelin lütfen, bayılmayın ne olur.
0: Ne oldu, size de bayılmak istiyorsunuz hanımefendi, anlamıyorum.
3: Az önceki o hizmetçi kız.
0: Evet.
3: Benim o da hizmetçimdi.
0: Ne? Sahi mi?
4: Aa, ne yazık ki öyle bayım, o hizmetçi kızın adı da Pakize'dir.
3: Evet, elindeki o parçadan şapkayı tanıdım.
4: Ya, evet.
3: Şimdi gidip her şeyi kocama anlatacak.
0: Bir bu eksikti.
4: Eyvah.
0: Önce yarısı kopmuş bir şapka, sonra öfkeli bir aşık, şimdi işin içine kıskanç bir koca karıştı.
4: Hem de ne kıskanç koca biliyor musun? Hem de ne kıskanç. Duyduğu anda karısını da beni de tabancayla delik teşkil eder.
0: Hemen evinize gidin. Hadi hemen evinize gidin.
3: Gidemem. Şu kahrolası şapka olmadan dünyada eve dönemem artık. Ne yapıp edip o şapkanın aynısından bulmak zorundayım.
4: Evet, mutlaka o şapkadan bir tane bulmalıyız.
3: Aman Allah'ım, üzerime bir fenalık geliyor. Aman, ha, bu bayılın. Sefer bayılacağım galiba.
0: Yalvarırım bayan, üzerinize gelen fenalığa söyleyin. Başka yerde gelsin.
4: Çok güzel.
0: Zira kısa zamanda çok şey geldi bu eve. Hadi. Evet. Hadi.
1: Aman! Aman! Neredesin boyumuzun devrilisince? Ne yap, karıştırıyorsun salonda?
0: Ah, geliyorum valideciğim, geliyorum. Sizin yüzünüzden daha evlenmeden dul kalacak. Gidin lütfen, gidin hemen, gidin.
3: Gidemem.
0: Buradan.
3: Gidemem, kocam beni şapkasız görürse yarın gazetelerde ölüm haberimi okursunuz.
4: Suzan Hanım şapkasız gidemez evine. Bu yüzden köpeğinizin yediği şapkanın aynısından bir tane bulmak lazım.
0: Madem öyle hemen bir şapkacıya gidin siz de. İşte şapkanın parçası elimde. Hangi şapkacıya gitseniz muhakkak bulursunuz.
3: Fakat bayım, görmüyor musunuz? Ben ölüm halindeyim.
4: Evet.
0: Madem öyle Kerim Bey gitsin. O da ölüm halinde değil ya canım.
4: Aa, olmaz. Olmaz. Ben Suzan Hanım'ı bu halde bırakıp hiçbir yere gidemem.
1: Ama! Ah! Kulağına karşı kaçtı. Beni duymuyor musun?
0: Ah! Geliyorum valideciğim, geliyorum. İyi ama hiç kimse gitmezse şapkacıya bu şapka kendiliğinden nasıl gelecek buraya? Ha,
4: işte isabet buyurduğunuz çok doğru bir laf. Bu yüzden siz gideceksiniz şapka.
0: Ne? Ben mi? Çıldırdınız mı siz? Ben nasıl olur da...
4: Hadi bayım, zevzekliği bırakın da bir an evvel şapkacıya gidip şu şapkanın içinden getirin bir tane buraya.
3: Ay, çabuk, çabuk bayım, çabuk. Hayır, çabuk.
0: Neler söylüyorsunuz siz? Akşama nikahım var. Karımla kayınvalidem burada. Bu halde nasıl gider de şapka alırım ben?
4: Madem öyle, biz de buradan hiçbir yere ayrılmıyoruz. Öyle
3: evet, şapka gelinceye kadar burada bekleyeceğiz.
0: Tamam, tamam. Şimdi telefon eder, şapkacıyı buraya çağırırım.
1: Damat!
0: Eyvah!
1: Damat, dal getirirsin damat! Ne diyorum, çabuk, yoksa kızımı vermekten vazgeçiyorum.
0: Aman Allah'ım, ben bugün çıldırmazsam iyi.
4: Hadi arkadaş, bana bak, hallet şu şapka içini, çabuk
3: evet,
4: ol.
3: Evet, yoksa bayılmak üzereyim.
4: Siz bayın ben lütfen.
1: Madem sen ben geliyorum oraya, damat
0: ben geliyorum. Yandık. Çabuk, çabuk, çabuk deminki odalara saklanın. Hadi, hadi.
4: Yine aynı yere gideceğiz. Tamam, hadi yürü. Hadi, hadi Suzan. Oh.
1: Sen ne yapıyordun burada bakayım? He? Ne yapıyordun?
0: Ben mi? Canım, hiç. Ne yapacağım? Tabii yani şu şeyleri, yani haşeratlı odaları havalandırıyordum. İlaç kokusu sinmişti de.
1: Kaçta gelecekti nikah memuru?
0: Saat 8 gibi burada
1: olacak. İyi, hadi oyalanma da gün. Sonra da yukarı gel, hadi.
0: Tamam, tamam olur, tamam. Rehber nerede? Rehber, telefon rehberi. Canım, nerede bu telefon rehberi? Komodinin üstündeymiş, tamam. Şapkalar bölümü neredeydi? Şapkacı, şapkacılar. Buldum, buldum. Yok, yok, yok. Bu şapçılarmış canım. Allah kahretsin. Canım, bu hangi sayfada? Buldum, buldum işte hemen. Tamam, şimdi arayayım. Alo? Model şapka mağazası mı? Efendim, sizden bir ricam var. Etiler Serbest Sokağı 15 numaraya elinizde ne kadar üstünde kemik olan hasır şapka varsa getirir misiniz lütfen? Nasıl? Hayır, biz gelemeyiz. Çok acil bir durum. Canım, bu bir hayat memat meselesi. Evet, evet, bir cinayetle sonuçlanabilir. Tamam, tekrar ediyorum. Sermet Sokağı. Canım, şerbet değil efendim, Sermet. Tamam, bekliyorum. Hadi, tamam, hadi.
5: Bana bak, şapkacı geliyor mu? Şapkayı getiriyorum ha.
3: Hallettiniz mi beyefendi?
0: Tamam, tamam, tamam, tamam, hallettim. Birazdan şapkacı kemikli, kemiksiz ne kadar şapkası varsa getirecek canım buraya, tamam. Siz odalarınızdan dışarı çıkmayın, hadi. Kaynanam her an için gelebilir buraya. Hadi çabuk.
6: Beyefendi, Siz şapka siparişi verdiniz mi?
0: Evet, verdim. Geldim yoksa Niyazi.
6: Evet, bir kadın elinde bir sürü şapka kutusuyla geldi.
0: Ne duruyorsun? Alsana içeri canım, al hadi al.
6: Peki beyefendi.

0: Gelin.
1: Sahi mi? Ya hiç hatırlamıyorum biliyor musun?
0: Hatırlamazsın tabii. Seni namussuz, seni hayırsız, yalancı, gönül dolandırıcısı nihayet elime geçtin işte.
1: İşte bir bu eksikti. Hem de tam evleneceğim gibi. Dur bak hayatım, bak bir tanem, sakin ol, sakın bağırma, tamam mı canım?
0: Seni aşağılık yalancı, hatırlıyor musun o geceyi? Yemeğin sonunda bir dakika fitnatçı, ben tuvalete gidip geleyim dedi. Gidiş o gidiş, 3 yıl sonra burada karşıma çıktın. Söyle bakalım, neden terk etmiştin beni o gece?
1: Bak şu şapka işini halletseydik önce.
0: Başlatma sonra... şapkandan, bu sefer elimden kurtulamazsın Hurşit. Seni gökte ararken yerde buldum işte.
1: Fitnatçım, bir tanem, eskiyi bıraksak da şu şapkalara bir baksak.
0: Hayır. Şapkadan önce seninle görülecek bir hesabım var.
1: Şey canım, o hesabı başka bir güne bıraksak diyorum. Bugün çok önemli bir işim var.
0: Neymiş o önemli işin bakayım? Dur söyleme, anladım. Yine bir kadın işi değil mi? Şapka istediğine göre mutlaka bir hanıma hediye edeceksin.
1: Yo, vallahi değil. Yani senin zannettiğin gibi değil canım. Hediye edecek falan da değilim.
0: Niye istedin o zaman?
1: Şu anda anlatamam. Ama inan kimseye hediye etmeyeceğim şapkayı.
0: Bana bak. Hayatında benden başka kimse var mı? Doğru söyle bana.
1: Ya, yok canım. Ne münasebet. Kim olabilir ki fitnatçım yani?
0: Bilmiyorum. Eğer biri varsa şimdiden söyleyeyim. Seni de o kadını da öldürürüm.
1: Ya.
0: Evini de öğrendim. Artık elimden kaçamazsın. Sık sık gelirim buraya.
1: Ne? Sık sık gelir misin?
0: Evet. Ne o? Sarardın birdenbire.
1: Yok canım. Neden sararayım yani? Yani şu şapkalara baksak mı artık diyorum.
0: İyi peki, bak bakalım. Nasıl bir şapka istemiştin?
1: Şöyle büyükçe ne? Hasırdan ve tepesinde kemik olan sarı renkli bir şapka.
0: Maalesef o şapkadan kalmadı. Beklersen bir haftaya kadar gelir.
1: Ne? İşte şimdi yandım. Bir hafta ne yaparım ben bu evde ya?
0: Ne oluyorsun be? Neden sızınıp duruyorsun?
1: Ya, mahvoldum be Fitnat. Mahvoldum ya. Ya bak, mutlaka o kemikli şapkadan bulmak zorundayım ben.
0: Dur şimdi hatırladım.
1: Ne?
0: O şapkadan 2 tane vardı. Hı? Geçen hafta birilerine sattın.
1: Ne? Sattın onu? Peki kime sattın?
0: Ha, birini hatırlıyorum. Yaşlı bir iş adamı almıştı. Adı da neydi bakayım? Hatırladım. Zihni Topaç.
1: Zihni Topaç mı?
0: Evet, adresini bile hatırlıyorum. Nişantaşı, Sosyete Sokak 35 numarada oturuyordu.
1: Peki ya ötekini alan kimdi?
0: Ha? Bak onu hatırlamıyorum işte.
1: Ya Allah, aksiliğe bak. Ya ne yapacağım şimdi? Yandım, öldüm, bittim ben ya.
0: Bu şapka senin için çok mu önemli sevgilim?
1: Hem de bilemeyeceğin kadar çok önemli Fitnat. Hayat memat meselesi diyebilirim. Ya her neyse, hadi git artık sen. Hadi ben seni ararım, hadi.
0: Valla sen bilirsin. Sen aramazsan ben seni ararım. Nasıl olsa evini biliyorum artık.
1: Hay aksi şey. Nedir bu başıma gelenler ya? Hay ayaklarım kırılsaydı da o köpeğe bile o parka gitmeseydim. Her şey köpeğimin o kemikli şapkayı ısırması yüzünden oldu. Bir de yetmiyormuş gibi eve çağırdığım şapkacı kadın da eski sevgilim çıktı. Tam da evleneceğim gün neler geldi başıma, görüyor musunuz?
2: Affedersiniz beyefendi.
1: Ya, ne var Niyazi?
2: Yan odada bir beyle bir kadın var.
1: Eyvah! Ben onları unutmuştum ya. Ne oldu, ne istiyorlar?
2: Şapkayı soruyorlar.
1: Ay, şapkalarını onların... Tamam hadi git. Şapkayla ilgili bir ipucu bulduğumu söyle. Beyefendi halledecekmiş de, hadi.
2: Peki efendim.
1: Söyle şapkayı buluncaya kadar da odadan dışarı çıkmasınlar, tamam mı?
2: Peki efendim.
1: Hey, dikkat et, o bayla bayanın bulunduğu odaya kayınvalidemle nişanlım girmesin Niyazi. Yoksa ben de sen de Niyazi oluruz, tamam mı?
2: Tamam efendim.
1: Ya ben ne yapacağım bu insanlarla? Tutturdular şapka da şapka diye. Ya nereden bulacağım o kahrolası şapkayı? 2 tane varmış. İkisi de satılmış. Tamam buldum. Fitnat şapkalardan alan birinin adıyla adresini söylemişti. Neydi bakayım? Zihni Topaç. Adres de Nişantaşı Sosyete Sokak 35 numaraydı. Şimdi adrese gider, adamla konuşur, durumu anlatır. Gerekirse 2 misli para verip satın alırım. Evet, başka çarem yok. Dur.
3: Hakize.
4: Ne?
3: Gel bakayım buraya.
4: Buyurun beyefendi.
3: Suzan Hanım'ı terzide ya da kuaförde bulamadın mı kızı?
4: Bulamadım beyefendi.
3: Peki Suzan bu sabah evden çıkarken hangi elbiseyi giymişti?
4: Geniş etekli robunu. Bir de başına sizin geçenlerde hediye aldığınız o tepesinde kemik bulunan hasır şapkayı takmıştı.
3: Halasına da baktın mı?
4: Hayır ama bence orada değildir.
3: Nereden biliyorsun orada olmadığını? Dur bakayım. Yoksa sen karımın nerede olduğunu biliyor musun?
4: Ay, ben mi?

0: Yok canım, nereden bileyim? Ben karınızın bekçisi miyim beyefendi?
1: Sus kız. Ne biçim konuşuyorsun evin beyiyle?
0: Of, bayılacağım valla. Karınız meydanda yok diye ne olursa bana oluyor. Öfkenizi benden alıyorsunuz Zihni Bey.
1: Kapa çeneni de git bir de bir halasına bak bakalım. Mutlaka oradadır.
0: Tamam, şimdi giderim. Boşu boşuna şehrin bu ucuna ne gideceğim? Onun yerine gider pastanede oturur dondurma yerim. Çünkü Sızan Hanım'ın nerede olduğunu biliyorum. Kadın Ayşe ile fingirdeşirken kocasının aldığı şapkanın yarısını da köpeğe kaptırmış.

0: Uf, başım ağrıdan çatlıyor. Ne zaman karım dışarı çıksa başıma bir ağrılar giriyor. Yani nasıl zapt edeceğim ben bu kadını? Yoksa beni aldatıyor mu bu kadın? Hah, geldi galiba. Hay Allah, ben de günahımı aldım karıcığımın. Buyur içeri girsin.
1: Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Sizi rahatsız etmiyorum ya.
0: Hey, bir dakika, siz de kimsiniz? Ne hakla evime giriyorsunuz?
1: Canım, siz buyurun içeri girin demediniz mi beyefendi?
0: Evet ama ben sizi şey, yani ne? Karım sanmıştım. Ne var, ne istiyorsunuz?
1: Canım, Zihni Topaç Bey'le müşerref olmuyor muyum
0: efendim? Evet, siz de kimsiniz?
1: Allah şükür sizi buldum beyefendi. Adım Hurşit, ticarete uğraşıyorum efendim.
0: Bakın, eğer pazarlamacıysanız şimdiden söyleyeyim, hiçbir şeye ihtiyacım yok efendim.
1: Yok, pazarlamacı değilim, beni yanlış anladınız. Bakın başıma büyük bir dert var Zihni Bey. Derdimin ilacı da sizsiniz. Lütfen ricamı kırmayın efendim, lütfen.
0: Ne demek istediğinizi bir türlü anlayamadım beyefendi.
1: Bakın, bu akşam evleniyorum. Müstakbel karım ve yine düşman başına müstakbel kaynanam şu anda evde. Davetliler de birazdan gelmeye başlarlar.
0: Ya ama bundan bana ne beyefendi? Evleniyorsanız mutluluklar dilerim size.
1: Mutluluk dileklerinize çok teşekkür ederim. Yani eşinizle görüşmeme izin verir misiniz acaba?
0: Ne? Eşimle mi? Siz eşimi nereden tanıyorsunuz bakayım?
1: Durun kızmayın efendim. Ben ne siz ne de muhterem eşinizi tanımıyorum. Fakat kendisinde olan giyim eşyasına şiddetle ihtiyacım var efendim. Şiddetle.
0: Ne diyorsunuz siz ya? Karımın giyim eşyasından size ne? Sapık mısınız siz beyim? Derhal evimi terk edin, derhal.
1: Özür dilerim ama eşinizi görmeden şuradan şuraya adım atamam.
0: Allah Allah, çattık yahu. Eşim evde değil beyefendi.
1: Evde değil mi? Peki nerede?
0: Ben de bilmiyorum. Sabahleyin arkamdan çıkıp gitmiş. Gidiş o gidiş.
1: Aman Allah'ım, şimdi ne yapacağım ben? Şu aksiliğe bak ya.
0: Söyler misiniz? Derdiniz de sizin bayım.
1: Ah, sormayın beyefendi. Bu sabah parkta gezerken köpeğim üzerinde kemik bulunan bir şapkayı yemeye başladı. Bunun üzerine şapkanın sahibi bayanla, affedersiniz, zamparası olacak beyefendi, benimle kavga ettiler. Evime kadar da geldiler.
0: Ya ama bundan bana ne beyefendi?
1: Anlamıyorsunuz. O kadınla zamparası beni evimde bekliyor efendim.
0: Peki niye evine gitmiyormuş o dul bayan?
1: Ne dul efendim? Kadın evli efendim, evli.
0: Ne? Evli mi?
1: Evet. Kocası olacak o salak da mutlaka evde oturmuş karısının gelmesini bekliyordur. Yani kadına evine git dedim. Başımda şapkasız evime gidemem diyor.
0: Niyeymiş, dışarıda yağmur da yağmıyor.
1: Yağmurdan dolayı değil beyefendi. Kocasının karşısına şapkası çıkmaktan korkuyormuş.
0: Allah Allah.
1: Yani kocası olacak salak herif çok kıskançmış. Kadının başında şapkasız görünse bir halt karıştırdığını anlayıp kendini hemen öldürürmüş. Ama sizin sayenizde kocasını aldatan bu kadını kurtaracağımı umut ediyorum beyefendi. Evet.
0: Benim sayemde mi? Ya ama ben ne yapabilirim ki?
1: Sizin karınızın da böyle tepesinde kemik bulunan bir şapkası varmış galiba.
0: Evet, ben almıştım kendisine.
1: İşte o şapkayı bana verirseniz, ben de eve gidip o kadına verirsem, o da ben de bu dertten kurtulacağız.
0: Ya ama o kadının şapkası karımın şapkasıyla aynı mı?
1: Aynı olduğunu sanıyorum. Durun bakayım. Şurada parçası olacaktı. Bakın tamam. Köpeğimin parçaladığı şapkanın parçası bu işte.
0: Aman Allah'ım, aman Allah'ım.
1: Aynı şapka değil mi? Karınızın şapkasına tıpatıp benziyor, öyle değil mi?
0: Vay canına, bu şapka karımın şapkası. Demek karım bu adamın evinde. Zamparasıyla birlikte.
1: Evet, şimdi bu şapkayı bana satmanızı istiyorum beyefendi. Kaç para isterseniz vereceğim.
0: Benim ayağım titriyor. Kan dökülecek bugün, hissediyorum bunu.
1: Hadi dostum, karınızın şapkasını verin de gideyim. Hem kadının hayatını kurtaralım, hem de aldatılan kocanın mutluluğunu bozmayalım. Hadi bakalım.
0: Haklısınız beyefendi. Ben de geliyorum sizinle. Hadi hemen evinize gidelim.
1: Evime mi? İyi ama karınızın şapkasını almadan mı?
0: Artık onun şapkaya ihtiyacı kalmayacak bayım.
1: Anlamadım.
0: İnsan mezara girerken şapka giyer mi?
1: Canım, elbette giyme. Siz ne demek istiyorsunuz ya?
2: Beyefendi, karınız salasının evinde de yok.
0: Biliyorum Pakize.
1: Vay canına. Bu kız... Bizim evdeki kadın oda hizmetçisi değil mi ya?
2: Bu adam ya, Zinin Bey, Hurşit Bey değil mi?
0: Bir dakika bekleyin beni beyefendi. İçeriden tabancamı alıp
1: geliyorum. Tabanca mı? Kız bana bak. Sen bu evde ne arıyorsun bakayım?
2: Ne mi arıyorum? Ben bu evin hizmetçisiyim.
1: Ne? Hizmetçi misin? Yani sen Zihni Topaç Bey'in yanında mı çalışıyorsun?
2: Evet. Hem size ne bundan?
1: Eyvahlar olsun, ben ne yaptım ya?

0: Tuttum kadının kocasına bilmeden her şeyi söyledim, biliyor musun?
1: Yoksa Suzan Hanım sizin evde mi?
0: Evet, bizim evde ya. Eyvahlar olsun. Hemen eve gidip kadını kıskanç kocasının elinden kurtarmak zorundayım. Yoksa bu kudurmuş herif gelip karısını öldürecek.

0: Allah Allah, nereye kayboldu bu damat ya? Her tarafı aradık, yok yok yok. Yoksa evlenmekten caydı da kaçtı be kız.
1: Ay anne, böyle şeyler söyleme, bayılıveririm ya.
0: Aman dur be dur, evlenmeden ne bayılıyorsun hemen? Kaçmadıysa nerede peki bu müstakbel kocanı?
1: Bilmiyorum, Uşak'ına soralım.
0: Aa öyle ya, Uşak! Uşak!
1: Ay anne, Uşak deme adama, ayıptır. Adıyla çağırsana adamı.
0: Aman canım, niye ayıp olsun, adamın mesleği bu.
2: Beni mi çağırdınız büyük hanımım?
0: Ay büyük hanımlar götürsün seni. Nereden büyük hanım oluyormuşum ben? Nereden?
2: Gelin hanım küçük hanım olduğuna göre siz de ister istemez büyük hanım oluyorsunuz.
0: Tamam
2: tabii.
0: tamam bilgi ışık taslama, o kadar ayrı. Söyle bakayım efendim nerede?
2: Hurşit Bey mi?
1: Ha. Evet. Her tarafı aradık bulamadık Niyazi Efendi. Senin bir bilgin var mı?
2: Hayır küçük hanımım.
0: Aman tamam hadi çık dışarı. Devam.
2: Peki büyük hanımım.
0: Damat. Sen mutlaka bu eve geleceksin. O zaman nerede olduğunun hesabını bak nasıl soracağım sana.
1: Anne lütfen sakin ol, bir tatsızlık çıkarma.
3: Oh. Anam öldüm bitti. Ah! Sizin ne işiniz var burada?
0: Ne demek ne işimiz var damat? Kızımla evlendikten sonra hep birlikte bu evde oturmayacak mıyız canım?
3: Ah evet doğru, bak bunu unutmuştum. Yani ne işiniz var derken siz yukarıda değil miydiniz? O yüzden sormuştum ya.
1: Ha, yukarıdaydık ama canımız sıkıldı, buraya indik ve seni bulamadık Hürşit. Söylesene nereye gitmiştin?
3: Sorma Serpil'cim, hiç sorma.
0: Öyle sormayla mormayla geçiştiremezsin damat. Soruyoruz işte, cevap ver. Nereden geliyorsun böyle alağal moru mor?
3: Ya sormayın dedim ya. Ah bir dakika. Susun bakayım, susun.
1: Ne var? Ne oldu Hürşit?
3: Bir ses duyar gibi oldum. Zihni topaç geldi sandım.
1: O da kim?
3: Canım sinirli, kıskanç, eli tabancalı bir koca işte.
0: Ay gözün kör olmasın Emin. Ne işin var senin böyle adamlarla damat? Ne işin var?
3: Canım evinden kaçtım da beni takip ediyordu. İnşallah burayı bulamaz. Yoksa etraf kan gölüne dönüyor.
0: Ne? Kan gölü mü?
1: Ya. Ay neler söylüyorsun sen Hürşit? Ne cinayeti, ne kan gölü?
3: Ya, adamın cinayet işlemesine mani olmak zorundayım.
0: Ne cinayeti? Kim öldürüyor damat?
3: Ya o herif tepeden tırnağa cephanelik. Eğer evimizi bulursa mahvolduk demektir. İyi ama içerideki kadını nasıl kurtarmalı?
0: Ne? İçeride kadın mı var?
1: Neler söylüyorsun sen Hürşit? Ne kadını, nerede?
0: Duydun işte, ağzıyla itiraf etti. Anlamıyor musun? İçeride aşığını saklıyormuş. Kocası da öğrenmiş. Bunları gebertmek için de adam buraya geliyormuş.
1: Öyle mi Hürşit? Benim üzerime daha evlenmeden gül mü kokladın?
3: Canım neler saçmalıyorsunuz siz ya? Ne gülü?
0: Tamam
3: kadını
0: bu
3: ya?
0: İş burada bitti. Hadi kızım toparla, evimize gidiyor. Nikah yok.
1: Haklısın anneciğim, yürü gidelim.
0: Al şu hediye paketlerini de, onların hepsi bize gelmişti.
3: Çıldırdınız mı? Nereye gidiyorsunuz canım?
0: Allah Allah. O büyük kutuyu bırak, o müstakbel kocan olacak, o pis şapkına gelmişti. İçinde de komik bir şapka var, istemem o şapkayı.
3: Ne? Şapka mı dedin?
0: Evet. Hem de tam senin zevkine göre bir şey. Tepesinde böyle kocaman kemik bulunan bir şapka. Hangi zevksiz gönderdiyse.
3: Aman Allah'ım. Kemikli bir şapka mı dediniz? Canım nerede o şapka? Hemen görmek istiyorum.
0: Aman bak tamam, götürmüyoruz zaten, senin olsun şapka mapka.
1: Evet senin olsun, sevgililerine giydirirsin Hürşit Bey.
3: Canım bırak şimdi sevgililerimi melgilerimi Serpil. Duhat'te aradığım şapka olsun. Şuraya bak, yaşasın işte sabahtan beri aradığım şapkayı buldum. Hediye olarak bize gönderilmiş. Oysa ben bu şapkayı bulmak için neler çektim neler.
1: Hürşit iyi misin
3: evet,
1: sen?
3: Evet çok iyiyim karıcığım, çok iyiyim.
0: Ay! Karıcığım deme kızıma da bir kere bile kıyılmadı.
3: Yaşasın. Sığır kemikli şapka elimde artık. Ben şimdi bunun katının başına giydireyim ve sonra sepetleyeyim. Böylece kocası da artık onu öldürmez. Sevgili müstakbel kayınvalideciğim ve karıcığım, siz biraz salona geçin. Ben birazdan arkanızdan geleceğim.
0: Ay bu damat iyice delirdi.
1: Anne ne diyorsa yapalım, gel salona geçelim. Hürşit, umarım bu davranışlarının haklı bir mazereti vardır.
3: Var tabii, var. Biraz sonra size her şeyi anlatacağım. Yalnız şunu iyi bil Serpil. Seni çok seviyorum.
1: Ay, sahi mi Hürşit?
3: Evet, hem de bilemeyeceğin kadar çok seviyorum karışım. Başıma gelenleri öğrenince seni ne kadar çok sevdiğimi daha iyi anlayacaksın.
1: Peki
3: hadi,
1: canım.
3: Hadi salona git şimdi, hadi.
0: Tamam.
3: Tamam. Silahlı koca gelmeden hemen şu kaçak aşıkların yanına gideyim bakayım. Hey! Sizler Kerim Bey, Suzan Hanım hemen dışarı çıkın bakayım hadi.
4: Aa, bana bak, amma beklettin bizi be. Sabrım taşıyordu ha.
5: Saatlerdir nerelerdesiniz beyefendi? Bizi bir odaya kapatıp gittiniz. Aman Allah'ım, hava kararmış.
4: Kararır tabii, saatlerdir burada beyefendinin gelmesini bekliyoruz.
5: İyi ama bu saatten sonra kocamın yanına nasıl giderim? Hangi yüzle eve dönerim?
3: Eve dönmenize lüzum yok. Birazdan o buraya gelecek.
5: Ne? O mu buraya gelecek?
4: Ah, yani Suzan Hanım'ın kocası mı?
3: Ne yazık ki öyle.
5: Aman Allah'ım, mahvoldum ben. Elveda hayat. Birazdan kocamın kurşunlarına hedef olacağıma yemin ederim.
3: Ah, bize elveda yok mu hanımefendi? Bu işte en çok yorulan ben oldum.
4: Ha, durun durun Suzan Hanım, üzülmeyin hemen. Belki bir çare buluruz bu işe.
5: Nasıl bulabiliriz Kerim Bey? O şapka olmadan mümkün yok. Kocam bana inanmaz.
3: Üzülmeyin Suzan Hanım. Size bir şapka buldum.
5: Sahi mi? Benim şapkamın modelinden mi?
3: Evet. Hem de tıpkısı.
5: İnanamıyorum. Gösterir misiniz beyefendi?
4: Evet. Hemen göster bakalım o şapkayı.
3: Benimle gelin.
4: Gidelim.
3: Şimdi onu başınıza takacaksınız ve kocanız buraya geldiği zaman sizi başında şapkayla görecek.
5: Oh, şükürler olsun Allah'ım. Yaşasın hayat.
4: Hadi bayım, hadi gevezeliği bırakın da gösterin şu şapkayı.
3: Hmm, işte şurada. Şapka nerede? Şapka yok olmuş. Olamaz, az önce buradaydı. Ama şimdi yok.
5: Ne demek yok? Siz benimle alay mı ediyorsunuz beyefendi?
4: Bana bak bayım, bana bak. Şu şapkayı ortaya çıkar, yoksa yemin ederim ki seni şimdi şurada gebertirim.
3: Dur be kardeşim. Ne kadar da gebertmeyi seviyormuşsun sen ya.
5: Sakin olun Kerim Bey. Şimdi adam öldürmenin zamanı mı? Beyefendi, az önce şapkayı bulduğunuzu söylemiştiniz. Hani nerede?
3: Vallahi ben de anlayamadım. Bir iki dakika önce şu kutunun içinde duruyordu.
6: Damat!
3: Ayaksı kadın yine kayınvalidem. Siz çabuk şu odaya girin yine, hadi çabuk.
4: Tamam.
3: Buyurun kayınvalideciğim, buyurun.
0: Nasıl, yakışmış mı damat?
3: Aman Allah'ım. Aradığım şapka kayınvalidemin başında.
0: Nasıl durmuş şapka, beğendin mi?
3: Valide hanım. Az önce o şapka için komik dememiş miydiniz siz?
0: O az önceydi damat, doğru söyle, yakıştı değil mi? Rahmetli kocam hep derdi ki bana...
3: Valide hanım, bırak şu rahmetli kocanı da şu şapkayı ver bana, hadi.
0: Aa, niye veriyormuş
3: o? Çünkü o şapka size değil, karıma hediye geldi de ondan.
0: Canım ne fark eder Serpil, ben böyle kemikli şapkalar giyemem. Al anneciğim, senin olsun dedi, bana verdi.
3: Ya delirtmeyin benim be.
0: Vermeyeceğim, o benim şapkam, çekildi bakayım. Ya,
3: bakın valide hanım. Bu şapka yüzünden burada bir, belki iki, hatta üç kişi bile ölebilir. Canım, bu işin şakası yok. Verin hemen şu şapkayı diyorum size, verin.
0: Bak damat, onu başımdan ancak cesedimi çiğneyerek alabilirsin.
3: Size verin diyorum, tamam mı?
0: Vermeyeceğim diyorum.
3: Bak ama ver şunu. Amanın. Şapka ikiye ayrıldı.
0: Allah'ım, yaptığını beğendin mi be damat? Güzelim şapkayı yırttın be oğlum.
1: Anne, Hurşit, ne yapıyorsunuz burada?
0: Müstakbel kocam, bana hediye ettiğin şapkayı zorla alırken yırttı.
3: Olacak şey değil. Canım, nedir bu başımıza gelenler ya? Ne yapacağım ben şimdi?
1: Ay, delirdin mi sen Hurşit? Ne istedin anneme verdiğim şapkadan?
7: Ha, buldum işte sizi. Kimse yerinden kıpırdamasın yoksa yakarım.
0: Ay, bu da ne anne? Bu da ne?
3: İşte kıskanç koca da elinde tabancayla geldi. Böylece kadro tamamlanmış oldu.
7: Karım nerede? Karımı istiyorum.
0: Adelinin zoruna bakıyor. O karısını burada arıyor. Nereden bilelim biz seni?
1: Ay anneciğim, daha evlenmeden neler geldi başıma.
7: Bana bakın, sabrımı taşırmadan karımı verin bana. Elimdeki bu tabanca oyuncak değildir. Tediği çektiğim anda kan gölüne çeviriyorum.
3: Hanım, yanlış kapı çaldınız beyefendi. Karınız burada yok. Yok. Hadi bakalım. Hadi başka yere.
7: Sen söyle koca karı.
0: Bana bak, ağzını sakla. Topla beyefendi, koca karı diye kime söylüyorsun sen? Açtırma ağzımı, bu işin sonu kötüye varır he. Biz de seni ne de karını tanımıyoruz, tamam mı?
7: Yeni gelin, belki sen biliyorsundur ha karımın yerini. Sen söyle.
1: Vallahi bana karım nerede? Bir şey bilmiyorum beyefendi, vallahi bile ben bir şey bilmiyorum Urşit'e sorun.
7: Yeter be! Delirtecek misiniz siz beni? Namussuzum, alayınızı temizlerim ha. Söyleyin karım nerede? Tamam. Önce senden başlayacağım koca karı. Zaten yeteri kadar yaşlanmışsın sen ha.
1: Ay,
3: İşte isabetli bir karar diye ben buna derim.
7: Üçe kadar sayacağım. Sonra tetiği çekip bu kadını öldüreceğim. Bir, iki...
1: Ay Hurşit, bir şeyler yap, annemi kurtar. Baksana adam tetiği çekecek.
3: Dur. Yerini söyleyeceğim. Dur.
7: Ha, söyle. Söyle bakalım, nerede karım?
3: Aşağıdaki odada.
7: Eğer orada bulamazsam yandığınız gündür.
0: Ay duydun işte kızım, bak adamın karısını alıp aşağıdaki odaya kapatmış. Bu ırz düşmanı kocan olacak adam.
1: Hurşit, doğru mu? Yaptın mı böyle bir şey?
3: Bakın, soru sormayı da adamın peşinden gidin. Onu oyalamaya bakın. Çabuk. Hadi. Oh, ben de şu aşıkları çıkarayım şuradan. Hadi çıkın dışarı. Hadi çabuk olun biraz, hadi.
4: Çıktı.
3: Hadi çabuk. Hadi.
5: Kocam geldi değil mi?
3: Evet. Elinde de böyle kocaman, salapurya gibi kocaman bir tabanca. Kandırıp aşağı yolladım.
4: Bana bak ya, şapkayı buldun mu?
3: Şapkayı buldum. Ama küçük bir tamirat görmesi gerekiyor. İşte bakın.
1: Olamaz. Tam ortadan ikiye ayrılmış.
4: Ne yapacağız peki? Bu işin sonu kötüye varacağı benziyor.
3: Umutsuzluğa kapılmayın. Uhu ile yapıştırırız. Şuralarda bir yerde uhu olacaktı. İşte buldum. Alın bakalım. Alın
5: acaba yapın. Uhu tutacak mı?
2: Evet. Yedim seni hurşitlere alçak. Beni kandırmak ne demekmiş göstereceğim sana.
5: Eyvah, kocam buraya geliyor.
4: İşte şimdi yandık ha.
3: Çabuk odaya girin. Çabuk.
2: Senin namusun. Beni aldatırsın ha. Aşağıda kimse yoktu. Söyle bakalım karım nerede? Tetiği çekiyorum bak. Bir, iki...
3: Dur. Üç deme söyleyeceğim. Bak şimdi. Bu katta koridorun sonundaki o son odada.
2: Son odada. Şöyle. Hadi. Öldün sen Suzan, öldün. Beni aldatmak ne demekmiş göstereceğim sana.
3: Ya ne olacak bu işin sonu? Aşıklar şapkayı yapıştırdım acaba? Ne oldu? Yapıştırdınız mı şapkayı?
5: Uhuyu sürdüm ama tutması için kuruması lazım. Ah, yandım, ne yapacağız
3: ya
5: şimdi?
3: Ya üfleyin bir şeyler yapın. Kocanız kurbanlık dana gibi bir yana bir o yana bir bu yana koşturup duruyor. Hadi.
2: Geliyorum Urşit Denen Rezil, bu sefer elimden kurtulamazsın.
3: Eyvah, geliyor gerçekten. Yandık.
5: Bizi burada yakalarsa öldük demektir.
3: Kapıyı. Hadi dışarı çıkın.
2: Öyle bir rezil. Rey yalancı, karım dediğin yerde de yok. Bu sefer işim bitti artık. Bildiğin bir dua var mı?
3: Vardı ama korkumdan artık onu da unuttum.
2: O zaman duasız gidiyorsun, güle güle.
1: Durun, öldürmeyin kocamı.
0: Ne kocası kızlar, nikahınız bile kıyılmadı.
2: Siz karışmayın bu işe. Bir, iki ve...
1: Zihni.
2: Suzan, sen ha? Sevgili karıcığım, hem de başında şapkasıyla.
3: Yaşasın şapka. Şapka bir
0: damat, hayat kurtar. Damat kim bu kadın? Söyle kim bu kadın?
1: Evet Hurşit, hesap ver. Bu hanım kim ve evimizde ne arıyor?
2: Ben söyleyeyim. Bu hanım benim karımdır efendim.
5: Burada ne işin var Zihni?
2: Esas sen söyle. Bu insanların evinde ne arıyorsun Suzan?
5: Eve gittiğimde hizmetçi senin bu adrese gittiğini söyledi. Ben de merak ettim, geldim. Sahi sen neden geldin bu eve?
2: Ben şey için geldim. Bu bey benim çok eski arkadaşımdır. Öyle değil mi Hurşitciğim?
3: Evet. Tabii. Biz çok eski arkadaşızdır.
5: Öyle mi? Neyse. Eski arkadaşınla konuşmanı bitirdiysen evimize gidelim hayatım.
2: Olur, gidelim karıcığım.
5: Beyefendi, sizi rahatsız ettiysek kusurumuza bakmayın. Hanımefendi gelinlikle dolaştığına göre nikahınız var galiba.
3: Ya evet öyle. Nikah memurunu bekliyoruz.
5: Size mutluluklar dilerim.
3: Ben de size mutluluklar dilerim hanımefendi. Umarım aile saadetiniz uzun yıllar devam eder.
5: Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Hadi Zihniciğim, gidelim.
2: Gidelim karıcığım.
3: Evet, sonunda her şey tatlıya bağlandı işte.
0: Bana öyle geliyor damat. Tatlıya bağlanan hiçbir şey yok canım.
3: Canım, ne demek istiyorsunuz şimdi valide hanım? Maksadınız tatsızlık çıkartmak mı yoksa?
0: Söyler misin damat, kızıma hediye gelen ve kızım tarafından bana verilen o kemikli şapkanın o kadının başında ne işi vardı?
1: Annem doğru söylüyor Hurşit. O şapka bize hediye gelmişti ama kadın giyip götürdü.
3: Siz müstakbel eşim Serpil ve siz muhterem kayınvalidem. Sizden çok rica ediyorum. Lütfen bu şapka bahsini açmayın artık. Bu mevzunun kapanmasını istiyorum, tamam? Çünkü o uğursuz şapka bugün bana ecel terleri döktürdü. Artık onu unutmak istiyorum.
2: Gittiler mi?
3: Ah Kerim Bey. Ya biz sizi unutmuştuk ya. Gelin.
0: Bu adam kim damat?
1: Anneme cevap ver. Bu adam kim Hurşit?
6: Efendim, kendimi takdim edeyim efendim.
3: Siz zahmet etmeyin efendim. Ben takdim ederim. Efendim, bu bay evli bir kadınla ilişkiye girerek yuva dağıtan bir ırz düşmanımız.
4: Bana bakmayın. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymuyor mu sizi?
1: Aman Allah'ım.
3: Bakın dayım, sizi evimden def etmeden önce bir şey vermek istiyorum.
4: Neymiş o?
3: İşte bu.
4: Gözüm.
0: İyi oldu.
3: Size bir ders olsun. Bir daha evli kadınlarla ilişkiye girip de yuva dağıtmazsınız. Şimdi hemen defolun buradan. Size baktıkça tiksinti duyuyorum.
4: Bu yaptığınızı yanınıza...
0: Bana bak terbiyesiz sapık damadımın ne dediğini duymadım. Hadi hemen defolabilirsiniz.
1: Evet, defolup gidin. Böyle mutlu bir günümde sizin gibi iğrenç bir insanı görmeye tahammül edemiyorum. Gidin.
4: Öyle olsun. Görürsün
0: sen de. Aferin be damat bayağı gözüme girdin. Verdiğin nasihat umarım bizi dinleyenlere de ibret olur. Ama yine de şu şapka meselesini bir türlü anlayamadım.
3: Lütfen valide hanım. Bana her şeyi söyleyebilirsiniz. Her şeyi de konuşabilirsiniz. Ha? Ama bu evde şapka lafı konuşulmayacak artık.
8: Damat, i̇şte damat kabadayılık yapma
1: bana. Anne, hele şu nikahımız kıyılsın. Ben şapka meselesini öğrenir sana da anlatırım. Şimdi sırası değil.
5: Tamam tamam.
2: Beyefendi.
3: Ne var Niyazi?
2: Nikah memuru geldi efendim. Ha, biri daha geldi beyefendi.
3: Kimmiş o?
2: Öğleden sonra gelen şu şapkacı kadın var ya.
3: Öyle mi?
8: Damat bırak öksürmeyi de gelen kimmiş onu söyle.
1: Şapkacı kadın gibi bir şey duydum. Niye gelmiş, ne istiyormuş?
3: Niyazi hemen defet o kadını. Sakın içeri alma. Beyefendi yok de gitti de Marsilya'da de Amerika'da de kutuplara gitti de Ekvator'a gitti de gelmeyecek de oralara yerleşti de.
8: Neler saçmalıyorsun sen damat?
1: Ay evet Hurşit, neden kutuplara yerleşecekmişiz ki? Hem şu şapkacı kadın
3: hadi,
1: var ya.
3: Hadi nikah memurunu daha fazla bekletmeyelim Serpil'ciğim, hadi. Hadi muhterem kayınvalideciğim, siz önden buyurun efendim. Hadi buyurun efendim, buyurun.

0: Şapkacı Kadın adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Sana şiirler yazıyorum. Kanatlansın diye içimden gözyaşlarım. Hüzün besteliyorum gökyüzüne. Yalnızlık durağında dudaksız ağlar gibi. Hüzün kafeslerinde tutsak beyaz güvercin. Beyaz güvercin.

Sen böyle çaresiz kalmayacaktın. Kuruyan düşler gibi başında zülüflerin. Perişan çığlıklarla taşıyorum altını. Duayı şahit tuttum acıya, üzülme sen. Sızıdır, yüreğindir mazlum beyaz güvercin. Daha kaç sabah güneşi görmeyecek? Kaç bin hüzün konacak noktasına kalplerin? Sevda bitimsiz sabır, tebessümler yücelik. Çekilsin istiyorum ışığı perdeleyen her şey. Kanadında mendil ıslak, beyaz güvercin, beyaz güvercin.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Muhakkak ki Allah katında tek

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
13: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Halimsin ki verdiğin ekmeğe nankörlük edenin rızkını kesmezsin. Günahkara pişmanlık fırsatı verirsin, beklersin.
15: Ya Ali.
14: İnatla yoldan çıkanı tekrar tekrar yola çağırırsın, beklersin. Kapına gelip pişman olanı rahmetinle sarıp sarmalarsın.
15: Ah.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, bu hafta da İrfan Mektebi programında sizlerle birlikteyiz. Cenab-ı Hakk'ın selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, malumunuz Hikmetül İstiaze bahsini işliyoruz. Şeytandan Allahu Teala'ya sığınmanın, şeytanın desiselerinden, vesveselerinden, aldatmalarından kurtulmanın yollarını izah etmeye gayret ediyoruz. 8. işarete kadar işledik sizlerle birlikte. İnşallah bu hafta 8. işaretten itibaren devam edeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetü lilmuttagin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi, adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati. Ala Resulina salavat. 8. işaret, sual. Sabık işaretlerde ispat ettiniz ki, dalalet yolu kolay ve tahrip ve tecavüz olduğu için çoklar o yola sülük ediyorlar. Halbuki sair risalelerde kat'i delillerle ispat etmişsiniz ki, küfür ve dalalet yolu o kadar müşkilatlı ve subetlidir ki hiç kimse ona girmemek gerekti ve kabili sülük değil. Ve iman ve hidayet yolu o kadar kolay ve zahirdir ki herkes ona girmeliydi. Değerli dinleyenler, her bir işarette bir sual, bazen iki şıklı bir sual, bazen de bu suallerin cevapları tarzında geldik buraya kadar. En başta Hikmetül İstiaze 13. lema, Hikmetül İstiaze Risalesi'nin başında Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi euzubike min hemezatişşeyadin ve euzubike Rabbi eyyahdurun ayet-i kerimesinin tefsiri sadedindeydi. Bu Hikmetül İstiaze demiştik. Orada ayet-i kerimede mealen Rabbim şeytanların vesveselerinden aldatmasından sana sığınırım. Onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım buyuruluyordu. İşte o bapta şer ve tahribin ne kadar kolay olduğu ispat edilmişti. Dalalet yolunda gidenlerin ehl-i hakka galibiyetinde ademe dair, yani yokluğa dair işler yapması yahut fiilsizlik nedeniyle yahut az bir fiil ve amelle çok büyük tahribatlar yapıldığından bahsedilmişti. İşte bu sualde oraya vurgu yapılarak deniliyor ki siz buraya kadar olan 7 işaret içinde ispat edip anlattınız ki dalalet yolu kolay ve tahrip etmeye, bozmaya yönelik ve tecavüzcü, yani haddini aşan bir yoldur. Böyle olduğu için çok insanlar, günahta giden insanlar bu dalalet yoluna sapıyor. İnkar yoluna, küfür yoluna. Halbuki bu risale haricinde başka risalelerde diyor, yine kesin delillerle ispat etmişsiniz ki küfür yolu, dalalet yolu çok zordur. O yolda gitmek müşkilatlıdır. Kimse ona girmemesi gerekirdi. Hatta o yolda gitmek mümkün değildir diyorsunuz. Buna mukabil Allah'a inanmak, iman yolu ve hidayet yolu çok kolay ve o kadar açıktır ki hak ve hakikat olduğu, herkes bunu tercih etmeliydi, iman ve hidayet yoluna girmeliydi. Evet, bu sualin cevabıyla devam ediyoruz. El cevap, küfür ve dalalet iki kısımdır. Yani burada ayırmamız gereken bir nokta var değerli dinleyenler. Sair suallerde işaret edilen küfrün kolay olması, dalalet yolunun tahrip ve tecavüz yolu olduğu, kolay olduğuyla başka yerdeki küfür yolunda gitmenin zor olduğu hususu küfür ve dalaletin iki kısım olmasıyla ilgilidir. Peki nasıldır bu iki kısım? Bir kısmı ameli ve fer'i olmakla beraber iman hükümlerini nefyetmek ve inkar etmektir ki bu tarz dalalet kolaydır. Hakkı kabul etmemektir, bir terktir, bir ademdir. Yani bir ademi kabuldür. Yok olduğunu kendince kabul etmektir, hakikattir.

yok olduğundan değil. İşte bu kısımdır ki risalelerde kolay gösterilmiş. Sualin ilk şıkkında bu dalalet yolu kolay, çokları o yola giriyorlar, tahrip yoludur bu yol denilen kısım, küfür ve dalaletin yani inkarın birinci kısmına giriyor. Bu kısmı amele dair, yani imani bir hükmü yapmamak, yerine getirmemek, esasa dair olmayan kısmında, fer'i hususunda. Bu yolda nasıl gidiliyor? İman hükümlerini inkar ediyor kendi aklınca. İspatla uğraşmıyor. Sadece ben kabul etmiyorum. Bence böyle değildir. Bana göre yoktur. Bu tarz dalalet, bu tarz küfür, sapkınlık kolaydır. Bu hakkı kabul etmemekten ibarettir. Hakkın karşısına bir şey çıkarmak, onun hak olduğunu, kendi çıkardığının doğru olduğunu ispat etmek gayreti değildir. Sadece hak olanı kabul etmemek. İnkar yoludur, nefi yoludur kendince. Bu imanı terkten ibarettir. İslamiyet'i kabullenmemekten ibarettir. Bu bir ademdir. Yani yokluğa dair bir hükümdür, ademi kabuldür. İşte bu kısım değerli dinleyenler, risalelerde kolay gösterilen kısmıdır ki hakikaten kolaydır. Kişi der ki ben şu hakikatlere inanmıyorum. Onun inanmaması o şeyin yok olduğunu göstermez. Bu kendince yaptığı bir kabuldür. Doğru yanlış o başka mesele. İşte küfür ve dalaletin kolay olan kısmı, risalelerde kolay gösterilen kısmı bu kısımdır. Peki birinci kısmını öğrendik. İkinci kısım nasılmış? İkinci kısmı ise değerli dinleyenler, ameli ve fer'i değil, amele dair değil, belki itikadi ve fikri bir hükümdür. Doğrudan fikre dayanan, doğrudan başka bir şeyi inanç edinmeye dayanan bir hükümdür. Bu inkar kısmı, bu dalalet kısmı yalnızca imanın inkar edilmesini değil, belki imanın zıddına gidip bir yol açmaktır, başka bir yol tutturmaktır. İman hakikatlerini kabul etmeyip karşısına başka bir şeyi, ideoloji olur, fikir olur, tabiat olur, sebepler olur, başka bir şeyi inanmak üzere ortaya koymaktır. Bu yol zordur. Çünkü ispat edilemez. Bu yolda gidilemez çünkü fikri olduğu için akıl, kalp bunu reddeder. Halbuki birinci kısımda ne vardı? Sadece bir terk vardı. İmanı terk etmek, kabul etmemek kendince. Burada imanı kabul etmiyor, karşısına başka bir fikir, ideoloji yahut bir nesneyi çıkarıyor. İşte bu batılı kabul etmek demektir. Birincisinde sadece hakkı terk var ama karşısına koyduğu bir şey yok. Burada ise hakkın karşısına batılı koyuyor ve batılı kabul ediyor. Hakkın aksini ispat etmeye çalışmaktır bu. İşte bu kısım imanın sadece yalnız nefhi ve naksi değil, yani inkar edilmesi, yalanlanması değil, imanın zıddıdır aynı zamanda. Bu ademi kabul değil, yani kendince kabul ettiği yokluğa dair bir hüküm değil ki kolay olsun. Belki kabulü ademdir. Yani olmayan bir şeyi varmış gibi kabul edip ispat etmeye çalışmaktır ki olmayan bir şeyin ispatı mümkün müdür kıymetli dinleyenler? Ve o ademi, o yok olanı, olmayanı ispat etmekle ancak o yola girebilir, kabul edebilir. Onun için el ademü la yuthbetü denilmiş. Yani adem ispat edilemez, yokluk ispat edilemez kaidesiyle adem yokluk demektir, daha önce de söylemiştim. İşte ademin, yani yokluğun ispatı elbette kolay değildir. İşte sair risalelerde imtina derecesinde, yani mümkün olmama derecesinde suubetli, zor ve müşkilatlı gösterilen küfür yolu, inkar yolu bu kısımdır ki eğer zerre kadar şuuru varsa birinin bu yolda gitmemesi lazımdır. Bu yola salik olmaması gerekir. Çünkü bu aklen fikren ispat edilemez. Aynı zamanda bu yol risalelerde kat'i ispat edildiği gibi o kadar dehşetli elemleri var ki bu yolun dehşetli elemleri ve karanlıkları risalelerde kesinlikle ispat edilmiş. İşte o elemler ve o boğucu karanlıkları var ki zerre miktar birinin aklı varsa o yola talip olmaz, o yolda gitmez değerli dinleyenler. Çünkü o yolda bir tek ilahı inkar edip yerine binlerce ilahı kabul etmek lazım gelir. Kainatta ne kadar varlık varsa, ne kadar zerre varsa her birini hem hakim hem mahkum misali, hem ilah hem köle kabul etmesi, abd kabul etmesi gerekir. Birbirinin hem ilahı hem kulu, hem yaratan hem yaratılan ki mümkün değildir böyle bir şey. İşte
Risalelerde zor gösterilen, mümkün olmadığı gösterilen burasıdır değerli dinleyenler. Yani yokluğu ispat etmeye çalışmaktır. Diğer

Kaderinde yokluğu kabul var sadece. Bir ispatla derdi yok. Önemli değil onun için, umursamıyor. İmanı da reddediyor ama karşısına ne tabiatı, ne sebepleri, ne aklını, ne başka bir putu çıkarmıyor. Bununla uğraşmıyor. Bir hükümsüzlük. Ama ikinci kısım, zor olan kısımda iman hakikatlerini, Allah muhafaza etsin, inkar ettiği gibi karşısına işte ya tabiatı, ya kendi aklını, ya bir putu, başka bir putu çıkarabiliyor. Ve onun ispatıyla uğraşıyor ki mümkün olmayan yol budur. Bu yolda gidilemez ve bu yolda çok karanlıklar, elemler var. Peki bu yol, ikinci yol madem inkar edilemez ve bu kadar boğucu acıları var, karanlıklar var, o zaman denilse bu kadar elim ve karanlıklı ve müşkilatlı yola nasıl ekser insanlar giriyorlar? Niye giriyor adam bu yola? Madem ki çok karanlıklı, madem ki çok acı veriyor, madem ki çok boğucu, ki hakikaten de öyledir değerli dinleyenler, bunu başka mevzularda işlemiştik sizinle. O halde şöyle bir soru geliyor insanın aklına. İnsanlar niye giriyorlar bu yola? Niye küfür yolunu, dalalet yolunu tercih ediyorlar bilerek? Bunun da güzel bir cevabı var elbette. El cevap, içine düşmüş bulunuyorlar. Çıkamıyorlar. Düşmüş bir kere içine. Alude olmuş o küfürle, dalaletle. Adeta bataklık çamuruna saplanmış. Çıkamıyor, çırpındıkça batıyor. Aynı zamanda insandaki nebati ve hayvani kuvveleri, insanın bir takım duyguları, hisleri, kuvvetleri var. Bunlar nebati ve hayvani diye ayrılıyor. Bunlar, yani dünyaya ait hisler, akıbeti görmedikleri için, sonucu düşünmüyor. İmansızlığın ahirette ebedi cehennem azabı olduğu gibi bir sonucu insandaki o hayvani ve nebati duygular göremiyor yahut düşünemiyor. Onun için o insandaki letaifi insaniye dediğimiz insani latifelere, o hayvani ve nebati latifeler, duygular galebe ediyor, üstün geliyor. Galebe ettikleri için de o bataklık, küfür bataklığından çıkmak istemiyorlar ve bu dünyadaki hazır ve muvakkat, geçici ama şu anda önünde olan bir lezzeti tercih ediyorlar, onunla teselli buluyorlar. İman etmekle, imanın şartlarının gereğini yerine getirmekle cennetteki ebedi lezzeti düşünmüyor, düşünemiyor, ona rağbet etmiyor. Bu dünyada geçici maddi lezzetlerle teselli buluyor. Peki değerli dinleyenler, bir sual daha çıkıyor buradan. Sual şöyle, eğer denilse bu dalalette, yani küfür ve inkar yolunda öyle dehşetli bir elem ve korku var ki kafir olanlar değil hayattan lezzet alması, hiç yaşamaması lazım gelir. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i vasıtasıyla, Peygamberi aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla, bütün peygamberler, bütün semavi kitaplar vasıtasıyla, alimler, evliyalar vasıtasıyla o dehşetten bizi korkutuyor, çekinmemizi istiyor. O mükafata bizi rağbet ettiriyor. Aynı zamanda bu dünyada dahi kafir insanın kalbinde, hayatında bu dünyanın hastalıkları, musibetleri, gelecek endişesi, geçmiş kaybettiklerine kavuşamama gibi, ebediyen yok olmak gibi hisler ona öyle acı, dehşetli elem veriyor ki, öyle korkular var ki bunda, kafirin bu dünyadan geçici ve muvakkat, bir az önce söyledik ya, lezzet arıyor, teselli buluyor. Bunu alması, hatta bırakın onu alması mümkün olmadığı gibi hiç yaşamaması gerekir. Belki o elemden ezilmeli ve o korkudan adeta ödü patlamalıydı. Cehennemle tehdit ediliyor bu adam. Çünkü insaniyet itibariyle hadsiz eşyaya, hadsiz varlıklara müştak ve hayata aşık olduğu halde insan küfür vasıtasıyla ölümünü, mevtini bir idam-ı ebedi, ebediyen yok olmak ve bir firak-ı layezeli, yani dönülmemek üzere bir ayrılık ve zeval-i mevcudatı, varlıkların ölüp gitmesini, sönmesini ve ahbabının, dostlarının vefatını ve bütün sevdiklerini idam ve müfarekat-ı ebediye suretinde, inanmayan insan için nedir, kafir insan için? Ahireti inkar ediyor adam. O halde onun bütün sevdikleri, ahbapları, dostları, annesi, babası, kardeşi, çoluğu, çocuğu, her kimse öldüğü zaman ebediyen yok oldu. Bir daha kavuşmayacak. Mümin için böyle değil. Mümin için ahirete gidiyor. Daha güzel bir hayata orada buluşacak. Mümin teselli bulur. Kafir nasıl teselli bulacak? Kainattaki her bir eşya ile alakadar onların da zevalleri var. Onlar da ebediyen gitti zannediyor. O halde o korkudan ödü patlamalı, bu elemler içinde bu yola girememeliydi.
bütün sevdiklerini ebedi şekilde ondan ayıran bir idam suretinde ölümü görür, gözü önünde daha

Daima küfür vasıtasıyla öyle gördüğü için, yok olduklarını zannettiği için nasıl yaşar böyle bir insan diyor. Hayattan nasıl lezzet alabilir? Alabilir mi sizce? Evet, alabilir. Nasıl alır? İşte onun cevabı. Orada işte biz hikmetül istiaze şeytandan ve şeytanın vesveselerinden istiazeyi, sığınmayı, Allah'a sığınmayı konuşuyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim diyerek kovulmuş şeytandan Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. İşte o kafir nasıl lezzet alır? Acayip bir mağlatay şeytaniye ile, şeytanın bir aldatmasıyla, bir vesvesesiyle insan kendini aldatır. Öylece yaşar. O kafir hayattan o aldatmayla lezzet alır. Suri böyle sathi, yüzeyde bir lezzet alır zanneder kendisini. Meşhur bir temsille kafirin dünyadaki bu kadar elem kedere rağmen, istikbaldeki korkuya rağmen nasıl lezzet alabildiğini bir temsille işaret edeceğiz. Şöyle ki, deve kuşuna demişler, kanatların var uç. O da kanatlarını kısıp ben deveyim demiş. Uçmamış. Fakat avcının tuzağına düşmüş. Avcı beni görmesin diye başını kuma sokmuş. Halbuki koca gövdesini dışarıda bırakmış. Avcıya hedef etmiş gövdesini. Sonra ona demişler, madem deveyim diyorsun yük götür, yük taşı. O zaman kanatlarını açıvermiş. Ben kuşum demiş. Yükün zahmetinden kurtulmuş, öyle zannetmiş. Fakat hamisiz, korumasız ve yemsiz olarak avcıların hücumuna hedef olmuş. İşte kafirlerin, dalalette gidenlerin, dünyadan lezzet almalarındaki şeytanın aldatması buna benzer bir şeydir. Aynen bu misaldeki gibi değerli dinleyenler, kafir Kur'an'ın semavi ilanatına karşı, cennet ve cehennem gibi beyanatına karşı küfrü mutlakı bırakıp küfrü meşkuk olan şüpheli bir küfre girmiş. O kafire siz denseniz, deve kuşuna denildiği gibi, madem mevt ve zevali, bir idam ebedi biliyorsun, madem diyorsun ki öldükten sonra insanlar dirilmeyecek, ebediyen yok olacak, sönecek, ebedi bir idam zannediyorsun, öyle diyorsun. Halbuki kendini asacak olan dar ağacı göz önünde, ecel de senin peşinde, seni de idam edecek birisi gibi bekliyor. Ona her vakit bakıp da nasıl yaşar, nasıl lezzet alabilirsin? O adam o zaman Kur'an'ın umumi veçi rahmet ve şumullü nurundan aldığı bir hisseyle der. O zaman Kur'an'a yapışır. Şüpheli küfür bu demektir. Hem inanmıyor, imanın gereğini yapmıyor. İbadet et dediğinde öldükten sonra dirilme mi var ki diyor. Haşa. O zaman diyorsunuz ki nasıl hayattan lezzet alıyorsun? Bütün sevdiklerini öldüren, seni de öldürecek olan ecel peşinde. Nasıl lezzet alabiliyorsun? O zaman işte Kur'an'ın herkesi kuşatan, her şeye şamil olan rahmetini, o rahmetin nurundan aldığı bir hisseyle der ki, dünyada ona da nimetler veriliyor ya, mevt idam değil, bu sefer ölüm ebediyen yok olmak değil, belki ihtimal ki beka var. Ya bir ihtimal, belki ahiret vardır. Böyle der, onun için lezzet alıyorum. Yahut deve kuşu gibi başını gaflet kumuna sokar ki gaflete dalar. Hislerini iptal eder, aklını, fikrini, kalbini çalıştırmaz. Uyuşmuş bir adam gibi, alkolden uyuşmuş ya da uyuşturucudan vücudu, aklı, fikri, beyni, kalbi hükmü altından çıkmış sarhoş birisi gibi, o kişi de kafasını gaflet kumuna sokar, yani gaflete dalar ta ki ecel onu görmesin. Deve kuşu avcının tuzağına düştüğünde kafasını gömmüştü ya kuma, zannediyordu ki o avcıyı görmüyor, avcı da onu görmüyor. İşte insanlar içinde gaflet bir kum gibidir. Kafir o kuma kafasını sokar. Ben ölümü görmüyorum zanneder ki ölüm de onu görmeyecek. Ve kabir ona bakmasın öyle zanneder. Halbuki kabir ona ağzını açmış bekliyor. Ve zeval eşya ona ok atmasın. Eşyanın ayrılmalarından dolayı o ağacı duymasın güya. Elhasıl o meşkuk küfür vasıtasıyla, bu şüpheli küfrü vasıtasıyla, deve kuşu gibi mevt ve zeval, yani ölüm ve ayrılığı idam manasında gördüğü zaman, Kur'an ve semavi kitapların imanun bil ahirete dair, ahirete iman hususuna dair kat'i haberleri ona bir ihtimal verir. Kafir o ihtimale yapışır ya varsa der. Ve o dehşetli elemi üzerine almaz. O vakit ona denilse, madem ki baki bir aleme gidilecek, belki vardır diyorsun, o alemde güzel yaşamak için tekalifi diniye meşakkatini, yani dinin sana yüklediği bir takım teklifler var, bunun meşakkatleri var. Namaz kılacaksın, abdest alacaksın, oruç tutacaksın vesaire.
Bunu çekmek gerekir orada güzel yaşamak için. Madem ihtimal beka var diyorsun, o zaman beka için hazırlan. O adam bu sefer şekri küfri cihetiyle şöyle der. O küfürdeki şüphesi cihetiyle. Belki yoktur. Yok için neden çalışayım? Aynen deve kuşu gibi. Deveysen yük taşı, kanatlarını açıyor. Ben kuşum. Kuşsan uç, kanatlarını kapatıyor. Ben deveyim. Bu sefer de belki yoktur. Yok için neden çalışayım? Yani vaktaki değerli dinleyenler, ne zaman ki o hükmü Kur'an'ın verdiği ihtimali beka cihetiyle, Kur'an hükmünün, Kur'an'ın var dediği ahiret alemin beka ihtimali cihetiyle ölümü idam ebedi olarak görmekten ve ondan gelen elemlerden kurtulur ve yine meşkuk küfrün verdiği ihtimali adem cihetiyle, ya yoksa ihtimaliyle, dinin tekliflerinden, o deve kuşunun yükten kaçtığı gibi tekalifi diniye meşakkati ona müteveccüh olur, ona karşı küfür ihtimaline yapışır bu sefer. Ya namaz kılacağım, oruç tutacağım ama ya yoksa haşa. O zahmetten kurtulur. Öyle zanneder. Ama deve kuşu ne yapmıştı? Avcıya yakalanmıştı. Bu da yakalanır. Demek değerli dinleyenler, bu noktayı nazarda, bu bakış açısıyla müminden ziyade bu hayatta lezzet alır zannediyor kendisini. Yer, içer, gayrimeşru lezzetlere dalar, zanneder ki müminden daha çok bu dünyada lezzet alıyor. Halbuki kafasını gaflet kumuna sokmuş deve kuşu gibi kendini aldatıyor. Çünkü tekalifi diniyenin zahmetinden, dinin tekliflerinin o zorluklarından ihtimali küfriyle kurtuluyor ya ve o ebedi elemlerden ihtimali imani cihetiyle kendi üzerine almıyor ya. Halbuki bu şeytanın aldatması, bu mugalatı şeytaniyenin hükmü gayet sat'i ve faydasız ve muvakkattır. Yani geçici, faydası da olmayan, kısa bir süre için ve sat'idir. İşte değerli dinleyenler, Kur'an-ı Hakîm'in kafirler hakkında bir nevi ciheti rahmeti vardır ki, bakınız, inkar ettikleri halde kafirler için bile Kur'an rahmettir ki bir cihetle, neden o da? Dünya hayatı, hayatı dünyeviye onlara cehennem olmaktan bir derece kurtarıyor. O şekki küfrüyle yavarsa diyor. Kur'an böyle söylüyor, belki de var diyor. Bir nevi onlara şüphe vererek şüphe içinde şek ile yaşarlar. Yoksa ahiret cehennemini andıracak. Bu dünyada dahi manevi bir cehennem azabını çekeceklerdi. Ve intihara mecbur olacaklardı. Nitekim buna kat'i inanmayanlar intihar ediyorlar. İşte ey ehli iman, ey iman edenler, ey müminler, sizi idam-ı ebediden, ebediyen yok olmaktan ve dünyevi ve uhrevi cehennemlerden kurtaran Kur'an'ın himayeti altına, koruması altına, Kur'an'ın muhafazası altına müminane ve mutemidane ve itimat ederek giriniz ve sünnet-i seniyyensinin dairesine teslim kerane ve müstahsinane, hem teslim olarak sünnet-i seniyyeyi yerine getirerek hem de sünnet-i seniyyeyi güzel bulup güzel işleyerek dahil olunuz. Dünya şikayetlerinden, şekavetinden ve ahiret azabından kurtulunuz. 9. işaretle devam ediyoruz değerli dinleyenler. 9. işarette yine bir sual var. O sualle devam edelim inşallah. Sual: Hizbullah olan ehli hidayet. Hizb, grup, fırka, topluluk demektir. Allah'ın grubu olan hidayet ehli insanlar, müminler yani. Başta enbiya ve onların başında fahri alem aleyhissalatu vesselam. O kadar inayet ve rahmeti ilahiye ve imdadı subhaniyeye mazhar oldukları halde neden çok defa hizb-ü şeytan olan, şeytanın grubu olan ehli dalalete mağlup olmuşlar? Sualin bir şıkkı bu. Diyor ki bu şıkta, sualin birinci şıkkında, müminler ehli hidayettir. Allah'ın yolundadır. Allah'ın grubudur. Hizbullah'tır yani. Ve bu müminlere, en başta bütün peygamberler olmak üzere, onların da başında fahri alem aleyhissalatü vesselam olduğu halde Allah'ın inayeti, rahmeti, imdadı bunlara geliyor. Bunlara mazharlar. Böyle olduğu halde çok defa bakıyoruz müminlere, hizb-i şeytan dediğimiz şeytanın yolunda olanlara, günahta gidenlere, şeytanın temsilcilerine, yani küfür ehline, dalalet ehline mağlup oluyorlar. 1. İkinci şık: hem Hatem-ül Enbiya'nın, peygamberlerin sonuncusunun aleyhissalatü vesselamın güneş gibi parlak nübüvvet ve risaleti, peygamberliği ve elçiliği ve iksir-i azam gibi, çok büyük bir iksir, tiryak gibi olan
tesirli,

şekli icazı Kur'ani vasıtasıyla. Kur'an da mucizedir. Kur'an vasıtasıyla ve peygamberlik nuruyla irşat yapıyor. İşte o vasıtayla yapılan, yaptığı irşadı ve cazibeyi umumiyeyi kainattan, kainatın umumi cazibesinden daha cazibedar. Hakaiki Kur'aniyenin komşuluğunda. Kur'an hakikatleri ki çekiciliği kainatın çekiciliğinden daha umumi, daha güzel. Kur'an'ın komşuluğunda ve yakınında olan Medine münafıklarının dalalette ısrarları ve hidayete girmemeleri niçindir ve hikmeti nedir? Çok güzel bir sual değil mi değerli dinleyenler? İkinci şıkkında da diyor ki, münafıklar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güneş gibi parlak olan peygamberliğini, nübüvvetini, elçiliğini gördüler. O iksirden belki de içtiler. Onun tesirli Kur'an'ından, Kur'an'ın icazından, o irşattan ki kainatın çekiciliğinden daha cazibedar Kur'an hakikatlerinin komşuluğundaydı bu insanlar, bu münafıklar. Peygamber Efendimizin yakınındaydı. Bu Medine münafıkları neden günahta, dalalette, küfürde ısrar ettiler ve neden hidayete girmediler? Bunun hikmeti nedir? Ne içindir? Birinci şıkkında ne diyordu? Birinci şıkkında da müminler Allah'ın yolundadır ve Allah'ın desteği, peygamberlerin desteği onların yanındadır. Ama şeytanın yolunda giden kafirlere çok defa muhalif oluyorlar. Nedendir demişti. İki tane müthiş sual değerli dinleyenler. Bu iki müthiş suali derin bir esası anlayarak cevabını bulabilir, anlayabiliriz. Cevabı gayet güzel, cevabı var elbette. İşte bu iki şık müthiş sualin halli için derince bir esas beyan etmek lazım gelir. Şöyle ki, önce bir esas anlatılacak, sonra bu işin neden böyle olduğu anlaşılmış olacak. Evet, o esasa bakıyoruz şimdi. Şu kainat Halik-ı Zülcelal'inin, celal sahibi, her şeyin üzerinde olan, her şeye hükmü geçen Cenab-ı Hak, tüm kainatın yaratıcısı. İşte bu kainatın celal sahibi yaratıcısının hem cemali hem de celali iki kısım esması bulunduğundan ve o cemali ve celali isimler hükümlerini ayrı ayrı cilvelerle göstermesi iktiza ettiğinden, Halik-ı Zülcelal kainatta zıtları, ezdadı birbirine mezcedip, karıştırıp, birbirine karşı karşıya mukabil getirip ve birbirine mütecaviz ve müdafi bir vaziyet verip, birbirine saldırır ve savunur bir durum verip, hikmetli ve menfaatdar bir nevi mübareze suretine getirip, bir çarpışma ortamı yaratıyor Cenab-ı Hak. Ama bunda bir hikmet var ve çok menfaatlar var. Peki nasıl bir çatışma vücuda geliyor? Gayet faydalı. Bunun için Cenab-ı Hak kainatta zıtları, zıt olan şeyleri birbirine mütecaviz ve müdafi yapıyor. Yani soğuğa karşı sıcağı, geceye karşı karanlığı, imana karşı dalaleti, günaha karşı sevabı getiriyor ve bunları mücadele ettiriyor belirli hikmet ve faydeler için. Çünkü Cenab-ı Hak bütün kainatın yaratıcısıdır. Cemali dediğimiz lütuf, kerem, ihsan, güzellik gibi isimleri, celali dediğimiz azamet, uluhiyet, büyüklük, kahhar isimleri vardır. İki kısım esması vardır, iki grup. Bu cemali ve celali isimleri Cenab-ı Hakk'ın, değerli dinleyenler, her ikisi de hükmünü icra edecek. Ayrı ayrı cilvelerle gösterecek. Hay ismiyle hayat verirken, mümitle öldürecek. Cilveleri ayrı ayrı olacak. İşte bundan dolayı zıtlar birbirine girmiş. Ölüm hayata karşılık gelmiş. Bunda da Cenab-ı Hak çok hikmetler, çok faydeler gözetmiş. Bundan dolayı zıtları birbirinin hududuna geçirip ihtilafat ve tagayyurat meydana getirmekle, yani bir muhalefet, zıtlık, bir değişiklik, bir başkalaşım yapmakla Cenab-ı Hak kainatı kanun-u tegayyür ve tehavvül, yani değişme, halden hale geçme ve başkalaşma kanunu dediğimiz kanunlar ve yine düsturu terakki ve tekamüle tabi kılmış. Yani kainattaki her bir şeyi hem değiştirip başkalaştırıyor, hem onu yükseltip mükemmelleştiriyor, olgunlaştırıyor, kemal sahibi olmasını sağlıyor. Bu kanunlara tabi kıldığı için değerli dinleyenler, o şecere-i hılkatin, yaratılışı bir ağaç gibi düşünürseniz şecere ağaç demektir. O yaratılış ağacının

hüküm. Ama kainat içinde insanı Cenab-ı Hak her şeyi, bütün kainatta olan her şeyi insanın mahiyetinde toplayan yaratılış ağacının bir meyvesi hükmünde yaratmış. İnsan nevinde de bu mübareze kanunu, çarpışma kanunu caridir, geçerlidir ve daha acayip bir şekle getirmiş Cenab-ı Hak insanda bunu. Böylece bütün terakkiyat-ı insaniyeye, insanın manen, maddeten yükselmesine medar bir mücahede, gayret, cihat kapısını açmış. Böylece Hizbullah dediğimiz Allah'ın yolunda gidenlere karşı meydana çıkabilmek için, şeytanın yolunda giden, Hizb-ü Şeytan dediğimiz dalalette, küfürde gidenlere de bazı cihazat vermiş Allah-u Teala. Çünkü hem cemali hem celali isimlere ayrı ayrı hükümlerle cilvelerini gösterecek. Hizb-ü Şeytan Hizbullah'a saldıracak ki müminlerin imanları kemale gelsin. İnsanların içinden kömür ruhlu olanlarla elmas ruhlu olanlar ayrılsın. Bu ince bir sırdır değerli dinleyenler. Dakik bir sır, ince. İşte bu sırrı dakik içindir ki enbiyalar çok defa ehli dalalete karşı mağlup oluyor. İşte yukarıda saydığımız, tadat ettiğimiz bu hikmetler için ve bu hikmetlerin oluşturduğu sır için, bu kanunu mübareze dediğimiz çarpışma kanunundan, ondan çıkacak tekamülden, Cenab-ı Hakk'ın celali ve cemali isimlerinin ayrı ayrı hükümlerle tecelli edecek olmasından dolayı peygamberler aleyhissalatu ve teslimat çok defa ne yapmışlar? Ehli dalalete mağlup olmuşlar. Ve gayet zaaf ve acizde olan dalalet ehli, küfürde inkarda giden azdır aslında ve zayıftır ve acizdir. Öyle olmalarına rağmen manen gayet kuvvetli olan ehli hakka, ehli hak ise kuvvetlidir. Allah'a dayanıyor, Kur'an'a dayanıyor, peygamberlere dayanıyor. Bu sırdan dolayı işte değerli dinleyenler, peygamberlerin çok defa mağlup olduğu gibi aciz ve zayıf olan bu ehli dalalet, küfür ehli, manen gayet kuvvetli olan ehli hakka, iman ehline karşı muvakkaten galip oluyorlar ve mukavemet ediyorlar. Yani geçici, dünyevi bir galibiyet kazanabiliyorlar bu sırdan dolayı. Bu acayip mukavemetin sırrı, hikmeti şudur ki, bu karşı koymanın bir sırrı var, bir hikmet var bu sırda. O da şudur ki, yani bir şey için Cenab-ı Hak bunu yapıyor, yukarıda kısmen izah etti. Dalalette ve küfürde hem adem ve terk var ki pek kolaydır. Ademin ne olduğunu söylemiştik, yokluk demiştik. İşte dalalette ve küfürde yokluk var. Bir de terk var. Önceki işaretlerde hatırlarsanız bir gemici dümenin, bir gemideki o geminin dümencisinden örnek vermiştik. Dümenci vazifesini yapmamakla, yani o dümeni çevirip gemiyi idare etmemekle gemiyi batırabilir. Bu onun çok güçlü, kuvvetli olduğundan değil, bir terkten, dümeni çevirmeyi terk etti. Bir işi yapmadı, bir yoklukta hükmetti. Ama büyük tahribata sebep oldu. İşte inkarda ve küfürde böyledir iman hususunda. Pek çok terki ve ademi içerdiği için ve terk ve adem de dalalet ve küfürde en çok kullanılan iki esas gibidir. Terk ve adem olduğu için dalalet ve küfür pek kolaydır, bir hareket gerektirmiyor. Yine tahrip var ki bunların içinde çok kolaydır, o da sehildir ve asandır. Az bir hareket yeter. Hem tecavüz var ki haddi aşmak, az bir amel ile çoklarına zarar verip ihafe noktasında ve firavuniyet cihetinde, yani onları korkutmak, korkutarak onlara hükmetmek, firavunlaşmak adeta, bu cihette onlar bir makam sahibi olur. İnsanları nasıl da korkuttum, nasıl falanı şöyle böyle yaptım gibi. Düşününüz, bir ağacın oluşması için çekirdekten güneşe kadar, topraktan suya kadar binlerce mevcut gerekir. O da yetmez, Cenab-ı Hakk'ın varlığı gerekir. Halbuki onu tahrip etmek için bir küçücük çocuk bir ateş atsa o ağacı yakabilir. İşte tahrip ve şer kolaydır, az bir hareket yeter. Küfürde gidenler, dalalette gidenler bu yoldadırlar. Bundan dolayı insanlara küfürde gittiklerinde böyle bir firavuniyet cihetinde makam adeta verilir. Hem akıbeti görmeyen başka bir yönü daha var ki, onu da 8. işarette izah etmiştik. Sonucu görmüyor. Bu işin sonu ne olur? Ebedi alemde, beka aleminde ne olur? Bunu görmüyor. Hazır buradaki zevke müptela

olan insandaki o nebati ve hayvani kuvvelerin, işte şehvet, şehvet, gadab gibi bunların tatmini için ve onların lezzetlenmesi, telezzüzü için hürriyeti vardır ki akıl ve kalp gibi insani latifeler, duygular, hisler, insaniyet kerane ve akıbet endişane olan vazifelerinden vazgeçiriyorlar. Akıbeti düşünen, sonundan endişe eden, akıl gibi, kalp gibi insani duygulara, hislere galip geliyorlar. Onları vazifelerinden vazgeçiriyorlar akıbeti görmediği için. Nefsi ön plana çıkarıyorlar. Ehl-i hidayet dediğimiz müminler ve başta ehl-i nübüvvet yani peygamberler ve başta da Habibi Rabbül Alemin olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mesleki kutsisi. Ehl-i hidayetin mesleği kutsidir, mukaddestir. Peygamberlerin mesleği mukaddestir. Habibi Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimizin mesleği kutsidir, mukaddestir. Aynı zamanda vücuda dairdir. Bir şeyi var etmeye, hayatta tutmaya, imar etmeye dairdir. Hem subutidir, yani onun sabit kalması içindir. Yokluğa, tahribe, ademe dair değildir. Hem tamire dairdir, hem bir hareket gerektirir. Hem hudutta istikamet, hem akıbeti yani sonuncunu düşünmek, ebediyeti düşünmek, hem kulluk, ubudiyet, hem de nefsi emmarenin firavuniyetini, serbestliğini kırmak gibi esaslara, ki mühim esaslardır bunlar, oraya dayanır. Halbuki dalalet küfür yolunda nefsi firavunlaştırıp ona makam veriyordu. Hidayet yolunda ise nefsin firavunluğunu kırıyor. Sen serbest değilsin, hür olamazsın her hususta. Her arzu ettiğini yerine getiremezsin. Ancak Allah'ın emrettiğini yapmakla mükellefsin. Helal kıldıklarından yemek yiyebilirsin. Bunun gibi mühim esaslar bulunduğu için peygamberlik yolunda, hidayet yolunda, akıbeti düşündüğü için, ebedi hesabı düşündüğü için, bundan dolayıdır ki Medine-i Münevvere'de bulunan o zamanın münafıkları, o parlak güneşe karşı, Peygamber Efendimiz'in o parlak mucizelerine, Kur'an'a karşı, İslamiyet'e karşı yarasa kuşu gibi gözlerini yumup, yarasalar nasıl ışıktan rahatsız olur, karanlığa kaçar, manen kalp gözleri kör olan o Medine münafıkları da iman ve Kur'an ışığından, nübüvvet ışığından, nurundan yarasa gibi gözlerini kaçırıp yumup o cazibeyi azimeye, o büyük çekiciliğe karşı şeytani bir kuvve-i dafiyaya kapılıp, mübareze var dedik ya, saldırı ve müdafaa var. Kur'an nuru geliyor, onlar şeytani bir duyguyla savunmaya geçiyorlar, kabul edemiyorlar, kalpleri karanlık, yarasa gibi rahatsız oluyorlar güneş ışığından, Kur'an ışığından, hidayet nurundan rahatsız oluyorlar. İşte kuvve-i dafiyaya kapılıp dalalette kalmışlar. Eğer denilirse Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam madem Habibi Rabbül Alemin'dir, hem elindeki hak ve lisanındaki hakikattir ve ordusundaki askerlerin bir kısmı melaikedir, doğru, ve bir avuç su ile bir orduyu sular ve dört avuç buğday ve bir oğlağın etiyle bin adamı doyuracak bir ziyafet verir ve küffar ordusunun gözlerine bir avuç toprak atmakla, o bir avuç topraktan hem küffarın gözüne bir avuç toprak girmesiyle her birinin onları kaçırır ve daha bunun gibi bin mucizat sahibi olan bir kumandan-ı Rabbani nasıl oluyor da Uhud'un nihayetinde ve Huneyn'in bidayetinde mağlup oluyor? Başka bir sual var. Deniliyor ki değerli dinleyenler, bu sualde de bunun da yine güzel bir cevabı var, onu da arz edeceğim inşallah. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ki Habib-i Rabbül Alemin'dir, alemlerin Rabbinin sevgilisidir. Aynı zamanda aleyhissalatü vesselamın elindeki haktır, hak bir Kur'an var, mucizeleri var. Lisanında Kur'an hakikatleri, iman hakikatleri var. Öyle bir ordusu var ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Bedir'de ve diğer harplerde görüyoruz. Ayet-i kerime ile sabit. Ordusunun bir kısım askerleri melekler. Öyle mucizeleri var ki aleyhissalatü vesselamın bir avuç suyla bir orduyu suluyor. Dört avuç buğday ve bir oğlağın etiyle bin adamı doyuracak ziyafet veriyor. Küffar ordusunun gözüne bir avuç toprak atıyor. Şahetil vücuh, çirkin yüzlere diyerek.
ve o bir avuç toprağı

Topraktan her küffarın gözüne tam bir avuç toprak gidiyor, onlar kaçıyorlar. Ve daha bunun gibi bin mucizatın sahibidir Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ve kumandan-ı Rabbani'dir. Nasıl oluyor da neden acaba diyor. Uhud'un nihayetinde biliyorsunuz, Uhud'un sonunda bir mağlubiyet var. Ve Huneyn gazvesinin başında yine bir mağlubiyet durum var, sonradan galip oluyorlar. Bunun hikmeti nedir? Bakalım cevabı nedir değerli dinleyenler? Sual kadar güzel bir cevabı var. El cevap, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam nevi beşere, insanoğluna, insan çeşidine, türüne mukteda ve imam ve rehber olarak gönderilmiştir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bütün insanlığa bir öncü, bir lider, bir imam ve bir rehberdir. Böyle gönderilmiştir. Rahmeten lil alemindir. Ta ki o nevi insanı, bu insan türü, hayat-ı içtimaiye ve şahsiyedeki düsturları ondan öğrensin. Toplum hayatındaki, cemiyet hayatındaki ve şahsi hayatında nelere uyacak, nelere riayet edecek, nasıl yaşayacak, nasıl yiyip nasıl içecek, nasıl ibadet edecek, nasıl abdest alacak, nasıl ticaret yapacak, komşusuyla ilişkileri nasıl olacak, her ne varsa. Toplum hayatı ve şahsi hayatındaki düsturları bu insan nevi kendisine imam, rehber, mukteda olan aleyhissalatü vesselamdan öğrensin. Cenab-ı Hak böyle göndermiş. Ve hakim-i zülkemalin kavanini meşiyetine itaate alışsınlar ve desatir hikmetine tevfik hareket etsinler. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın imamlığıyla bu insanlık her türlü kemalin mutlak hakimi olan, her şeye hükmü geçen Cenab-ı Hakk'ın idare kanunlarına, emirlerine itaate alışsınlar ve onun hikmet düsturlarına uygun hareket etsinler. Eğer Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam hayat-ı içtimaiye dediğimiz cemiyet hayatında ve şahsi hayatında daima mucizelerle dolu olsaydı, harikuladelerle yaşasaydı, hep mucizelere istinad edip dayansaydı, o vakit İmam-ı mutlak ve rehber-i ekber, en büyük rehber ve mutlak imam olamazdı. Çünkü her hali mucize, mucize peygamberlere has. Ve insanlar onu o zaman onun yolundan gidemezdi. Dolayısıyla galip de olmuş, mağlup da olmuş. Yani beşeri sıfatlar ön plana çıkmış. Ta ki insanlara rehber ve imam olsun. İşte bu sır içindir ki, yalnız davasını tasdik ettirmek için. Mucizeyi ne zaman göstermiş? Hayatının her safhasında değil. Davası nedir? Tevhid davası. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Kur'an davası, iman davası. Davasını kafirlere de tasdik ettirmek için. Ara sıra, indel hace, yani mecburiyet anında, ihtiyaç zamanında, münkirlerin inkarını kırmak için mucizeler gösterirdi. Bunun haricinde sair vakitlerde ise değerli dinleyenler, nasıl ki herkesten ziyade evamir-i ilahiye dediğimiz Allah'ın emirlerine herkesten çok kendisi itaat etmiştir bir beşer olarak. Kendi getirdiği dinin hükümlerine en fazla kendisi boyun eğmiştir. Öyle de aynen bunun gibi hikmet-i Rabbaniye ile Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu hikmet gereği ve meşiyet-i Sübhaniye ile Allah'ın çeşit çeşit işleri vardır değerli dinleyenler. Çeşit çeşit hikmetler olur, bilemeyiz. Bunlarla tesis edilen adetullah-ı kavanine, Allah'ın kainata koyduğu adetullah denilen yaratılış kanunları vardır. Ve bu herkes için geçerlidir. Bu Cenab-ı Hakk'ın hikmetinin gereğidir. İşte herkesten ziyade bunlara Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam müraat ve itaat ederdi. Bunlara riayet ederdi. Mesela düşmana karşı zırh giyerdi. Sipere giriniz diye emrederdi. O kanunlar herkes için geçerli çünkü. Yara alırdı, zahmet çekerdi. Ta tamamıyla hikmeti ilahiye, kanununa ve kainattaki şeriat-ı fıtriye-i kübraya müraat ve itaati göstersin. Böylece Allah'ın ilahi kanunlarındaki hikmete ve kainata koyduğu fıtri şeriat dediğimiz bu büyük şeriata, yani Allah'ın kanunlarına, peygamber olarak mucize gösterdiği gibi beşer olarak da onlara itaat etsin, onlara riayet etsin. Onun için Huneyn'in başlangıcında, Uhud'un sonunda mağlubiyet insanlık gereği yaşamış değerli dinleyenler.
10.

0: işarete geldik. 9 işareti tamamlamış olduk inşallah. 10. işaret şöyle. İblisin en mühim bir desisesi, şeytanın en önemli bir aldatması. Kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Şeytan hem insanları vesvese vererek yoldan sapıttırıyor, kendine tabi ediyor. Hem de ya ne şeytanı? Şeytan mı var? Bu şeytandan mı? Gibi vesveselerle başka bir aldatma bu da. Kendine tabi olanlara kendisini inkar ettirtiyor. En önemli aldatmalarından birisi bu. Şu zamanda hususen maddiyunların felsefeleriyle, maddecilerin, her şeyi maddede gören, aklı gözüne inmiş, sadece dünya zevk ve lezzetleriyle alakadar, bunların düşünceleriyle, fikirleriyle zihni bulananlar, bu bedihi meselede, bu gayet açık hususta tereddüt gösterdikleri için şeytanın bu aldatmasına, desisesine karşı bir söz söyleyeceğiz, bir iki söz. Şöyle ki, insanlar da şeytan vazifesini gören cesetli ervah-ı habise bil müşahede bulunduğu gibi. Sen şeytan mı arıyorsun? İnsanlara bak. Öyle insanlar var ki aynen şeytanın yapacağı işleri yapıyor. Adeta bunlar cesetli ervah-ı habise denilen ceset giymiş, vücut giymiş, insan cesedi giymiş kötü ruhlar, şeytani ruhlar, pis ruhlar. Hepimiz görürüz bunu. Öyle insanlar var ki şeytan görse bundan kaçar dersiniz. Her türlü kötülük var, her türlü vesvese var. Gıybet, dedikodu, aldatma, aklınıza ne geliyorsa. İşte insanlardan şeytan vazifesini gören şeytanlaşmış insanlar. Onların ruhları adeta ceset giymiş bir şeytan gibi. Yine bunlar bulunduğu gibi cinniden cesetsiz ervah-ı habise bulunduğu dahi o katiyettedir. Bu kesin mi insanlardan böyle şeytan gibi kişiler olduğu kesin, hepimiz biliyoruz, görüyoruz. İşte cinlerden de insan gibi bir cesedi yok ama kendilerine mahsus bir cesetle öyle kötülük yapan, vesvese veren, insanları aldatan kötü ruhlu şeytanlar bulunduğu, aynen insanlardan şeytan olduğu kesinliğinde, katiyetindedir değerli dinleyenler. Eğer o cinniden cesetsiz olan o habis ruhlar maddi ceset giyseydiler, bu şerli, şerir insanların aynı olacaktılar. Hem eğer bu insan suretindeki, insan gibi gördüğünüz cemiyette o insi şeytanlar, insandan olan şeytanlar, o vücutlarını çıkarabilseydiler de biz onları o halleriyle görseydik, aynen o cinni iblisler olacaktılar. Hatta bu şiddetli münasebete binaendir ki değerli dinleyenler, bir mezhebi batıl, batıl bir mezhep şöyle hükmetmiş ki, bu aradaki ilişkiden dolayı insan suretindeki gayet şerir, yani şerli demektir şerir, gayet şerir ervah-ı habise kötü ruhlu insanlar öldükten sonra şeytan olur demişler. Çünkü bakıyor insana adeta şeytan gibi. Bunlar demiş, olsa olsa bunlar ölünce, ruhu çıkınca onlar da şeytan olur. Böyle bir şey yok tabi de. İnsan öldü mü ruhuyla beraber ahirete gider. Ruhu alemi misale, alemi berzaha, alemi berzahta bekler. Cesedi de kabirde çürür. Ama o ruhlar öyle bozuktur ki o batıl mezhep bile demiş ki ya bunlar o kadar kötü ki ölünce bunlar herhalde şeytan oluyordur. İki ayaklı şeytanlar gibi cemiyette görürsünüz. İşte onların cesetsiz olanlar da cinni şeytanlar. Malumdur ki kıymetli dinleyenler, âlâ bir şey bozulsa, iyi, en güzel bir şey bozulursa, küçük, basit bir şeyin, edna bir şeyin bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Mesela, nasıl ki süt ve yoğurt bozulursalar yine yenilebilirler, yağ bozulsa yenilmez, bazen zehir olur. Yağ da sütten yapılır, yoğurt da sütten yapılır. Süt bozulsa, yoğurt bozulsa, ekşise yenilir yine. Ama yağ bozulsa yenilmez. Çünkü zehir olur yağ. Yağ daha âlâdır çünkü. Aynen öyle de değerli dinleyenler, mahlukatın en mükerremi, yaratılmışların en keremlisi, belki en âlâsı olan insan, eğer bozulsa, bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Müteaffin maddelerin, müteaffin kokuşan, bozulan demek, bozulmuş maddelerin kokusuyla telezzüz eden haşerat gibi adeta ve ısırmakla zehirlendirmekten lezzet alan yılanlar gibi, o dalalet bataklığındaki, küfür günah bataklığındaki şerler ve habis ahlaklarla, o pis kötü ahlaklarla lezzetlenir, telezzüz ve hatta ondan da öte iftihar eder. Ben şunu yaptım, bunu yaptım diyerek yaptığı günahla iftihar eder. Ve zulmün zulümatındaki, o zulmün, baskının, insanları ezmenin karanlığındaki zararlardan ve cinayetlerden lezzet alırlar bunlar. Adeta şeytanın mahiyetine girerler. Evet, cinni şeytanın vücuduna kat'i bir delil, cinden şeytanlar olduğuna kesin delil nedir? İnsi şeytanların, insandan olan şeytanların vücududur. Ama şeytan ne yapar işte? Bir aldatma olarak kendisini kendine tabi olanlara inkar ettirir. Halbuki şeytanlar vardır. Delili de insandan şeytanların olmasıdır. Bol bol cinni şeytan da vardır. Ve saniyen, ikinci olarak değerli dinleyenler, 29. sözde yüzer delili katiyle, yüzer kesin delille, ruhani ve meleklerin vücudunu ispat eden umum o deliller orada anlatılır uzun uzun değerli dinleyenler. Meleklerin, ruhların, bekanın vücudu 29. sözde çok güzel bir şekilde. Tavsiye ediyorum, okuyunuz lütfen. İspat edilir. İşte oradaki bütün o deliller şeytanların dahi vücudunu ispat ederler. Bu ciheti dolayısıyla, çünkü orası uzun bir mevzu, o söze havale ediyoruz diyerek 10. işaretin saniyen, yani ikinci hususu da bitirilmiş oldu. Ve salisen, yani üçüncüsü, kainattaki umuru hayriyedeki kanunların mümessili. Kainatta hayırlı işler var değerli dinleyenler. Hepiniz biliyorsunuz bunları. Bunların bir temsilcisi, bir nazırı, nezaret edeni hükmünde olan meleklerin vücudu. Hepsine bir melek nazırdır. Onun bakanıdır adeta. Dünyanın mesela nazır bir meleği vardır. Kamerin nazır bir meleği vardır. Her bir yağmur tanesinin mümessili olan bir melek vardır. Her bir bitkinin, hayvanın, aklınıza ne geliyorsa. Hatta geçen işaretlerde okumuştuk. Kalpte şeytanın yine bir bölgesi olduğu gibi meleğin de bir bölgesi var. İşte kainatta ne kadar hayırlı iş varsa bütün onların kanunlarının bir temsilcisi ve nazır hükmünde melekler vardır. Bu meleklerin vücudu ittifakı edyan ile sabit olduğu gibi bütün dinler ittifak etmişler ki, bütün semavi dinler demişler ki evet melekler vardır. Aynı şekilde kıymetli dinleyenler, kainatta sadece hayırlı işler yok. Bir de umur-u şerriye dediğimiz şer işler var. Hayır işlerin temsilcisi melekler olduğu gibi umur-u şerriyenin mümessilleri ve mübaşirleri, onların da bir çağırıcısı var. Onların da temsil edicisi var şer işlerin, kötü işlerin. Ve o umurdaki, o işlerdeki kanunların sebebi olan, medarları olan ervah-ı habise dediğimiz, kötü ruhlar, pis ruhlar dediğimiz ruhların bulunması, ervah-ı habise ve şeytaniye bulunması hikmet ve hakikat noktasında kesindir, katidir. Nasıl ki hayır işlerin kanunlarının temsilcisi, nazırı melekler ve bütün semavi dinlerle bu sabit, yine aynı şekilde sabit ki bütün şer işlerinde ve o işlerdeki kanunların temsilcisi de şeytanlar ve o pis ruhlardır. Hikmet, Cenab-ı Hakk'ın hikmeti bunu gerektirdiği gibi hakikat noktasında da bu kesindir. Belki umur-u şerriyede, o şerli işlerde zişur bir perdenin bulunması daha ziyade lazımdır. Hatta hayır işlerine göre şer işlerinde şuuru bulunan bir perde, bir vesilenin bulunması daha çok lazımdır hakikat ve hikmet noktasında. Neden? Çünkü 22. sözün başında denildiği gibi, o kısmı size izah etmiştik değerli dinleyenler. Herkes her şeyin hüsn-ü hakikisini göremediği için, herkes her şeydeki gerçek güzelliği göremez. Perdeler vardır. Bunu göremediği için zahiri şerriyet ve noksaniyet cihetinde kendince onda bir noksanlık görür, şer görür. İşte o cihette Halik-i Zülcelal'e, Celal sahibi yaratıcı Cenab-ı Hakk'a karşı itiraz etmemek için ve rahmetini suçlamamak, itham etmemek için, Allah'ın hikmetini tenkit etmesin diye ve haksız şikayet olmasın diye şekva etmemek için zahiri bir vasıtayı perde eder Cenab-ı Hak. Ta ki itiraz ve tenkit ve şekva o perdelere gidip Halık-ı Kerim ve Hakim mutlaka. Halbuki Cenab-ı Hak mutlaka kerim bir yaratıcıdır ve mutlak hikmet sahibidir. Her işinde mükemmellik var ama insanlar bazı şeyleri şer zannederler. Dolayısıyla itirazlar o perdelere gitsin, şikayetler o vesilelere gitsin. Halık-ı Kerim ve Hakim-i Mutlak olan Cenab-ı Hakk'a yönelmesin, teveccüh etmesin. Nasıl ki vefat eden kulların ibadın küsmesinden Hazreti Azrail'i kurtarmak için Cenab-ı Hak hastalıkları ecele perde etmiş, aynen öyle de Hazreti Azrail Aleyhisselam'ı kabza-i ervah dediğimiz ruhların alınmasına perde edip ta merhametsiz tevehhüm edilen o haletlerden gelen şikayetler, şekvalar Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesin. Aynen onun gibi değerli dinleyenler, daha ziyade bir kesinlikte şerlerden ve fenalıklardan gelen itiraz ve tenkitler var. İşte bu itiraz ve tenkitler Halık-ı Zülcelal'e yönelmemek, teveccüh etmemek için hikmet-i Rabbaniye, Rabbimizin hikmeti şeytanın vücudunu iktiza etmiştir, gerektirmiştir, gerekli kılmıştır. Ve Rabian dediğimiz dördüncü kısmındayız değerli dinleyenler, şeytanların vücuduyla ilgili. İnsan küçük bir alem olduğu gibi alem dahi büyük bir insandır. Bu küçük insan o büyük insanın bir fihristesi ve hulasasıdır. Aleme büyük bir insan diyoruz ya. Alem büyük bir insan, insan da küçük bir alem. İşte bu küçük insan o büyük alemin bir fihristesi, bir özü, hülasası gibidir. İnsanda bulunan numunelerin büyük asılları insan-ı ekberde, yani kainatta, alemde biz zarure mutlaka bulunacaktır. Mesela nasıl ki değerli dinleyenler, insanda kuvve-i hafızanın vücudu, hafıza kuvvetimiz var. Hafıza duygumuz. Alemde bunun bir karşılığı olacak. Nedir o? Alemde lehv-i mahfuzun vücuduna kesin delildir. Alemde büyük bir insan olduğuna göre onun da büyük bir hafızası olacak. İşte o lehv-i mahfuzdur. Aynen öyle de insanın kalbinde, insanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir vesvese aleti, bir kuvve-i vahimenin telkinatıyla konuşan bir şeytani lisan ve ifsad edilen bir kuvve-i vahime, vehim kuvveti bozulan şeytan tarafından üflenerek o kalpteki yerden, bölgeden bir vesvese aleti ve küçük bir şeytan hükmüne geçiyor o kalpteki alet. Bunun böyle olduğunu ve sahiplerinin ihtiyarına, yani o insanın kalbinin arzusunun hilafına, zıt ve arzusuna muhalif hareket ediyor bunlar. Hissen ve hadsen herkes nefsinde bunu görür. Hem hisseder hem aniden bir şey olur. Kendisi istemiyor bundan rahatsız ama bir günah işler mesela. Bu işte kalbindeki lümme-i şeytaniye denilen o vesvese aletinden, o bölgeden yapılan telkinatladır. Kalbi dinlemedi orada. Alemde büyük bir insan olduğuna göre alemde de bir şeytan bulunacak. İşte alemde de şeytanların vücuduna bu kesin bir delildir. İnsanın kalbinde şeytanın bir bölgesinin vesvese aletinin olması. Ve bu lümme-i şeytaniye dediğimiz ve şu kuvve-i vahimede bir kulak ve bir dil olduklarından, adeta biri bir kulak, biri dil. Şeytan o bölgeden, o vesvese aletiyle konuşuyor, o dille evhamımıza hitap ediyor. O da kulak veriyor, dinliyor ve yanlış yapıyor. Ona üfleyen işte ve bunu konuşturan harici bir şahs-ı şerire olacak. O bölgeye, o alete üfleyen, diğerinde konuşturan birisi olacak. Harici bir şahs-ı şerire. Yani şerli bir şahıs olacak dışarıdan. Vesvese, fitne verecek. Onun vücudunu ihsas ederler. İşte şeytanların vücudunu gösterir bu da. Şeytan üfler, nefis onu dinler ve günaha girer. Cenab-ı Hak hepimizi şeytanın desiselerinden muhafaza etsin. Hakiki manada değerli dinleyenler, Cenab-ı Hakk'a istiade eden kullarından eylesin. Programın bu üçüncü bölümüydü. İnşallah önümüzdeki hafta Allah nasip ederse diğer işaretleri tamamlarız. vaktimiz kalırsa başka bir mevzuya değiniriz. Ben baştaki ayet-i kerimeyi tekrar edeyim değerli dinleyenler. Dua şeklinde ezberleyip zaman zaman okumakta fayda var. Hatta günlük okumakta fayda var. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi euzubike min hemezatiş şeyadîn ve euzubike rabbi eyyehlurun. Rabbim şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Rabbim onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım diyoruz değerli dinleyenler. Amin diyelim inşallah ve bu haftaki programımızı burada kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33. Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, sakın ha sakın zulmedenlere meyletmeyin. Size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra size

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa hak ve hakikati tebliğ ederken, bu arada kendisinden sonra İslam davasını ebediyete kadar müdafaa edecek, insanları nura çağıracak bir nesil de yetiştiriyordu. Bu maksatla kurduğu Suffe Medresesi'nde bütün dünyanın dikkat kesileceği ve çağımıza kadar bütün dünyayı aydınlatan İslam davasının faziletli ve yüksek hasletlere sahip müdafilerini yetiştiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sahabilerin eğitimine fevkalade bir hassasiyet göstermiştir. Kendisi yememiş, onlara yedirmiş, giymemiş, onlara giydirmiştir. Hüreyn bin Fatık radıyallahu anh, Sufe ashabının ismi fazla duyulmamış. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hususi bir ilgi ve dikkatle eğitilen muhterem bir talebesidir. Hüreyn bin Fatık'ın Müslüman oluşu oldukça dikkat çekicidir. Siyer kitaplarında Hüreyn'in gaybtan bir ses duyduğu ve bu sesin Müslüman olmasına vesile olduğu kaydedilmektedir. Rivayete göre Hazreti Hüreyn, Irak civarlarına gider. Bir gece vakti karanlık iyice basmıştır. Tam bu sırada gaybtan bir ses işitir. Bu ses, "Vah vah, Allah sana acısın ey Hüreyn, Allah'a sığın, o izzet ve celal sahibidir. Beka ve şeref onundur. Enfal suresindeki ayeti oku, Allah'ın varlığını ilan et ve gam çekme" şeklindedir.

zenginlikle Hüreym bin Fatık radıyallahu anh Medine'ye varır. Duyduğu sözlerin benzerini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğini öğrenir ve bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ifade etmek ister. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gittiğinde daha sözlerine başlamadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Hüreym'in gaybdan duyduklarını şiir şeklinde minberde okur. Hazreti Hüreym'in kalbi şimdi sadece hakikat için atmaktadır. Hazreti Hüreym radıyallahu anh aslında herkesin kalbinin hakikat için atmak isteğiyle dolu olduğunun şuurundadır. İslam'a teslim olup ona sarılmakla işin bittiğini değil, başladığını da bilmektedir. Kardeşi Sibret'le beraber Bedir Harbi'nde büyük kahramanlıklar göstermiştir.

siyer kaynaklarında onun Bedir Harbi'ne katıldığı ve bu hususla beraber Suffe Medresesi'nin talebelerinden olduğu yer alır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun eğitimine büyük itina gösterdiği bazı hadis-i şeriflerden anlaşılmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e çok yakın olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun en büyük eksiklerine dahi müdahale eder ve düzeltilmesini isterdi. Zaten Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir sahabesinde hatalı bir davranışın olmasını, yanlış bir olayın vuku bulmasını istemezdi. Gözleri her an sahabelerinin üzerindeydi. Şefkatli bir anne ve dikkatli bir baba gibi üzerlerine titrer, insanlığa örnek olacak olan bu muhteşem nesli en iyi şekilde yetiştirmenin mücadelesini verirdi.

Çünkü gün gelecek, bu insanlar orduları idare edecek. Gün gelecek, Müslümanları temsilen devlet başkanlarıyla muhatap olacak. Hatta devlet başkanlığı sorumluluğunu taşıyacaklardı. Mükemmel bir şekilde yetişmeleri ve örnek nesle yaraşır insanlar olmaları gerekiyordu. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hem dini İslam-ı mubini tebliğ vazifesini yürütüyor hem de bu dini temsil edecek güzel insanları yetiştirmek istiyordu. Suffe medresesi bu niyetlerle kurulmuş ve hicretten hemen sonra hizmet vermeye başlamıştı. Burada hem din öğreniliyor hem de yeni Müslüman olanlar en iyi şekilde eğitime tabi tutuluyordu.

Bir gün Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Hüreym bin Fatih'e şöyle buyurdu. Ey Hüreym, gerçekten sen çok iyi bir adamsın. Sende bu iki haslet olmasaydı ne kadar iyi olurdu. Hüreym heyecanla, ya Resulallah bu iki haslet nelerdir diye sordu. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, gurur ve kibir işareti olarak gördüğü iki hasletini şöyle açıkladı. Birincisi, elbiseni, ikincisi de saçını fazla uzatıyorsun. Bunun üzerine Hazreti Hüreym, çok doğru söylüyorsun ya Resulallah diyerek hemen gider, elbisesini kısaltır, saçını da tıraş eder.

Hazreti Hüreym radıyallahu anh, Suffe medresesinde yetiştikten sonra evlenmişti. Yetiştirdiği Eymen ismindeki oğlu hem şair hem de pehlivandı. Vefatından sonra çıkan bazı fitneler sırasında oğlu Eymen'in Mervan bin Hakem'e verdiği cevap çok manidardır. Mervan bin Hakem kendisiyle beraber savaşmak hususunda Eymen'e teklif götürdüğü zaman, "Babam ve amcam Bedir Harbi'ne katılmışlar ve Müslümanlara karşı da savaşmayı yasaklamışlardır" cevabını almıştı. Mervan bin Hakem'e bu şekilde cevap verdikten sonra Eymen şu şiiri okur: "Ben namaz kılan bir adamla savaşamam. Kureyş'in bir diğer kuvvetinin yanında yer alamam. Onun kuvveti onadır. Günahı ben yüklenemem. Cehalet ve taşkınlıktan Allah'a sığınırım. Müslümanı nasıl öldürürüm? Yaşadığım müddetçe faydasız şeylerden sakınırım."

Hureyn bin Fatık radıyallahu anh'ın oğlu Eymen, babasının verdiği nasihati unutmaz ve fitnelere karışmaz. Hazreti Hureyn, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zuhur edecek fitnelerle ilgili hadislerini bilir ve oğlunu hadislerdeki haber ve tavsiyelere göre yetiştirirdi. Hazreti Hureyn radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den şu hadisi rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere dönerek, "Ben yalan yere şahitliği Allah'a ortak koşmakla eş tutarım," buyurmuştu. Daha buna benzer pek çok hadisi şerif nakleden Hazreti Hureyn bin Fatık radıyallahu anh, Muaviye zamanında vefat etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin talebelerinden ve suffe ashabından olan o yüce örnek insanın terbiye ve eğitiminden geçen, başta Bedir olmak üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber harplere iştirak eden ve cihat meydanlarının hakkını veren Nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme saygıda kusur etmeyen, dürüstlüğü, İslam'a bağlılığı ve ilme düşkünlüğüyle hatırlanan, fitne ve fesat zamanlarında hak ve hakikatten yana tavır koyan, aklını, malını ve canını Allah ve Resulü yolunda harcamaktan bir an bile olsa tereddüt etmeden ömür süren Hazreti Hureyn bin Fatık radıyallahu anh'tan ve dostlarından Allah razı olsun ve onlara rahmet eylesin. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle

0: markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Deniyor ki, Allah yazdıysa bozsun. Başlık olarak zikrettiğimiz sözü daha ziyade kimlerin nasıl söylediklerine misal vererek açıklayalım. Diyelim ki bir kıza, filanca seninle evlenmek istiyor dendiğinde, eğer o kız isteyeni istemiyorsa heyecanla, ay ne diyorsun, Allah yazdıysa bozsun deyiverir. Misalleri bu yönde çoğaltabiliriz. Böyle bir çıkışla bu söz söylenildiğinde kişiyi günaha sürüklemiş olur. Çünkü olay kadere girer.

0: kadere iman ve rıza Müslümana farzdır. Yukarıdaki söylenilme tarzında kadere rızasızlık ayan beyan ortadadır. Böyle bir tehlikeye düşmemek lazım. Hiç kimse sitemle karşısındakine Allah yazdıysa bozsun deme hakkına sahip değildir. Böyle bir anda Müslümanın söyleyeceği söz şu olmalıdır: bu hakkımızda hayırlıysa olsun, hayırlı değilse Rabbim hayırlısını ihsan etsin, onun takdirine razıyım. Bu ifadeler kulun Allah'a teslimiyetinin açık bir belirtisidir. Kula gereken de budur. Hasılı, imani tehlike arz eden söz ve fiillerden daima kaçınmak Müslümanın Müslümanlığının gereğidir. Gevezelik her zaman başa iş açar. Bu dinen de caiz değildir. Cenab-ı Hak ümmeti imani tehlikelerden korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, namazını kıl, orucunu tut, yeter. Hemen ifade edelim ki, İslam dini bir bütündür. Kesinlikle parçalanamaz. Dini parçalamanın adı küfürdür. Namazını kıl, orucunu tut, yeter demek, namazı orucu kabul etmek, dinin diğer emirlerini reddetmek demektir. Bu sözü söyleyenler, dinin bazısına inanıyor, bazısına inanmıyorlar mı acaba? Kur'an-ı Kerim'de de aynı suali Allah-u Teala soruyor. Mealen, siz kitabın bir kısmına inanıyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? İçinizden bunu yapanın cezası, dünya hayatında rezil olmaktır. Kıyamet gününde böyleleri en şiddetli azaba uğratılırlar. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Dünya menfaati pek azdır. Ahiretse Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Ve kıl kadar zulme uğramazsınız. Namazını kıl, orucunu tut, yeter diyenlerin tamamı, yaptıkları birkaç amelle kendilerini vazifelerini yaptıklarını zannederek tatmin ederler. Bu niyetle yaptıkları her şeyin sabun köpüğü gibi yok olup kendilerine hiçbir fayda sağlamayacağını düşünemezler. Gençlerden dinlemiştim. Yamuk yamuk yaşantıya sahip olan anne babaların, kendilerinin dini faaliyetlerinden, özellikle cihadi yaşantılarından dolayı son derece rahatsız oluyorlarmış. Derlermiş ki, ''Oğlum, bu memleketi sen mi kurtaracaksın? Bir gün seni polisler alacak, işkenceyle seni öldürecekler. Sana ne elin yaşantısından? Cihatta ne oluyor? Kıl namazını, tut orucunu yeter. Otur oturduğun yerde.'' derlermiş. İşte böyle. Asr-ı Saadet'teki müşrik anne babaların Allah Resulü'nün etrafında pervane gibi dönen evlatlarına söylediklerini, günümüz anne babaları da bugün İslami şuura sahip çocuklarına söylüyorlar. Peki aralarında bir fark var mı? Tek fark, biri 14 asır önce yaşamış, diğeri bugün hayat süren bir insan. Ne fark eder? Cihadı tehlike olarak görüyor. Zekatı ahmaklık zannediyor. Kafa 14 asır öncesinin kafası. Şu hale bakın. Allah-u Teala'nın 6666 farzı düşürüle düşürüle sonunda ikiye indirildi. Bu farzlar tanzimatla 54'e, Cumhuriyetle 32'ye, sonra 5'e, şimdi de bu sözde olduğu gibi 2'ye indirilmiş oldu. Günümüz insanının durumunu aksettirme açısından şöyle bir fıkra anlatılır. Bektaşi'ye sormuşlar, erenler İslam'ın şartı kaçtır diye. Cevap vermiş, 1'dir. Nasıl olur, biz 5 olduğunu biliyorduk. Bektaşi, o eskidendi, şimdi 1'e indi. Ya nasıl olur deyince, Bektaşi bunun nasıl olduğunu şöyle açıklamış. Evlat, zenginler zekatla haccı, fakirler oruçla namazı kaldırdılar. Kala kala bir tek kelime-i şehadet kaldı demiş. İşte din böyle katledildi. Şu hale bakın. Müslümanım diyenler bile düzenin serbest bıraktığını serbest bırakıyor, düzenin yasakladığını yasaklıyor. Böylelerinin varlığı yokluğundan daha tehlikelidir. Bu zalimlerin şerrinden Allah'a sığınırız. İslam'ın parçalanma kabul etmediğini, parçalanmanın küfür olduğunu bu insanlara nasıl anlatacağız? Akleren herkesin bu konuyu düşünmesi, planını, programını yapması gerekiyor. Hasılı, küfrün iğrenç planlarından biri olan İslam'ın sadece namaz ve oruçtan ibaret olduğu fikrini yerleştirmek, Müslümanları işe yaramaz hale getirmek ve böylece haince insanlığı sömürmek arzusu çok eskilere dayanır. Günümüz Müslümanı da namazını kıl, orucunu tut yeter sözüyle küfrün bu emeline yardımcı olmaktadır. Bu tip Müslüman böyle bir sözle abdesti, namazı, orucu kabul edip diğer farzları, vacipleri, sünnetleri kabul etmediğini veya bu zamanda diğerlerine gerek duymadığını bilerek veya bilmeyerek ortaya koymaktadır. Böyle olunca o kendisini Müslüman da zannetse Allah korusun küfür bataklığında yaşamaktadır. Cenab-ı Hak ümmeti böyle durumlara düşmekten korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, adamakla mal tükenmez. Günümüz insanların vasıflarından biri de gevezeliktir. Herkes ağzına gelen her şeyi neticesini düşünmeden söyleyiveriyor. Yapacağı, yapamayacağı, vereceği, veremeyeceği şeyleri vaat ediveriyor. Çoğu kimseler vaat etmeyi seviyor. Lakin vaadin zamanı gelince onu yerine getirmeyi sevmiyor. Oysa yalan yere vaat etmek mümine hiç yakışmıyor. Dinimize göre adaklarımızı yerine getirmekle mükellefiz. Bu her mümine farzdır. Çünkü adak ve sözlerde asıl olan yerine getirmektir. Kur'an-ı Kerim'de "Ey inananlar, akitlerinizi yerine getiriniz" buyurulmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vaat ettiği yani adadığı halde adağını yerine getirmemenin münafıklık alameti olduğunu beyan etmiştir. Müslümanın bir hedefi olmalıdır. Bu hedef, Hakk'ın hayata hakim kılınması çalışmasını yapmaktır. İşte bu noktada Müslümanın her yanlış hareketi hedefin önüne konulan bir maniadır. Yani neticesiz kalan vaatler hedefimizin katilleridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vaat borç para gibidir buyurmuştur. Hasılı, bütün bu anlattıklarımız gösteriyor ki, adamakla mal tükenmez sözü hiçbir dayanağı olmayan, insanı nifaka sürükleyen, toplumun bozulmasına yol açan bir ifadedir. Müslüman ne böyle bir söz sarf etmeli ne de böyle bir felsefeye iman etmeli. Yalan, yanlış, her şey toplumun zehiridir. Böyle zehirlerden Cenab-ı Hak ümmeti korusun ve kurtarsın. Amin.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Yeni yuva. Caminin bitirilmesine yakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem caminin doğu duvarına bitişik iki oda yapılması için emir verdi. Biri hanımı Sevde radıyallahu anha, diğeri de nişanlısı Hazreti Ayşe radıyallahu anha içindi. Binanın yapımı toplam 7 ay sürmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu süre içinde Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın evinde kaldı. Sevde'nin evi bitmek üzereyken Zeyd radıyallahu anh'ı zevcesi Sevde'yi kızları Ümmü Gülsüm radıyallahu anh'a ve Fatıma radıyallahu anh'ayı Medine'ye getirmesi için Mekke'ye gönderdi. Ebu Bekir radıyallahu anh de oğlu Abdullah'a Ümmü Ruman, Esma ve Ayşe'yi getirmesi için haber gönderdi. Zeyd radıyallahu anh kendi karısı Ümmü Eyman ve küçük oğulları Üsame'yi de beraberinde getirdi. Talha tüm taşınabilir mallarını elden çıkarmıştı. Bu yüzden o da Zeyd'le beraber Medine'ye geldi. Henüz yeni hicret ediyordu. Bu partinin gelişinden kısa bir süre sonra Hazreti Ebubekir kızı Esma'yı annesi Safiye ile birlikte birkaç aydan beri Medine'de olan Zübeyir ile evlendirdi. Hazreti Ebubekir'in kız kardeşi Kureybe yaşlı ve kör olan babaları Ebu Kuhafe'ye bakmak için Mekke'de kalmıştı. Kureybe'nin aksine babası henüz Müslüman olmamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'in Ümmü Eymen radıyallahu anhadan başka kendi yaşında ikinci bir eş almasını uygun gördü ve Cahş'ın oğlu Abdullah'tan güzel kızı Zeynep'i istedi. İlk önceleri Zeynep isteksizdi. Bunun için bir sürü geçerli nedeni vardı. Zeynep bir Kureyşliydi. Fakat bu sebebi öne sürmesi inandırıcı olmadı. İki taraftan da saf Kureyşli olan annesi Umeyme, Esedli bir adamla evlenmişti. Zeyd'in Kureyş kabilesine evlat edinildiği hesaba katılmazsa, onun ailesinin kabileleri olan Beni Kelp ve Beni Tay, Beni Esed'e göre daha aşağı bir statüdeydi. Zeynep, Zeyd'le evlenmesini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istediğini anlayınca razı oldu ve evlilik meydana geldi. O sıralarda kardeşi Hamne de Mus'ab radıyallahu anh'la evlenmişti. Bundan kısa bir süre sonra Zeynep'in annesi Umeyme Medine'ye geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve kızları Sevde ile birlikte yeni yapılan evde oturmaya başladılar. Bundan bir ya da iki ay sonra Ayşe'nin de artık evlenmesi gerektiği kararına vardılar. O sıralarda Ayşe radıyallahu anha güzelliği göze çarpan 9 yaşlarında bir çocuktu. Güzelliği anne ve babasından kaynaklanıyordu. Kureyşliler babasına yüzü güzel olduğu için atik derlerdi. Annesi hakkında ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Kim cennetteki büyük gözlü huri kızlarını görmek isterse Ümmü Ruman'a baksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzun süreden beri Ayşe'ye çok yakındı. Ayşe radıyallahu anha Peygamber aleyhissalatü vesselamla babasının Medine'ye hicret edip kendisinin annesiyle birlikte Mekke'de kaldığı birkaç ay dışında onu her gün görmeye alışmıştı. Küçük yaşından beri o anne ve babasının Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hiç kimseye göstermedikleri sevgi ve saygıyı gösterdiklerini fark ediyordu. Ona bunun nedenleri de anlatılmıştı. O Allah'ın Resulü'ydi. Düzenli olarak Cebrail ile ilişki içindeydi ve o semaya yükselip tekrar yeryüzüne döndüğü için insanlar arasında seçkin bir adamdı. Onun görünüşü bile bu yükselişi gösteriyor ve cennet zevklerinden bir şeyler iletiyordu. Onun mucize dokunuşunda bu zevk elle tutulur hale geliyordu. Herkes sıcaktan bayılırken onun elleri kardan daha serin ve miskten daha güzel kokulu oluyordu. Bunun yanı sıra o sanki ölümsüzmüş gibi yaşını göstermezdi. Gözleri parlaklığından bir şey kaybetmemişti. Siyah saçları ve sakalı hala gençliğin izini taşıyordu. Bedeni ise fil yılından sonra geçen 53 yılın sadece yarısını yaşamış bir adam olduğunu gösterecek kadar zinde görünüyordu. Düğün için bir takım hazırlıklar yapıldı fakat bunlar Ayşe'ye eşsiz ve büyük bir an yaşadığını hissettirecek denli büyük değildi. Evden ayrılmasından kısa bir süre önce Ayşe bahçeye kaçmış ve bir arkadaşıyla oynamaya dalmıştı.
Kendisi bu olayı şöyle anlatıyor. Bir tahterevallinin üzerinde oynuyordum. Uzun saçlarım darmadağınık olmuştu. Geldiler, beni alıp götürdüler ve hazırladılar. Ebu Bekir radıyallahu anh Bahreyn'den kırmızı ince çizgili bir kumaş almıştı. Bundan Ayşe radıyallahu anhaya düğün elbisesi diktiler. Bu elbiseyi giydirdiler. Annesi onu elinden tutup dışında ensardan bazı kadınların beklediği yeni eve götürdü. Onu şöyle selamladılar. Mutluluk ve iyilik dileğiyle her şey iyi olsun. Daha sonra onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götürdüler. Kadınlar onun saçlarını tarayıp takılarla süslerken Peygamber aleyhissalatü vesselam ayakta onları gülümseyerek seyretti. Diğer düğünlerinin aksine bu düğünde yemek vermedi. Tören mümkün olduğu kadar sadeydi. Bir kase süt getirilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisi içtikten sonra kaseyi Ayşe'ye uzattı. O utanarak reddetti. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselam ısrar edince içti ve kaseyi yanında oturan kardeşi Esma'ya uzattı. Orada bulunanların hepsi de sütten içtiler. Daha sonra gelin ve damadı yalnız bırakarak hepsi evlerine gittiler. Son 3 yıl boyunca Hazreti Ayşe'nin arkadaşlarının gelip Ebu Bekir'in avlusunda oynamadıkları çok az gün vardı. Hazreti Ayşe'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine taşınması bu durumu değiştirmedi. Artık arkadaşları her gün onu yeni evinde ziyaret ediyorlardı. Bunlardan bir kısmı kendisi gibi ailesiyle Mekke'de hicret edenler, bir kısmı ise Medine'de edindiği yeni arkadaşlardan oluşuyordu. Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Ben arkadaşlarımla beraber bebeklerimle oynardım. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelirdi. Onu görünce arkadaşlarım kaçışırlardı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları ben onlarla beraber olmak istediğim için geri getirirdi. Bazen onlar kaçmaya fırsat bulamadan olduğunuz yerde kalın derdi. Çocukları sevdiği ve kızlarıyla oynamaya alışık olduğu için bazen onlara katılıp birlikte oyun oynarlardı. Oyuncakların ve bebeklerin birçok rolleri vardı. Ayşe radıyallahu anh şöyle diyor. Bir gün ben oyuncaklarımla oynarken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdi ve "Ey Ayşe, bu hangi oyun?" dedi. Ben "Süleyman'ın atları" dedim. O da bana güldü. Fakat bazen geldiğinde onları rahatsız etmemek için cübbesine bürünür beklerdi. Ayşe radıyallahu anhanın yaşamının üzücü bir yanı da vardı. Yesrib tüm Arabistan'da belli bir mevsimde yayılan ateşli humma hastalığıyla tanınırdı. Bu özellikle vahaya yabancı olanları yakalayan bir hastalıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hummaya yakalanmamıştı. Fakat onun en yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir, azatlısı Amir radıyallahu anh ve Bilal radıyallahu anh hummaya tutulmuşlardı. Bir sabah Ayşe babasını ziyaret etti ve üç adamı yarı baygın halde yatarken bulunca dehşete kapıldı. "Babacığım nasılsın?" diye sordu. Fakat babası cevabını 9 yaşındaki bir kızın anlayabileceği seviyeye indiremeyecek derecede hastaydı. Herkes her sabah akrabalarına iyi günler diler ve ölüm onun ayakkabısının bağından daha yakındır. Hazreti Ayşe babasının sayıkladığını zannetti ve Amir'e döndü. Ölmese de ölüme çok yaklaşan Amir de ona şiirle cevap verdi. O sırada Bilal hummadan kurtulmuştu fakat hiçbir şey yapacak gücü olmadığı için evin avlusunda yatıyordu. Buna rağmen konuşacak kadar gücü vardı. Şu sözleri söyledi. Ah, geceleyin bir daha uyuyabilecek miyim? Mekke dışında yetişen sümbül ve kekik

iliklerin arasında Mecenne sularından bir daha içip Şam'a ve Tafil'i bir daha görebilecek miyim? Ayşe çok üzgün bir şekilde eve döndü. Ateşten akılları başlarından gitmiş bir halde sayıklıyorlar dedi.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

Kur'an-ı Kerim Tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 13. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği

0: iyi. Evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Aman beğenme.
1: Ne var?
0: Düş yorar mısın?
1: Be adam, biraz nefesleneyim. Dur ki yorgunum.
0: Duramam.
1: Neden? Fena mı gider beklemekte? Vah vah.
0: Bilir misin ki ne gördüm?
1: Hayırdır inşallah.
0: Yemek yiyip yatıverdim. Tam yarıydı gece. Bir öyle hayvana bindim ki seçemedim iyice.
1: Peki o bindiğin at mıydı? Anlasak neydi?
0: Bilemedim. Yalnız dört ayaklı bir şeydi.
2: Katır mı desem, eşek mi desem, öküz mü desem, inek mi desem, alat mı desem, yediç mi desem, oyun...

0: Biraz yürüdük. Geçtiğin nasıl yerdi? Nasıl mı yerdi? Unuttum.
1: Görür müsün derdi.
2: Yokuş mu desem, iniş mi desem, uzun mu desem, geniş mi desem, çorak mı desem, çayır mı desem, sulak mı desem, hayır mı desem, yokuş mu desem, iniş mi desem, uzun mu desem, geniş mi desem, çorak mı desem, çayır mı desem, sulak mı desem, hayır mı desem.

0: Tamam, ileride ne gördün? İleride bir kocaman karaltı vardı.
1: Peki ismi yok mu?
0: Bilmem aman.
2: Ağaç mı desem, kütük mü desem, duvar mı desem, höyük mü desem, ağır mı desem, hamam mı desem, yıkık mı desem, tamam mı desem, ağaç mı desem, kütük mü desem, duvar mı desem, höyük mü desem, ağır mı desem, hamam mı desem, yıkık mı desem, tamam mı desem.
1: Ya sonra?
0: Karşıma baktım, dikildi.
1: Kim?
0: Bir adam.
1: Tanıştınız mı?
0: O bilmem tanır mı, ben tanımam.
2: Babam mı desem, kızım mı desem, hasım mı desem, ısım mı desem, çıfıt mı desem, yavur mu desem, şu...

0: Sen buluyorsun belanı Allah'tan. Bu elde bir, yalnız pek seçilmiyor. Ne zaman?
1: Bugün mü desem, yarın mı desem, uzak mı desem, yakın mı desem, yazın mı desem, güzün mü desem, güzün mü desem, yazın mı desem, bugün mü desem, yarın mı desem, uzak mı desem, yakın mı desem, yazın mı desem, güzün mü desem, güzün mü desem, yazın mı desem. Ne kadar doğru hocam, hayra yorulmaz bu gidiş. Sen oraya ya hakikat deyiver, tam bizim iş. Ne kadar doğru.

mahcubiyet deryasında kapanmış bir göz, şirazesi düşmüş bir ömürle mahşerin meydanına gel.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin.

0: bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Nebevi örneklikte aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.

diye bir üst başlığımız var. Biz bu üst başlığın altında aile dediğimiz bu çok önemli müesseseyi oluşturan azaları, unsurları konuşuyoruz. Birçok şeyi konuştuk aslında. Artık aşağıya doğru da inmeye başladık. Zaten birkaç dersimiz kaldı. Hatırlarsanız eş dedik, baba dedik, en ideal, anne dedik, çocuk dedik. Bugün damat diyeceğiz. Bir dahaki derse ulaştığımızda kayınbaba diyeceğiz. En son da akraba diyeceğiz. Ama bu son üç tanesi zor. Yani gerçekten bu konuşulanların en zorlarını bugünden itibaren konuşmuş olacağız. Hem damadı zor bu işin, hem kayınbabası zor. Hepimizin sınıfta kalacağı önemli alanlardan bir tanesi de akraba hukuku. Onunla alakalı şeyleri de konuşmak zor. Ne olursa olsun zaten biz sadece bilgilenmek için konuşmuyoruz. Derdimiz o bilgiler üzerinden hayatımıza bazı izler taşımaktır. Netice itibariyle biz yarın Allah'ın huzurunda hem hukukullah, hem hukukul ibad, hem hukukun nefs, hem hukukul eşya alanında, dört alanda hesaba çekileceğiz. Hukukullah Allah'la aramızdaki olan hukuktur. Hukukul ibad kullarla olan hukuktur ki yakınlık dereceleri arttıkça kulların imtihan dereceleri de artıyor. En büyük imtihanlarımız eşlerimiz olacak, çoluk çocuğumuz olacak, anne ve babalarımız olacak, akrabalarımız olacak. Dolayısıyla bu hukukul ibad meselesi çok ciddi bir biçimde ele alınması gereken bir meseledir. Hukukun nefs Allah bize bir beden emanet etmiş. Kendi bedenimizi de Allah için kullanıp kullanmadığımızın hesabını birer birer vereceğiz. Hukukul eşya deyince de kainattaki her şeyi kastetmiş oluyoruz. Bize musahhar kılınan bütün nimetlerden birer birer hesaba çekileceğimiz için aslında hesaba konu olan meseleleri konuşmuş oluyoruz. Dolayısıyla derdimiz sadece bilinen şeyleri tekrar etmek değil. Ben inanıyorum ki siz öyle dinliyorsunuz. Dünyanıza bu noktada bazı mesajlar alıyorsunuz. Ama ben yine de hatırlatarak bu noktada sorumluluğumu yerine getireyim. Öğrendiğimiz her şeyi karşısına kendimizi koyarak ben bunun neresindeyim meselesini ciddi bir biçimde gözden geçirerek üzerinde durmak durumundayız. Bugün bu öğreneceğimiz hakikatleri de bu çerçeveden değerlendirelim. Şimdi her derste yaptığımız gibi yapacağız. Yine ben size üç tane hadis vereceğim. O üç tane hadisin de üç cümleyle mesajlarını vereceğim. Öylece asıl konumuza gireceğiz. Fark edeceksiniz, hadislerin hepsi aynı konuyla alakalı ve ilk bakışta damatla falan alakası yok. Ama çok ciddi bir biçimde damatla alakası var. Ne olduğunu göreceksiniz biraz önce. Birinci hadis hepinizin çok iyi bildiği bir Müslim ve Tirmizi hadisi. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. İşlediğiniz takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş söyleyeyim mi? Sahabe bela evet diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aranızda selamı yayınız diyor. Çok iyi bildiğimiz, defaatle okuduğumuz, üzerinde farklı farklı değerlendirmeler yaptığımız bir hadis bu. İkinci hadisi Enes bin Malik bize rivayet ediyor. Yine Müslim ve İbn-i Mace hadisi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizden biri kendisi için sevip istediğini din kardeşi için de sevip istemedikçe tam manada iman etmiş olamaz. Bunu da çok iyi biliyoruz, bu hadisi defaatle de okumuşuz. Üçüncü hadisi çocuk bir sahabi iken Allah Resulü'nün o kutlu sözlerine şahit olan
kendisi küçük sonra çok büyük işlerin altına imza atan Numan

0: bin Beşir bize rivayet ediyor. Bukhari ve Müslim hadisi. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta, birbirlerine korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Bunu da biliyoruz zaten. Tırnağımıza ufacık bir diken battığı zaman nasıl ki vücut ondan elem duyuyorsa, ızdırap duyuyorsa, Allah Resulü'nün dediği bu, nerede olursa olsun bir Müslüman kardeşinin o noktadaki acısı senin yüreğini de acıtmalı. Bu söz işte ateş düştüğü yere yeri yakar sözünü yerle bir eden bir sözdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözüne göre nereye düşerse düşsün ateş, eğer müminse o ateş bir başka müminin yüreğine düşmüştür mesajı taşır. Tabii söylenecek şey çok. Bu üç tane hadisin siz belki başka çıkarımlar da bulunabilirsiniz ama ben kısadan üç tane size mesaj vereceğim. Birinci hadis bize ne söylüyor biliyor musunuz? Sevgi hem insani hem imani bir sorumluluktur. Şu cümleyi keşke bir anlayabilsek. Hem insani hem imani bir sorumluluktur. Eğer biz imani bir sorumluluk olarak sevgiyi ele alırsak farklı bir şekilde sevgiyle irtibatımızı kuracağız. Zaten burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de imanın konusu olarak konuştu. Ve bugün Müslümanlar olarak meseleyi iman meselesi olarak değerlendiremediğimiz için birbirimizi yiyoruz işte. Eğer bugün İslam coğrafyalarında ya da bırak İslam coğrafyalarını, bazen böyle çok üst düzeyden konuşuyoruz. Asıl konuşulması gerektiğini konuşamıyoruz. Bir vakıfta mesela, bir öğrenci evinde, bir yurtta mesela 10-15 kişi yiyoruz ya birbirimizi. Ha işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam ona ait bir şeyi söylüyor. Eğer biz sevgi meselesini bu manada anlasaydık meseleyi biraz daha farklı değerlendirirdik. İkinci hadisin bize verdiği mesaj şu. Kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için istemek imanın bir gereğidir. Ne istiyorsun kendine? Kardeşin için de aynısını. Eğer aynısını isteyebiliyorsan işte bu imanın kemal noktasını anlamışsın demektir. Allah Resulü'nün de kardeşliğe yüklediği en temel anlamı fark etmişsin demektir. Üçüncüsü, acısını acı bilmek, başına gelene bana ne dememek kardeşliğin hukukudur. Eğer kardeşinin bir acısı varsa o acısını acın bilmek, yani onunla dertlenmek, onu kendi dünyanda bir yere oturtturmak ve duyduğun zaman bana ne dememek kardeşlik dediğimiz o temel meselenin hukuku. Şimdi benim güzel kardeşlerim, damadı konuştuğumuz bir yerde bu hadislere ne gerek var? Yani nasıl biz bir bağ kuracağız? Şöyle temelde bizim bir problemimiz var. Bu çok ciddi bir problem aslında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her alanda bize örnek de bu insani ilişkiler sahasında inanılmaz bir örnekliliği var. Onun bu sahadaki örnekliliğinin temelinde de şöyle bir mesaj var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bütün o mirasıyla, o yaşadıklarıyla ve söyledikleriyle bize diyor ki asla kurulan yeni bağlar bir öncekini iptal etmez. Bunu iyi anlamak durumundayız. Kurulan yeni bağlar bir öncekini iptal etmez. Ne demek bu? Bir hanım kardeşimiz bir genç kardeşimizle, erkek kardeşimizle hayatlarını birleştirdiler, evlendiler diyelim ki. Evlenmeden önce bu kardeşler neydiler birbirlerinin? Mümin ve mümine oldukları için birbirlerinin kardeşleriydiler. Altta ne vardı? İman kardeşliliği vardı. Tutup onun üzerine yeni bir ilişki kurduk biz. İman kardeşliliği vardı zeminde, onun üstüne yeniden bir hukuk oluşturduk. Onlar karı koca oldular. Şimdi karı koca oldukları zaman alttaki çöktü mü? Alttaki çöktüğü zaman o zaman işte biz o evliliği kardeşlik hukukunu ihmal ederek yapabiliriz. Şu anda birçokların yaptığı gibi. Ama bu altta kalması gerekiyorsa ki gerekiyor. O zaman kuracağımız bütün bağlar birbirinin üstüne diğerini yıkmadan tesis edilir. Ne gibi? Mesela Hazreti Ebubekir ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu bağlar gibi. Nasıl bir bağ vardı? O peygamber, diğeri de onun ümmeti, o da sahabi. Böyle bir bağ vardı. Onun üstüne iman ettikleri için birbirleriyle bir kardeşlik bağları da oldu. Tamam, o altta var, onu da onun üzerine koydu. Bir müddet sonra ticari ortaklık yaptılar Efendimiz Hazreti Ebubekir. Bu iki bağ duruyor, o da onun üzerine geldi. Bir müddet sonra Efendimiz onun damadı, onun kayınbabası oldu. O alttakiler yine duruyor, üstüne yeni bir şey geldi ve böylece gitti. Hiçbir tanesi çökmedi, hiçbir tanesi devreden çıkmadı. Çünkü onlar korunması gereken bağlardı zaten. Onlar korundu, her yeni bağ kendi hukukuyla o yeni diğer hukukların üzerine bina edilmiş oldu. Yapabiliyor muyuz bunu? Kendi vicdanınıza bunu sorun. İnanın ki yapamıyoruz. İki tane Müslüman mesela birbirlerinin kardeşleri, aman ticaret yapmasınlar. Aman. Ticaret yapınca kardeşlik bitiyor. İki Müslüman ya arkadaşlar, yıllardır dava yoldaşlarılar, beraberce hizmet etmişler, mücadele etmişler. O zor zamanlarda koşmuşlar, koşturmuşlar. Yaşlanmışlar, gelmişler 40-50 yaşlarına mesela. Çocukları var, demişler ki biz birbirimizi çok seviyoruz, gel çocuklarımızı da birbirimizle evlendirelim. Evlendirerek hısımlık bağı kurulmuş. O hısımlık bağı hasımlığa dönüşmüş. Kardeşlik de gitmiş, dava yoldaşlığı da gitmiş, diğeri de gitmiş, diğeri de gitmiş. Yüzlerce bunun örnekleriyle bugün karşı karşıyayız. Aslında dönüp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliliğinde bu iletişim meselesini, yani insanlarla ilişki kurarken o ilişkiyi nasıl kuracağımıza ait belli başlı bazı meseleleri öğrendiğimizde neleri ihmal ettiğimizi çok iyi fark edeceğiz. Ve o ihmal ettiğimiz şeyler üzerinden eğer bir onarıma girmesek biz birbirimizi yiyip bitireceğiz. Dünyayı birbirimize dar edeceğiz. Ve en büyük imtihanımız yaklaştıkça artıyor ya, o yakınlarımızla aslında birbirimize muhabbet, merhamet, meveddet adına yansıtmamız gereken o güzellikleri üzülerek söyleyelim ki yansıtamayacağız. İşte bundan dolayı damat meselesini de okurken biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından en ideal meseleyi bu noktada değerlendirirken unutmamamız gereken bir şey var. Bütün bağları aleyhissalatü vesselam Efendimiz önceki bağların üzerine kuruyor. En önemli bağ da kardeşlik bağı. O kardeşlik bağı üzerine bina edilen her bağda bir yönüyle sağlıklı ve güzel oluyor. İnşallah bu çerçeveden anlamış olalım. Şimdi yavaş yavaş konuya gireceğiz. Konu önemli ama şöyle bir korkum var. Diyorum ki herhalde benim kızlarım hoca damadı anlatacak. Biz şu nazarla dinleyeceğiz bu derdi. Tam biz böyle bir damat istiyoruz. Eğer sadece böyle dinlerseniz olmaz. Bunun iki tarafı var. Bunu dinlemeye hakkınız var mı böyle? Hakkınız var. Ama bir de damadın karşılığında bir şey var. O ne? Gelin. O da var. Yani kızım sana söylüyorum, gelin sen anla sözü var ya. Bugün benim söylediğim damat sana söylüyorum, gelin sen anla şeklinde de olacak. Ama geline de özel şeyler söyleyeceğim. Çünkü beraberce ele alınmasında fayda var. Başka derslerde geniş geniş izah ettiğim için burada sadece bir şeye zemin olsun diye size 3 tabloyu bir hatırlatmak istiyorum. Aslında asıl konumuzun zeminine biraz sonra getireceğim sizi. Bakın burada Türkiye'de son 10 yıla ilişkin evlenme ve boşanma istatistikleri var. 2008'den 2017'ye. Rakamları görüyor musunuz? Buradan başlıyor, aşağıya doğru düşüyor. Yani evlenme sayıları Türkiye'deki nüfus oranları artmış olmasına rağmen her geçen gün düşüyor. 2017'deki rakam bu. Ancak buraya geldiğiniz zaman boşanmalar, bakın 2008'de 99.663 iken 2017'de 128.411. Bu ise ne oluyor? Fazlalaşıyor. Evliliklerde düşüş, boşanmalarda ise ne var? Artış var. Bu tablonun toplam miktarını ben size vereyim. Son 10 yılda bu memlekette 6 milyon evlilik oluyor ve bu 6 milyonun 1 milyonu boşanma ile neticeleniyor. Yani her 6 evlenenden biri boşanıyor. Şimdi sayı sadece bunda kalsa yine iyi bence. Yani bu bir felaket ama yine iyi. Mesela boşanmayıp da şu anda evliliklerini bir şekilde sürdüren kardeşlerimiz var. O kardeşlerimiz evliliklerini cennet misali bir ev olarak mı sürdürüyorlar? Eğer o 5 milyon öyleyse vallahi iyi bir rakam ama öyle olmadığını siz de çok iyi biliyorsunuz, ben de biliyorum. Dolayısıyla içler acısı bir noktadayız bu noktada. Burada ikinci bir tablo var. Son 2 yılda evlilik süresine göre boşanma istatistikleri, bu da çok önemli bir şey. 2017 ile 2018 arasında bakın toplam evlilik oranlarının burada boşanmaların ne kadar olduğunu gösteriyor. Ve burada süreler var. Ne zaman gerçekleşiyormuş boşanmalar? Bir yıldan azla başlıyor. Mesela bir ay evliyken boşananlar, 3 ay, 6 ay, 1 yıl ve 6 oranda burada %3.2, 2018'de oran %3. En fazla boşanmaların olduğu bölüm burası, 1 ile 5 yıl arası. Yani evliliğin ilk yılları ve bu ilk yılda evliliklerin %35.5'i 2017'de boşanmayla neticelenmiş. 2018'de ise 20.4. Değerlendirilebilir ama bizim konumuz o değil aslında. Bakın burada çok önemli bir şey var benim güzel kardeşlerim. Diyelim ki bir ilk dönemi atlatmış olsa birisi. İlk 5 yılı, 10 yılı, 15 yılı. Tehlike bitiyor mu? Bitmiyor. 21 ile 25 yıl süren evliliklerinde boşanmaları oluşuyor. Hem de azımsanmayacak rakamlarda. %7 oranında 2017'de, %7.4 2018'de, 26 yıldan yukarısı da var. 30 yıllık evlilikler, 40 yıllık evlilikler, bunlar da var, oranları var. Şimdi ben asıl şu tablo üzerinden bir şey söyleyeceğim size. Bakın burada da boşanma nedenleri var. Çok ilginç bir tablodur bu tablo. Eğer bu tablonun üzerinden biz böyle bir müstakil bir ders yapsaydık saatlerce konuşacağımız meseleler vardı burada. En ciddi boşanma nedeni eşlerin birbirlerini sorumsuz ve ilgisiz davranmayla itham etmeleridir. Karşılıklı, kadında da var, erkekte de var. İkinci neden evin geçimini sağlayamama. Yani diyelim ki hanımın beyden maddi anlamda beklentileri var. Bu noktada o beklentiler karşılanmadığı zaman evlilik çatırdamaya başlıyor. Bu da yaklaşık toplamda 30.2 yüzdeliği oluşturuyor. Şu iki tanesini atlıyorum. Bunlara tekrardan döneceğim. Bakın aldatma %20.4. Dayak ve kötü muamele %19.5. Şu anda biz genel anlamda bu noktada bazı şeyleri konuşunca hep şiddet ekseninde konuşuyoruz. Şiddet ekseninde konuşuyoruz ve meseleyi başka yerlere sevk ederek çözümsüz bir noktaya doğru taşıyoruz. Aslında burada Türkiye'de şiddet yoktur falan filan gibi bir değerlendirme yok. Elbette var, rakamlar da onu söylüyor ama bakın öncesinde daha neler neler varmış. Sadece bütün mesele oymuş gibi değerlendirmenin hatalı olduğunu görüyoruz burada. Terk etme, edilme, içki falan, geri kalanları da var. İki tane burada atladığıma bir daha götürmek istiyorum sizi. Dikkat edin. Bu iki taneden bir tanesi eşin ailesine saygısız davranma. Diyor ki eşler birbirlerine, erkek kadın, sen benim aileme saygısız davrandın. Bunlar da oran bakın toplamda 24.3. Erkeğin söyleme oranı, yani bunu ileriye sürme oranı %24, hanımların ise 24.6. Hanım diyor ki sen benim anneme babama saygı göstermedin. Bey diyor ki sen benim aileme saygı göstermedin. Oranlar bu şekilde. Bir diğeri bir daha biraz daha sıkıntılı bir mesele, o da şu. eşin ailesinin aile içine karışması toplamda 22.7 yüzde, erkek 24.5, hanım ise 20.8. Şu tabloyu böylece değerlendireyim. Şimdi anladınız mı damadı konuşmanın ne demek olduğunu? Aslında çok ciddi bir toplumsal meseleyi konuşuyoruz. Eğer biz en ideal damat dediğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden bu meseleyi anlasak, ki onunla beraber işte gelini de anlamış oluyoruz. Şurada bugün o yüzdelikler içerisinde çok ciddi oranı teşkil eden ve ailelerin çatırdamasına sebep olan en temel meselenin çözüm yollarına ait bazı kıstasları, ölçüleri yakalıyoruz. Hal böyle olunca konuştuğumuz bu konunun ne kadar ehemmiyetli bir konu olduğunu siz daha iyi takdir edeceksiniz. Gerçi çoğunuz bekarsınız, şimdi söylesem de aklınızda durmayacak ama bu bir hakikat. Bunlar, karşılaşacağız bunlarla. Yani bugün olmazsa yarın, ama bunlar bir şekilde hayatımız devam ettiği sürece imtihan olarak karşılarımıza çıkacak. Biz o imtihanı yaşadıktan sonra değil, öncesinde aslında bu meseleye ait belli şeyleri öğrenerek yola revan olmamız gerekiyor. Şimdi bu bilgilerin ışığında Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Allah Resulü'nün hayatına bakıyoruz. Şöyle bir hayat var karşısında. Kendisinin 4 tane kız, 3 tane erkek çocuğu oluyor. Biliyorsunuz 7 tane, ama erkek çocuklarının tamamı erken yaşta vefat ettiği için aleyhissalatü vesselam Efendimizin kendi çocuklarından, erkek çocukları için söylüyoruz, gelinleri yok. Ama Efendimizin terbiyesine giren başka çocuklar da var. Çocuk dersini hatırlayın, orada söyledik. Yaptığı evlilikler üzerinden 5'i kız, 5'i erkek olmak üzere 10 tane de diğer evliliklerinden hanımlarının o eve getirdiği çocuklar var. Bu 5 tane kızın 3 tanesinden dolayı Efendimizin damadı oluyor. 2 tanesi farklı şeyler olduğu için evlenme hadisesi olmuyor. O 5 tane erkekten de 3 tanesinin evliliğiyle ilgili bir durum söz konusu değil, ama 2 tanesinden dolayı da gelinleri oluyor Efendimizin. Zaten Usve-i Hasene dersini yaptık ya, en baştaki derste hatırlayacaksınız. O derste söyledik, Usve-i Hasene olabilmesi için hayatın bütün alanlarında kendi hayatının üzerinde bir örneklik olması gerekiyordu Efendimizin. Bakın, Allah Resulü'nde hiçbir şey eksik değil, hepsi var. Damadı da var, gelini de var. Kendi de damat, kendi de kayınbaba. Yani aklınıza gelebilecek hayatın bütün alanlarına ait örneklikleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından okuyoruz.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
11: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Ya kayyum.
15: Kayyum musun sen? Kayyumsun ki bir an bir sonraki ana senin izninle erişir. Devam sendendir. Başı sona kavuşturan sensin. Ömrü ömre ilikleyen yine sensin. Anı ana bitiştiren, saati saate eriştiren, bugünü yarına eriştiren, ömrü hatıralarıyla, umutlarıyla tamam eyleyen senin Kayyumiydin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
16: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Bu bizatihi evin içinden olan bir şey biliyorsunuz. Mesela kendisinin evlendirdiği o üvey oğullarından bir tanesi Ömer İbni Ebi Seleme'dir. Ümmü Seleme anamızın oğlu. Bu isim çok önemli bir isim. Bilmiyorum geçmiş derslerde bununla alakalı size bir şeyler söyledim mi? Şimdi kız kardeşiyle de alakalı bir şey söyleyeceğim. Özellikle aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bize intikal eden çocuk terbiyesine ait olan rivayetlerin büyük bir kısmını Ömer İbni Ebi Seleme

Deme üzerinden okuyoruz biz. Çünkü o Efendimiz de bizatihi yaşadığı için o hayatı, o zemini Allah Resulü'nden duyduklarını bize aktarmış. Ömer İbni Ebi Seleme'yi Ensar'dan bir hanımla evlendiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizatihi kendisi. Oğlu gibi görüyor. Oğlu zaten. O oğluna gelin olarak Rifaa İbni Abdülmünzir'in kızı olan Melike'yi alıyor. Onun düğünüyle ilgileniyor, onun bakımıyla ilgileniyor, onun birçok özel meselesiyle ilgileniyor. Tam bir baba olarak görevini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ortaya koymuş oluyor. Seleme İbni Ebi Seleme, Ömer İbni Ebi Selem'in küçük kardeşi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onu sizin hepinizin çok iyi tanıdığı bir hanımla evlendiriyor. O hanım kim biliyor musunuz? Hazreti Hamza'nın kızı Ümame. O hanımın Medine'ye gelişinin de hikayesini bilmiş olmanız lazım. Kaza umresi sırasında Efendimiz Mekke'de bulunduğu sırada Hamza radıyallahu anh şehit olmuş biliyorsunuz Uhud'da. Babasız kalmış. Annesi de başka birisiyle evlenip gittiği için o kızcağız Mekke'de ortada kalmış. Ondan dolayı da eski püskü elbiseler içerisinde kendisine bir köşede dururken Hazreti Ali onu fark etmiş, tanımış. Allah Resulü'ne almış, getirmiş. Efendimiz de Ümame'yi kendiyle beraber Medine'ye getirmiş. Ve birileri Allah Resulü'ne Ümame ile evlen, Hamza'nın bu mirası senin evinde olsun diye bir teklifte bulunduklarında ki o teklifi yapanlardan bir tanesidir Hazreti Ali. Allah Resulü Hazreti Ali'ye nasıl bu teklifte bulunursun? Ümame benim süt kardeşimin kızıdır demiş. Çünkü Hazreti Hamza ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir yakınlığı var biliyorsunuz amca yeğen olma dışında. Efendimiz aleyhissalatü vesselam süt kardeşi olan Hamza'nın kızıyla evlenemeyeceğini söyleyince bir müddet sonra Ümame büyüdüğünde İşte Ümame'yi evlendirdiği isim bu oluyor. Seleme İbni Ebi Seleme gelin olarak onu da kendine yakın bir yerde istihdam ettiriyor. Ama sadece gelinler bunlarla sınırlı değil. Mesela Efendimiz zaten ümmetin babasıdır. Sahabenin birçoklarına babalık yapmıştır. Birçoklarının evliliğine vesile olmuştur. Daha Mekke'deyken mesela kendisine annemden sonra annem dediği Ümmü Eymen anamızı Zeyd bin Harise ile bizatihi o evlendirmiştir. Bir müddet sonra Zeyd bin Harise'yi yine halasının kızı olan Zeynep binti Caş ile yine o evlendirmiştir. Onlarca sahabiyi bu şekilde evlendirdiklerini biliyoruz. Ama biz gelin dediğimiz zaman bizatihi peygamber evinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin kayınbaba olarak bizatihi görev yaptığı ya da konumlandığı örnekler üzerinden bu örnekleri verebiliriz. Şimdi biz Allah Resulü'nün damatlığını anlamaya çalıştığımızda mecburen iki başlık açmak durumundayız. O başlıklardan bir tanesi Efendimizin damatları ve onlarla kurduğu ilişkiler. İkincisi de Efendimizin damatları ve ikincisi de Efendimizin damat olduğu evler ve onlarla kurduğu ilişkiler. Birincisi Efendimizin damatları ve onlarla kurduğu ilişkiler. İkincisi ise aleyhissalatü vesselam Efendimizin damat olduğu evler ve onlarla kurduğu ilişkiler. Birincisinden başlayalım. Biraz da hızlı götüreceğim çünkü sonlara doğru baya bir şey söyleyeceğim size. Onun için bu teknik bilgileri biraz hızlı geçmek istiyorum ama yeri gelmişken de bunları hatırlatmamda size fayda var. Biraz önce söyledim, 4 tane kızı var sallallahu aleyhi ve sellemin. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Hatice anamızdan olan 4 kız. Bu 4 kızdan dolayı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 3 damadı oluyor. Neden 3 olduğunu biliyorsunuz. Hazreti Osman 2 tanesiyle peşi sıra evleniyor. En büyük kızı Efendimizin Zeynep validemiz. Daha Mekke'deyken Ebul As ile evleniyor. Ebul As İbni Rebi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çok sevdiği bir damadıdır. Şimdi onunla olan hatıralarını bir dahaki derse ben bırakacağım. Çünkü Efendimizin kayınbaba olarak onlarla kurduğu ilişkileri bizim görmemiz lazım. Ama nasıl bir ilişkiyle bu işi devam ettiriyor? Nasıl o insanın daha da iyileşmesine
sebebiyet veriyor. Müşrik olarak yıllarca Allah Resulü'nün karşısında durmasına rağmen, inançtan dolayı bir karşıt koyuşu olmasına rağmen Efendimizin o ilişkisini nasıl sağlıklı yürüttüğünün en güzel örneğini görüyoruz Ebul As'ın üzerinden. Şimdi ben diyelim ki bir kayınbaba olsam, değil müşrik, değil başka bir din mensubu, değil başka bir işte ideolojiye mensup olan birisi, ufacık bir hatasından dolayı ortalığı velveleye vermem bir tarafta dursun, bir de böyle bir şey olacak. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin karşısında olacak. Hem de nasıl karşısında olacak? Mesela Bedir'e müşrik olarak gelecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kayınbabası, o müşrik olarak, damat olarak Mekke tarafında ve esir olarak alınacak. Esir olarak alındıktan sonra fidyesi verilecek. Onların detaylarını göreceğiz önümüzdeki derslerde. Bütün bunlara rağmen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çok farklı bir ilişki kuracak Ebul As'la. Unutmayın, Ebul As'ın annesi Hatice anamızın kız kardeşi Hale binti Hüveylid. Allah Resulü baldızı Hale'yi çok sever. O kadar ki onun kapı çalışını bile aklına kodlamış. Medine'de birisi kapıyı çaldığında, eğer o kapı çalışı Hale'nin kapı çalışıysa, sevinip bu Hale'nin kapı çalışıdır deyip oradan yine Hatice'ye vefa adına bir şeyler ortaya koyacak. Bütün bunlar gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakındaki, nezaketindeki, zerafetindeki o inceliği. İkinci damadı Efendimizin Hazreti Osman. Bir sürü şey anlatabiliriz bununla alakalı. Anlatacağız ileriki derslerde birazını. Rukiye anamızla evleniyor. O evlilik Mekke'nin en büyük olayı oluyor. Çünkü Beni Ümeyye'den birisi, Beni Haşim'den birisiyle evleniyor. Ve o gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan ettiği için Beni Ümeyye'nin en gözde düşmanlarından düşmanı olmuş. Ve o düşmanlıkta zirve olan bir aile, o ailenin içerisinden birisi Hazreti Osman, tüccar biri, soylu biri, zengin biri. O nişanı bozulmuş bir kız Rukiye, biliyorsunuz Ebu Leheb'in çocuklarıyla nişanları vardı ikisinin. Nişanı bozulmuş ikisinin de, o ikisinden büyük olana gelip talip oluyor. Ve Allah Resulü de senden daha iyisine mi vereceğim deyip Hazreti Osman'a veriyor. O evlilik sürüyor zaten, detaylarını dediğim gibi göreceğiz. Habeşistan'a gidiyorlar. Efendimiz o Habeşistan'a yolcu etme meselesinde onları yolcu ediyor. Orada bir çocukları oluyor. Adını Abdullah koyuyorlar. Yıllar yılı orada kalıyorlar. Sonra dönüyorlar Medine'ye. Bedir'in olduğu günler Rukiye anamız hasta olduğu için Efendimiz Hazreti Osman'ı Bedir'e götürmüyor ama Bedir'den pay veriyor ona. O da önemli bir bilgidir bizim için. Bedir'in dönüşünde de Rukiye annemiz vefat ediyor. Ve bunun üzerine Efendimiz Ümmü Gülsüm validemizi ona veriyor. Ümmü Gülsüm validemizle Hazreti Osman arasındaki evlilik de Hicri 9'a kadar devam ediyor. Yani 7 yıllık bir evlilikleri var. O evlilikten çocukları olmuyor. Hicri 9'da Ümmü Gülsüm anamız vefat ettiğinde Allah Resulü'nün söylediği söz, Hazreti Osman'ın değer ve kıymetini anlayacağımız çok önemli bir söz. Allah Resulü diyor ki, bir kızım daha olsaydı onu da Osman'a verirdim. Bir başka rivayet nasıldır biliyor musunuz? 40 tane kızım olsaydı, peşi sıra hepsi vefat etseydi yine Osman'a vermekten çekinmezdim. Bu Hazreti Osman'ın değer ve kıymetini gösteren bir şey ama Hazreti Osman iki kez peygamber evine damat olduğu için Zinnureyn diye anılacak. İki nur sahibi diye anılacak ve tarihe de böyle geçecek. Üçüncü damadı Hazreti Ali'dir. Ali'yi anlatmaya gerek var mı? Bir sürü şey anlatılabilir. Ama kardeşlikten açtım ya bahsi, onunla alakalı sadece size bir şey söyleyeyim. Fatıma anamızı veriyor Hazreti Ali'ye. Ümmü Eymen anamız o gelinin süslenmesiyle, düğünüyle uğraşan en önemli bir isimdir o düğünde. Ve Ümmü Eymen anamıza şunu söylüyor. Götür diyor gelinle damadı evine. Beni bekleyin diyor. Aradan bir müddet geçiyor. O düğün gecesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eve gidiyor. İçeriye giriyor, bakıyor ki gelin ve damat yok. Ümmü Eymen anamız orada oturuyor. Ümmü Eymen anamıza kardeşim nerede diyor.
Ümeymen biliyor aslında Allah Resulü'nün kimi kastettiğini. Ama soruyor, diyor ki ya Resulallah, kardeşin kim? Ali diyor, kim olacak? Peki Ali'ye hem kardeşim diyorsun hem de kızını veriyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ali hem dünyada hem ahirette benim kardeşimdir ve hep öyle kalacaktır. Kardeşliğin üzerine kurulmuş bir damatlık, damat diye özellikle dikkat çekmem biraz da bundan. Biz bunları ihmal ettiğimiz zaman işte ne yazık ki Allah Resulü'nün kurduğu o sağlıklı ilişkileri kuramıyoruz. Ve Ali ile başlayan damat kayınbaba ilişkisi de var aleyhissalatü vesselam Efendimizin. Bunları dediğim gibi ilerleyen derste, yani bir sonraki derste, kayınbaba dersinde biraz sizlere detaylarını vereceğim. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediğim gibi evlendirdiği isimler sadece bunlar değil. Mesela kendi amcasının kızları var, bazılarını Efendimiz evlendiriyor. Bazı kendisinin yanında bir müddet kalan insanlar var, onların evlilikleriyle uğraşıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu konudaki yaptıkları saatlerce üzerinde konuşulacak bir şeydir. Tek bir tanesini size hatırlatacağım. İslam'ın süvarisi diye tarihe geçen bir isim var. Hatırladınız mı o ismi? Miktat İbni Amr. 40 yaşına kadar evlenmemiş. Yani hep bize o dönemde erken evlilikten falan filan bahsedilir ya, bazen de öyle değil. İlerleyen yaşlarda da evlenenler var. Abdurrahman İbni Af da onunla arkadaş. Bir gün nasıl oluyorsa söz o noktaya geliyor. Abdurrahman İbni Af diyor ki niye evlenmiyorsun diyor. Bulamadım diyor daha. Eğer bulsam evleneceğim. Bu kadar Medine'de hanım var, bir tane sana uygun yok mu diyor. Ver kızını evleneyim diyor seninle. Abdurrahman İbni Af fitesten atıyor. İyi bir fırça atıyor ona. İyi laflar söylüyor. Hem de o söylenen laflardan bazıları var bizim kayıtlarda. Allah Resulüne geliyor Miktat İbni Amr. Diyor ya Resulallah, böyle böyle bir şey oldu. Abdurrahman bana bunu dedi, ben de ona onu dedim, o da bana şunu söyledi. Efendimiz ya bu işler böyle olmaz diyor, öyle bir anda olur mu diyor. Neyse diyor, olan olmuş ama istersen eğer seni ben kendime damat edeyim diyor. Şimdi Miktat İbni Amr seni kendime damat edeyim deyince kiminle evlendirecek sallallahu aleyhi ve sellem? Böyle zihnini bir yokluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Amcamın kızı Zübeyir amcası, amcamın kızı Duba'a ile. Olur mu olmaz mı diyor ya Resulallah, sen o şerefi bana verirsen ben nasıl o şereften mahrum olurum diyor. Kabul ediyor ve peygamber evinin damatlarından biri oluyor o da. Yani o da o yakınlıktan dolayı. Dolayısıyla böyle rivayetler de var. Allah Resulü'nün yakın çevresiyle alakadar bu noktada attığı adımlar da var. Onların hatıraları da var. Gelelim Efendimizin üvey kızlarına. Evlendirdiği 3 tane üvey kızı var sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan bir tanesi Hazreti Hatice'nin kızı Hint binti Atik. Ümmü Seleme anamızın kızı Zeynep binti Ebi Seleme. Üçüncüsü de Ümmü Habibe validemizin kızı Habibe binti Ümmü Habibe. Bu üçünü de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evlendiriyor. Hint binti Atik'i kiminle evlendiriyor? Mahzum oğullarından Sayfi İbni Ümeyye ile. Onların o evliliklerinden soy devam ediyor. İbni Sa'd o soya ait bazı bilgiler verir bize. Ve o soy Benu Tahire diye tarihe geçiyor. Benu Tahire niye? Hatice anamızın soyu olduğu için. Çünkü Hint Hatice anamızın kızı. Ondan dolayı o soy devam ettiği için tabii ki Ehl-i Beyt sayılmaz. Ehl-i Beyt özel bir soydur biliyorsunuz. Ama Benu Tahire diye, Tahire'nin soyu diye tarihe geçiyor. Zeynep binti Ebi Seleme, özellikle kızlarımız bu ismi çok iyi tanımalılar. Medine'nin 7 fakihe hanımından bir tanesidir. İlimde zirve birisidir. Üzerinde çok ciddi çalışılması gereken bir isimdir. Onu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi bizzat evlendiriyor. Esed oğullarından Abdullah İbni Zema ile. O Abdullah İbni Zema ile olan evliliği, Abdullah İbni Zema kim, hayatında ne var, Allah Resulü'nden bize nasıl hadisler nakletmiş, onunla ilgili de bir sürü bilgi var zaten. Habibe binti Ümmü Habibe'yi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşhur sahabi Sakif'in ulusu Urve İbni Mesud Es-Sekafi'nin oğlu Davud İbni Urve ile evlendiriyor. Bakın nasıl bir seçiciliği var aleyhissalatü vesselam Efendimizin.
Bu noktada denkliği koruma noktasında inanılmaz bir gayreti var Efendimizin ve isabetleri var. Bu denklik ille de böyle ailelerinin soyluluklarının birbirine denk gelmesiyle falan alakadar değil. Gerçekten birbirlerini taşıyabilecek, birbirlerine bu noktada hayatın içerisinde yük değil, yüklerini alabilecek bir özellikte eşler seçiyor. Önerdikleri de hep bu şekildedir zaten. Çünkü evlilikte bu önemli bir şey. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de buna ait bazı şeyleri söylüyor. Şimdi en ideal kayınbaba dersinde bu 6 tane damatla Aleyhissalatü vesselam Efendimiz arasındaki ilişkiye ait örnekleri biraz detaylandıracağız. Şimdi gelelim asıl Efendimizin damat olduğu evlere. Bizatihi Efendimizin o evlerden hanımlarla evlenip böyle bir hukuk kurduğu bir sürü isim var biliyorsunuz. Esma binti Numan'ı sayarsak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı 14 tane evlilik var. Esma validemizle herhangi bir hukuk oluşmadığı için onu saymayalım. 13 tane evlilik var peygamberimizin hayatında. Hazreti Hatice'den en son yaptığı evlilik Reyhane'ye kadar. Bu 13 tane evlilikten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 12 eve damat oluyor. Bu ne demek? Demek ki bir eve iki kez damat oldu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Onları da göreceğiz. Hızlı bir biçimde veriyorum şimdi size. İlk ev hangi ev? Mekke'den Esed oğulları. Hazreti Hatice anamızın ailesi biliyorsunuz. Anamızın babası kim? Huveylid İbni Esed. Allah Resulü'nün bu şahısla bir hukuku yok. Nübüvvetten önce Ficar harplerinde zaten orada ölüp gidiyor. Böyle olunca da Hatice anamızın babasıyla herhangi bir hukuku yok. Ama o eve damat sallallahu aleyhi ve sellem. O eve nasıl damat oluyor? Hatice anamıza karşı nasıl bir ilgisi alakası var? Onun akrabalarına karşı nasıl bir sevgisi var? Vefatından sonra bile nasıl Hatice annemizi vefayla andığını bildiğiniz için oralara girmiyorum. Ama şunu bilin, mesela bir koyun kesilse Medine'de Efendimiz paylar yaparken şu da Hatice'nin akrabalarının diyor. Bu kolay bir şey değil o anlarda bunu söyleyebilmek. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz damatlığın kitabını yazıyor tabir caiz ise. Olması gereken en güzel, en ideal tavrı ortaya koymuş oluyor. İkinci evliliği peygamberimizin Hazreti Sevde iledir biliyorsunuz. Mekke'den Amir İbni Lüey oğullarının evine damat oluyor. Sevde anamızın babası Zem'a İbni Kays, onunla da Efendimizin bir hukuku yok. O şahıs da nübüvvetten önce vefat ediyor. Hatırlayın hanım dersinde, o dersleri işlerken değindiğimizi hatırlıyorum. Sevde anamız 6 çocuklu bir hanım. 6 çocuklu bir hanım ve Efendimizden yaşça büyük. Allah Resulü'nün ikinci yaptığı evlilik onunladır. Bu evlilik meselesinden ileri geri konuşanlara önemli bir örnek. Üçüncü evliliği Ayşe anamızladır. Ayşe annemiz Teyim oğullarından biliyorsunuz. Teyim oğullarına damat oluyor. Kayınpederi kim? Hazreti Ebu Bekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem damat. Hazreti Ebu Bekir ise kayınbaba. Hiç böyle okudunuz mu bilmiyorum bazı rivayetleri. Mesela biz hep Resulullah Hazreti Ebu Bekir olarak okuyoruz. Öyle okuduğumuz için kaçırıyoruz bazen gözden. Ama Hazreti Ebu Bekir kayınbaba, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise damat. Böyle okuyun. Kaç tane rivayet göreceksiniz ve hayret edeceksiniz. Hayret edeceksiniz. Mesela ideal bir kayınbaba örnekliliğine ait Hazreti Ebu Bekir'de örnekler var. Kızı Ayşe'yi gönderirken de yaşı gençtir biliyorsunuz. Ona verdiği vasiyetler var. Aman kızım sen peygamberin evine gidiyorsun. Bak şunlara dikkat et. Sakın orada şunları yapma, bunları yapma deyip gönderdiği uyarılar. Ama Ayşe anamız acayip bir hanım. Anamızdır zaten, elini ayağını öperiz onun. Yani çok dirayetli birisidir. Ayşe anamız bambaşka yani. Onun o ufkunu inanın şu anda anlayabilmemiz mümkün değil. Bakın sadece bir meseleyi hatırlatayım. Niye bunu dediğimi anlayın. İfk hadisesi olmuş o dehşetli hadise. Efendimiz biraz
farklı bir tavrı var biliyorsunuz ondan sonra. Ayetler iniyor. Babası diyor ki kalk git diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme teşekkür et. Ayşe anamız diyor ki niye ben gideceğim? Ben niye Resulullah'a teşekkür edeyim? Allah'tır beni tezkiye eden, ben Allah'a hamd ediyorum. Ben bunu neyin üzerine anlatıyorum biliyor musunuz? Bu tam da Ayşe anamızın üzerinden tevhid dersidir. Öyle bir tevhidi doğru anlamış ki bu asla kibir falan değil haşa. Asla öyle bir şey değil. Öyle bir tevhidi doğru anlamış ki kendisine o ikramı veren Allah, o Allah'a hamd edeceğinin altına imza atıyor. Ve tavrını da öyle ortaya koyuyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra Ayşe anamızın bu sözünden ve bu tavrından dolayı memnun oluyor zaten. Efendimiz bundan memnun olmaz mı? Orada Efendimizle Ayşe annemiz arasında bir sürü hadiseler oluyor. Ve bu hadiselerin tarafı olarak bir kayınbaba olan Ebu Bekir radıyallahu anh orada. Onları bir okuyun, neler neler göreceksiniz. Ve bugün biz mesela kayınbaba olarak, damat olarak, gelin olarak, farklı bir konum olarak hiç önemli değil. Onların o hayatlarının üzerinden aslında hayatı ne kadar doğal, sade ve olması gereken şekilde yaşadıklarını görüyoruz. O yaşadıklarının üzerinden de aslında bazı şeyleri almaya çalışıyoruz. Bilmem bir şey söylesem beni yanlış anlar mısınız, doğru anlar mısınız bilmem. Ama ben öyle bir şeyler geliyor bazen aklıma. Şimdi okuyorum, biraz böyle detaylı okuyorum. Diyorum ki bizi alsalar, şöyle bir ışınlasalar asr-ı saadete. Biz asr-ı saadetin içerisine girsek birçok yerde hayal kırıklığına uğrayacağız. Gözümüzde farklı farklı konumlandırdığımız bazı şeylerin orada doğal seyir içerisinde çok tabii bir hayat içerisinde olduğunu görünce diyeceğiz ki ya bizim anladığımız bu değil. Kavgasıyla, gürültüsüyle, kıskançlığıyla, oyunlarıyla, filmleriyle, her şeyle, ya her şey var. İnsan çünkü, insanüstü bir örneklik yok ki orada farklı bir durum söz konusu olsun. O evde de sorunlar oluyor. O evde de Ayşe anamız gidiyor babasına şikayet ediyor. Babası geliyor onu kızı sıkıştırıyor. Sakın şöyle etme, böyle etme diye uyarıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazen Hazreti Ebu Bekir'e kızını şikayet ediyor. Bazen o farklı bir alana meseleyi taşıyor. Bunun bir sürü meselesini okuyoruz biz. Ama hiçbir tane yaşanan olay Hazreti Ebu Bekir ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişkiyi zedelemiyor. İnanın biz bazen gözden kaçırıyoruz mesela o İfk hadisesinde Ayşe annemizi okuyoruz. Eksende o olduğu için en büyük imtihanı yaşayanlardan bir tanesi Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. En büyük kızı neticede ve bir ay boyunca o imtihanı en ağır şartlarda yaşadı. Var mı tavrında bir değişiklik? Var mı böyle bir şey? İnsanın kızı insanın canından bir parçadır. Kızından dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı en ufak bir şey var mı? Yok. Niye yok? O dedim ya en zeminde olması gereken bağlar, o bağlar duruyor. Onun üzerine kurulduğu için o son bağdan kaynaklanan bir şeyden dolayı aşağıda sıkıntı oluşturmuyor Hazreti Ebu Bekir. Aynı şeyi kimin için konuşacağız biz? Hazreti Ömer için konuşacağız. Dördüncü sırada olan odur biliyorsunuz. Mekke'de Adi oğullarından Hafsa validemizden dolayı Allah Resulü o eve damat oluyor. Kayınbabası kim? Hazreti Ömer. Ömer radıyallahu anh gibi birisi. Peki bunu nasıl yaşatmış, nasıl devam ettirmiş, neler yapmış? Hazreti Ebu Bekir'den daha fazlasını konuşabiliriz Hazreti Ömer için. Ama ne olursa olsun ikisinde de damat tarafında aleyhissalatü vesselam Efendimizin yaptıklarının hepsi en ideal tavırlardır. Diğer tarafta onlar da bu işin kayınbaba tarafında en güzelini yapıp ortaya en güzel örnekler koymuştur. Bu Ömer'in tabiatına da çok uygun bir şey değildir. Ama Hazreti Ömer bu meseleyi çok güzel bir biçimde aslında yüzünün akıyla geçirmiştir. Kızı Hafsa'yı da hep bu noktada uyarmıştır. Bir diğeri Necid'den Amr İbni Sasa oğullarının evine Zeynep binti Hüzeyme'den dolayı
Zeynep validemizle Efendimiz 3 aylık bir evlilikleri var. Hüzeyme İbni Abdullah kayınbabası Efendimizin, ama o da önceden vefat.

vefat ettiği için Allah Resulü'nün çok fazla diyaloğu yok. Ama kaynanasıyla var Efendimizin diyaloğu. Bu Zeynep anamızın bir annesi var. Biraz sonra onunla ilgili bir şey söyleyeceğim size. Hint binti Amr ismi unutmayın şimdi. Orijinal bir kadın. Niye orijinal şimdi geleceğiz? Onunla Efendimizin hukuku var ve bu hukukun ne kadar güzel olduğunun örnekleri var. Mekke'den Mahzum oğullarının evine Ümmü Seleme'den dolayı Efendimiz damat oluyor. Ümmü Seleme anamızın babası Ebu Ümeyye İbni Mughire İbni Abdullah, o da İslam'dan önce erken bir vakitte vefat ediyor. Onunla da Efendimizin hukuku yok ama bu şahıs Mekke'de önemli bir isim. Cömertliğiyle meşhur birisi, Zadur Rakib diye anılıyor. Yolcunun azığı, birçoklarına yolculuk azığı verdiği için böyle anılmış birisidir. Mekke'den Ümeyye oğullarının haleflerinden evine, halef oğullarının evinden Zeynep binti Caş'tan dolayı Efendimiz damat oluyor. Caş İbni Riyab İbni Yamer, o da evlilikten önce vefat ediyor. Bakın Efendimizin kayınbaba damat olarak hukuk yaşadığı bir ismi şimdi söyleyeceğim size. Müreysi oğullarından, Mustalik oğullarından, Beni Müreysi'den Cüveyriye binti Haris'ten dolayı Haris İbni Ebi Dirar. Cüveyriye anamızın babası. Allah Resulü ile inanılmaz güzel bir hukuku var. Efendimiz o evlilikten sonra kazanıyor biliyorsunuz o aileyi ve o kabileyi. O hukuku da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir damat olarak devam ettiriyor. Mekke'den Ümeyye oğullarının evine Ümmü Habibe anamızdan dolayı Efendimiz damat oluyor. Kimin damadı Efendimiz? Ebu Sufyan'ın damadı. Ebu Sufyan Mekke'nin siyasi otoritesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme düşmanlıkta zirve. Biliyorsunuz ne zaman Müslüman olacak Ebu Sufyan. Ama öncesinde Ümmü Habibe peygamber evine gelin olarak giriyor. Habeşistan'da yaşanan o olaydan dolayı. Ve Ebu Sufyan'la Allah Resulü arasında böyle de bir hukuk var. Ümmü Habibe'nin annesinin ismini de vereyim size. Safiye binti Hazın, onunla alakalı bir şey var. Şimdi önemli bir noktaya getireceğim. Hele şöyle bir silkelenin, bir dirilin bakalım. Biraz yorulmuş gibi haliniz var. Bu teknik rivayetler biraz yordu belki sizi ama önemli bir hususa şimdi geleceğiz. Medine'den Nadir oğullarının evine Safiye binti Huyey'den dolayı damat oluyor Allah Resulü. Safiye anamız kim? O Nadir oğullarının liderlerinden Huyey İbni Ahtab'ın kızı. Ve o gazvenin sonrasında biliyorsunuz Müslüman oluyor. Öncesinde iki evlilik yapmış. Sonraki en son eşi yani Kinane'den dolayı bazı şeyler de gelmiş başına. O savaş sırasında da öldürülmüş. Ve bütün bunların arkasından o Nadiroğulları gazvesinden sonra da Safiye anamız peygamber evine gelin oluyor. Bu Huyey İbni Ahtab Yahudi ve Yahudilerin liderlerinden bir tanesi, şedid bir adam. Kızı peygamber evinin gelini olmasına rağmen, Allah Resulü onun damadı olmasına rağmen düşmanlıktan vazgeçmiyor. Ama Efendimiz düşman diye onu kayınbaba görmeme gibi bir duruma da düşmüyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Karşısında düşman Yahudi ama bir bağ var. O bağdan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o insani bağını devam ettiriyor. Ve bir gün düşmanlığı çok ileri seviyeye getirince Efendimiz eve geldiğinde Safiye anamızla biraz dertleşme babında diyor ki, ey Safiye, baban düşmanlıkta bana Yahudilerin en katısı ve en şedidi olmaktan vazgeçmedi. Safiye anamız mesela babasını falan savunmuyor falan filan bir şey söylemiyor. Bilmiyorum bu söylediklerim, mesajlar ulaşıyor mu size yerli yerine? Bir şeyler kastetmek istiyorum aslında burada. Safiye anamız dönüp diyor ki, ya Resulallah, sen benden daha iyi biliyorsun. Hiç kimse başkasının günahından dolayı itham edilmez. Bana ne babamın yaptıkları? Ben Müslümanım, o gavurun teki. Ben niye onun şeyini savunayım? Ama babam diye savunmuyor Safiye anamız. Bakın bu çok önemli bir şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de haklısın Safiye diyor. Haklısın diyor. Ve Safiye anamızın o sözünün doğru bir söz olduğunu aleyhissalatü vesselam Efendimiz tasdikliyor.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları söylüyor. Ve orada var olan bir kriz, bu bir krizdir işte, ailede çıkan bir kriz. Diyelim ki babası bir şey yapmış, onunla alakalı bir şey konuşuyor eşiyle. O krizin nasıl yönetileceğine dair aslında ipuçları veriyor bize burada. Böyle bir ithamla karşı karşıya kalan hanımı Safiye'ye karşı da o krizin nasıl yönetileceğini aleyhissalatü vesselam Efendimiz öğretiyor. Yani meseleyi demek ki biz kayınbaba, damat bu çerçeveden okuduğumuzda aleyhissalatü vesselam Efendimizin o ilişkilerinde buna ait birçok örnek ve birçok bu manada mesaj ihtiva eden rivayet okumuş oluyoruz. Necid'den Amr İbni Sasa oğullarının evine Meymune binti Haris validemizden dolayı da damat oluyor. Aynı eve iki tane dedik ya, Zeynep validemizle Meymune validemiz, anne bir, babaları farklı kız kardeşlerdir. Anneleri kim? Unutmayın dedim ismi. Söyleyin bakayım o ismi neydi? Hint binti Amr. Bu kadının tarihteki ifadesi ne biliyor musunuz? Arap kadınları içerisinde damatları Hint kadar asil olan başka bir kadın yok. Tarihe böyle geçiyor. Arap kadınları içerisinde damatları onun kadar asil olan başka kimse yok. Hint binti Amr'ın 9 tane kızı var ve bu 9 tane kızını, birçoklarını tanıyorsunuz, en böyle gözde isimlere vermiş. Kim mesela? 2 tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de, Zeynep binti Huzeyme ile Meymune validemiz. Esma binti Ümeys bu kadının kızı. Kiminle evleniyor Hazreti Esma en başta? Cafer bin Ebi Talip'le. O Mutade şehit olunca kiminle evleniyor? Hazreti Ebu Bekir'le. Hazreti Ebu Bekir'i vefat edince kiminle evleniyor? Hazreti Ali'yle. O da onların damadı oluyor. O evin damatları oluyor. Selma bint Ümeys Hazreti Hamza ile evleniyor. Hazreti Hamza vefat edince, şehit olunca Şeddat İbni Usame ile. Selame Abdullah İbni Kapla, Lübabetül Kübra Hazreti Abbas'la, Lübabetül Sugra Velid İbni Mugre ile. Velid İbni Mughire dediğim zaman kimi kastetmiş oluyorum o zaman? Halid'in anası. Zaten Halid'le teyze çocukları oluyor biliyorsunuz İbni Abbas. Asma'i Übey İbni Halef ile, Azze'de Ziyad İbni Abdullah ile. Böyle bir kadın Hint binti Amr. Damatlarıyla meşhur olmuş bir kadın ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 2 kez o eve damat oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir evliliği yaptığı da Medine'de Nadir oğullarının evine Reyhane binti Zeyd'den dolayı, Zeyd İbni Amr İbni Hunafe Yahudidir o da, Allah Resulü'nün kayınbabası, ama çok fazla malumat yok. Zaten Reyhane validemizle evlilik biliyorsunuz fazla sürmüyor Reyhane validemizin vefatından dolayı. En sonda Said bölgesinden Mısır'da Kıpti asıllı Mariye binti Şem'un, ondan dolayı da onlara damat oluyor Efendimiz. Onun babasıyla da alakalı bir bilgimiz yok. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu söylediklerimin hepsiyle bağlar kuruyor. Ve bu bağlar üzerinden de bize bir sürü güzellikler ve örnekler vermiş oluyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim, zaman epey geçmiş. 2 pencere açacağım. 5'er tane size önemli cümleler yazdıracağım. Vakit olmayacak detaylandırmaya ama inşallah tutarım kendimi, fazla girmeyeyim aralara. Siz doldurun biraz aralarını. Bir gelinin penceresinden bir 5 mesaj vereceğim size, bir de damadın penceresinden. Burada söyleyemediğim aslında örnekleri olan, ancak gerçekten üzerinde biraz daha durulması gereken bu insani ilişkilerin örnekliliğine ait bazı şeylerin nelerin üzerine bina edileceğine dair mesajlar olsun bize. Eğer şu anda evliliğini kurmuş, devam ettiren insanlar varsa damatlılığını veya gelinliliğini bu çerçeveden değerlendirsin. Yarın öbür gün hepiniz inşallah o nimeti tadacaksınız. O zaman onu tadarken en azından bunlar bizim şimdiden hafızamızda, zihnimizde olsun, yarın hayatımıza intikal ettirmek üzere. Gelinin penceresinden birinci madde, kayınbabanı ve kayınvalideni öz anne ve baban gibi görmeli, seven sevdiklerini

sevdiğin sevdiğini de sever ilkesini unutmamalısın. En başa bir kere bunu yazmak durumundayız. Kayınbabanı ve kayınvalideni öz anne ve baban gibi görmeli. Seven sevdiklerinin sevdiğini de sever ilkesini unutmamalısın. Eğer ben eşimi seviyorsam severim onun anne ve babasını da. Hanım olarak sen eşini seviyorsan aynı şekilde. Yok, eşim iyi ama ailesi kötü. Hani diyorlar ya işte, hoca iyi ama etrafı kötü. Ya da işte diyorlar ya, falanca lider iyi ama onun etrafı kötü. Valla bu söz yalan bir söz. Eğer etraf kötüyse o adamın kötülüğüne işaret eder o. Bir adam iyiyse etrafını iyileştirir. Elbet imtihan olur mu? Olur, ama netice itibariyle, genel itibariyle böyledir. Bir adam iyiyse eğer, etrafının komple iyi kötü olması mümkün değil. O iyileştirmeye çalışır yani. O öyle mazeret bir sözdür. O sözün hiçbir şekilde geçerliliği yok. Şimdi gelin üzerine konuşuyoruz ya. Şimdi geleceğiz damada. Sevdi eşini ama bir türlü annesini sevmiyor. Bir türlü babasını sevmiyor. Sevmeme noktasında bir şey konuşulmaya başlandı da mı mazeretler hazır. Diyor ki o beni sevmedi, o beni sevmedi, bir türlü beni benimsemedi, şu oldu bu oldu. Tamam, doğru olabilir. Senin iman ettiğin peygamberin var ya, onun için de bir şey söylüyor. Eğer sen doğru söylüyorsan, Allah Resulüne böyle bir şey intikal ediyor. Diyor ki sen eğer doğru söylüyorsan sen iyi olmaya devam et. Sen iyi olduğu müddetçe ona kül yedirirsin. Şimdi biz genelde iyiliği karşıdaki insanın iyiliğine bağlıyoruz. Bu büyük bir hata. Ve buna ne diyor biliyor musunuz Efendimiz? Şahsiyetsizlik diyor. Ben demiyorum. Vallahi billahi ben demiyorum. O diyor. Şahsiyetsiz adam diyor. Eğer insanlar bana iyilik yaparsa ben de onlara iyilik yaparım diyorsa bir insan, o adamın adı şahsiyetsiz adam, peygamberin diliyle. Asıl mesele karşıdakinin kötülüğüne rağmen iyilik yapabilmektir. Kolay değil bu, zor tabii ki, ama bizden istenen bu. Eğer biz gerçekten meseleyi peygamber örnekliliğinde hayatlarımıza taşıyacaksak en başta olması gereken mesele bu. İkincisi, kayınbabana ve kayınvalidene bakma sorumluluğun yok. Şimdi bir iki cümle söyleyeceğim. Ama onların eşinin cenneti ya da cehennemi olduğunu unutmamalısın. Dikkat buyurun. Kayınbabana ve kayınvalidene bakma sorumluluğun yok. Şeriat senden böyle bir şey istemiyor. Ama onların eşinin cenneti ya da cehennemi olduğunu unutmamalısın. Eğer gerçekten sen eşini seviyorsan, eşin aksattığında annesini babasını, sen saliha bir kadınsan duramazsın. Çünkü cehenneme gidiyor o. Aksattığı her şey, onlara karşı sertleşmesi, onlarla ilişkisini koparması, onlara farklı şeyler söylemesi, netice itibariyle büyük bir vebal onun için. Ve sen bunu görmüş olmana rağmen, iyi iyi tamam, o anasıyla babasıyla kavga etsin, koca kaldı bize. Böyle bir mantıkla bakıyorsan meseleye, sen saliha bir kadın olma ayrıcalığını kaçırdın. Çünkü saliha olmanın sana yüklediği bir sorumluluk var ve bu sorumlulukta böyle bir mesajı var. Üçüncüsü, kayınbabanın ve kayınvalidenin tecrübe sahibi insanlar olarak bilmeli. O birikimin sana çok önemli katkılar sağlayacağını unutmamalısın. Kayınbabanın ve kayınvalidenin tecrübe sahibi insanlar olarak bilmeli. O birikimin sana çok önemli katkılar sağlayacağını unutmamalısın. Bu ümmetin en önemli kodlarından, özelliklerinden bir tanesi tecrübeye saygıdır. Biz bizden daha iyi bilenlere saygı gösteririz. Şimdi bir insan 20 yıl, 30 yıl benden yaşça büyükse, bu insanın bir hayat tecrübesi vardır. Ben o eve gelin olarak gitmişsem, ben o tecrübeden istifade ederim. Niye bana karışıyor? Niye bana şunu söylüyor? Niye bana bunu söylüyor? Bir sürü sözler de söyleyebiliriz. Bir de ya karışsın ya, onun tecrübesine benim ihtiyacım var. Bu noktada bazı şeyleri söylesin. Bunları söyleme adına bir şey var. Eğer ben bu meseleyi bu çerçeveden anlarsam,
birçok şeyi yerli yerine oturtmuş olurum. Bakın dördüncüsü nasıl bir madde. Kayınbabanın ve kayınvalidenin yaşlılar olarak evin bereket kaynağı olduğunu fark etmeli. Onların vesilesiyle rızıklarının bereketleneceğini unutmamalısın. Bu çok önemli bir şey. Kayınbabanın ve kayınvalidenin yaşlılar olarak evin rahmet kaynağı olduğunu fark etmeli. Onların vesilesiyle rızıklarının bereketleneceğini unutmamalısın. Ben 26 yıldır evliyim. Hep anne ve babamla oturduk. Geçen seneye kadar işte Hacı Baba'yı geçen sene Rahim Rahman'a yolcu ettik. 18 sene Hacı Baba bizimleydi. Bana soranlara ben onunla oturuyorum diyordum. Ben onunla oturuyordum. Vallahi bir sene olmuş vefatı. Ben bereketin azaldığını görüyorum. O başka bir şey. Başka bir şey. Sizin külfet olarak gördüğünüz şey öyle büyük bir nimet ki ancak o nimeti kaybettiğiniz zaman anlıyorsunuz. Şimdi ben duyuyorum, bizim kızlarımızdan duyuyorum. Yani bu tarafa bakmayayım da şu tarafa bakayım konuşurken. Kızlarımdan duyuyorum, evlenecekler. Aynı apartmanda da oturmam diyor. Evi zaten ayrı da aynı apartmanda da oturmam. Aynı mahallede de oturmam. Yani elinden gelse diyecek ki aynı ülkede oturmam yani. Bu kadar bir önden başlayan bir böyle menfi bir rüzgar var. Bu kadar menfi bir rüzgarla iş başlarsa şeytan zaten bunu bekliyor. Şeytanın en büyük işi bizi birbirimize düşman etmek. Şeytan düşman edecek. Gelini kaynanaya düşman edecek. Eşi kocaya hanıma düşman edecek. Kardeşi kardeşe düşman edecek. Bütün işi bu. Ama ben bunu bilip de bu bereketse eğer ben bu bereketten istifade edeyim, böyle bir şeyden mahrum olmayayım diye düşünürsem eğer o işin ne olduğunun hesabını inanın ki tutamayız. Gelinlere söyleyeceğim beşinci şu şey de şu: kayınbabanın ve kayınvalidenin hem dünya hem ahiret yatırımı olduğunu her daim bilmeli, ne ekersen onu biçeceğini unutmamalısın. Bu da önemli. Kayınbabanın ve kayınvalidenin hem dünya hem ahiret yatırımı olduğunu her daim bilmeli. Ne ekersen onu biçeceğini unutmamalısın. Evlatlarınız görüyor sizi. Senin kayınbabana kayınvalidene bakışını görüyor. Babasın mesela, senin dedesine ve ninesine nasıl davrandığını görüyor. Ne görüyorsa odur. Ve inanın dedenin ve ninenin olduğu bir evde yetişen çocukların hayal dünyaları bambaşka. Bilgi birikimleri bambaşka. Dedeleriyle nineleriyle aldıkları o bilgileri onlarca cilt kitaptan alamıyorlar. Bambaşka bunlar ve bunlar güzel şeyler. İslam'ın bizden istediği güzelliklerin aslında nesillerden nesillere aktarımı. Arızalı durumlar var mı? Var. Bazen olur ki bazı ailelerde olmaz bu, ama ben genel itibariyle konuşuyorum bunu. Genel itibariyle olması gerekenler bunlar. Gelen damat beylere, şimdi damat beylere de bir şeyler söyleyeyim. Keşke bu dersi ayrı ayrı yapsaydım, ben detaylandırırken biraz daha özel meselelere girerdim ama siz artık konuşursunuz. Bakın birincisi şu benim güzel kardeşlerim. Evin reisi olduğunu hem hanımına hem annene hissettirmeli, bu konuda otorite boşluğu oluşturmamalısın. En büyük problem buradan çıkıyor, ben size söyleyeyim. En büyük problem, evin reisi olduğunu hem hanımına hem annene hissettirmeli. Annene diyorum, niye? Çünkü biliyorsunuz harp kadınlar arasında, yani kayınvalide ile gelin arasında, çok böyle kayınbabayla gelin arasında problem az olur. Ama asıl harp orada olduğu için annene diyorum. Annene hissettirmeli ve bu konuda otorite boşluğu oluşturmamalısın. Mesela sen İslam'a göre, Kur'an'ın bize öğrettiği şekle göre evin neysin? Kavvamısın. Kavvamın en önemli özelliği otoritedir zaten. Ama bu otoriteyi sağlamadığın zaman anne başladı mı bazı şeyleri yapmaya, hanımdan başlar itirazlar gelmeye ve o ilişkiler çıkmaza girer.
Burada erkeğe çok önemli işler düşüyor. Erkek otorite olduğunu hissettirecek. Ev evse o evin hukuku senin elindedir ve o hukuka bir başkası

elinin karışması doğru değildir. Eğer bu noktada başka eller karışırsa gösterdik burada işte tabloyu. Bir daha mı göstereyim size? Ne olduğunu gördük burada. En büyük problemin nereden kaynaklandığına da şahit olduk. Dolayısıyla burada bu madde çok önemli ve üzerinde ciddi ciddi durmak durumundayız. İkinci madde. Kadınları çok kıskandığını unutmamalı. Siz duymayın. Ne hanımını annene ne anneni hanımına karşı çok övmemeli ve çok savunmamalısın. Bu önemli bir madde. Kadınların kadınları çok kıskandığını unutmamalı. Ne hanımını annene ne anneni hanımına karşı çok övmemeli ve çok savunmamalısın. 25 yıl ananın yemeğini yedin, geldi hanım yemek yapmış, bir övüyorsun ki zavallı ana fitesten atıyor. Diyor ki yahu diyor ben 25 senedir buna yedirdim, hiç bana böyle ellerine sağlık, ne güzel yaptın maşallah, subhanallah, bir sürü şey söylemedin hiç. Şimdi o kadın kızmasın, kim kızsın? Dolayısıyla burada dengeyi sarsmanın bir anlamı yok. Denge olduğu gibi olacak. Kıskanmak da kötü bir şey değildir, biliyorsunuz değil mi? Kıskanmak haset demek değil. Hasetle kıskanmayı Türkçe'de aynı şekilde kullansalar da doğru değil bu. Haset bir başkasının elindekine göz dikmektir. Kıskanmak insanın elindekini sakınmasıdır. Ve kıskanmak caizdir aslında. Çünkü kıskanır insan. Hele kadın eşini kıskanır. Eş hanımını kıskanır. Kıskanmasa anormallik var zaten. Yani kıskanmadığı zaman bir problem oluşuyor aslında. Ama bunun ileri düzeye taşınmaması adına bir denge söyleniyor burada. Olması gereken buysa eğer, korunması adına bizim gayretimizi ortaya koymamız lazım. Üçüncüsü, hanımına, anne ve babana karşı hukukunu hatırlatmalı. Onu da bu hukuku kendi anne ve babasına karşı yapmasına zemin hazırlamalısın. Bakın çok önemli bir madde daha bu. Hanımına, anne ve babana karşı hukukunu hatırlatmalı. Diyeceksin ki hanımına ya tamam bak benim annem ve babam bakıma muhtaç, ilgiye muhtaç, ille de yatalak olması gerekmiyor. Hallerini sormamız lazım, hatırlarını sormamız lazım, ihsanla onlara muamelede bulunmamız lazım. Ama bak bunu yapmazsam eğer ben Allah katında mesulüm. Bazen unutabilir insan, hanımına bunu hatırlatıyorsun. Bunu hatırlattığın gibi neyi de hatırlatıyorsun? Onu da bu konu hukuku kendi anne ve babasına karşı yapmasına zemin hazırlamalısın. İçinizde var biliyorum böyle Almanya'dan, Avusturya'dan gelen kardeşler. Mesela izne geliyorlar bizim Almancılarımız ya da işte Hollandacılarımız neyse. Ne olacak? Hanım Kayseri'de, erkek Sivas'ta. 15 gün izin var. Beyefendi diyor ki anama babama gideceğiz. Tamam gidelim. Ne kadar gideceğiz? 13 gün gidip Sivas'ta kalıyor. 2 gün gidip Kayseri'de kalmıyor. O kadın çıldırmasında ben mi çıldırayım yani? Her şeyin bir ölçüsü var yani. Bu noktada olması gerekenleri dengeli, düzenli, neyse işte o dedik ya, yani hayatın doğal seyri içerisindeki şekliyle koyduğumuz zaman sorun yok. Ama bunu yapmadığımız zaman mecburen oradan bir çatlak çıkacak ve mecburen oradan o çıkan arıza da ilişkilerimizi sıkıntıya sokacak. Dördüncüsü, hanımının anne ve babana karşı hizmetlerini takdir etmeli. Attığı o adımlarla çok büyük bir yükü omuzlarından aldığını her daim ona duyurmalısın. Bakın bu çok önemli bir şey. Eğer Allah vermişse size saliha bir hanım, o da sizin anne ve babanıza hizmet ediyorsa ne yapacaksınız? Marifetler iltifata tabidir. Teşekkür edeceksiniz, dua edeceksiniz. Benim yükümü aldın deyip ona bu noktada ikramda bulunacaksınız. Ancak böyle bazı şeyler doğru bir zemine kayacak. Hanımının anne ve babana karşı hizmetlerini takdir etmeli. Attığı o adımlarla çok büyük bir yükü omuzlarından aldığını her daim ona duyurmalısın. Beşincisi de şu. Anne ve babana karşı hanımının hatalarını söylediğin gibi, söyleme de ama oldu ki söyledin, söylediğin gibi anne ve babanın hanımına karşı hatalarını da uygun bir üslupla söylemeli ve her daim adaleti esas alarak davranmalısın. Adalet
Bizim en temel meselemiz.

0: Eşimle benim aramdaki hukuk neyin üzerine? Adaletin üzerine. Anne ve babamla aramdaki hukuk ne üzerine? Adalet üzerine. Anne ve babamın eşimle olan hukuku neyin üzerine? Adalet üzerine. Eğer bu adaleti biz aksatırsak, bu adaleti korumazsak ortaya çıkacak olan şey kul hakkıdır ve o kul hakkı ocak batıran bir vebaldir. Bu sonuncusunu tekrar edeyim yazanlar için. Anne ve babana karşı hanımının hatalarını söylediğin gibi anne ve babanın hanımına karşı hatalarını da uygun bir üslup ile söylemeli ve her daim adaleti esas alarak davranmalısın. İnşallah bunların üzerinde biraz durun. Ben fazla yormamak için sizi detaylara girmedim ama bir sürü örnek var bu konuda. O örneklerle de besleyin ve model evlerin sayılarını arttırın, arttıralım. Şu anda gerçekten çok ciddi bir biçimde bu noktada bir sıkıntımız ve ızdırabımız var. Şu sayı söze geldiğinde %99'u Müslüman olan ülke deyip hava atıyoruz ya. O hava attığımız bu güzel ülkenin, bu güzel toprakların aslında çok da benimseyeceği ve kabul edeceği bir sayı değil. Ama dedim ya, bir şeyi söyledim, bir daha tekrarında fayda görüyorum. Şu sayıyla kalsa keşke. Bir bilseniz neler neler var bu noktada ailelerde, hayatların içerisinde, kurulan yuvalarda. Bu yangınların söndürülmesi, şeytana bu noktada primler verilmemesi, elimizden geldiğince model ailelerin sayılarını arttırarak bu toplumsal yangına bir Müslüman olarak bizim fiili anlamda bir karşılık vermemiz gerekiyor. Eğer biz de bu yangının bir parçası olursak, o var olan yangın bizi de yakacak, başkalarını da yakacak. Allah şimdiye kadar kendilerine yuva kurmuş olan kardeşlerimizin yuvalarına bu saadeti daimi bir hale getirsin. İçimizde bekarlar çok. Cenab-ı Hak onlara da salih ve saliha eşler nasip eylesin. Kuracakları evleri, evlilikleri buradaki esaslara göre kurmayı nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.

0: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

melekler fısıldadı. Şu alemde tekmişsin. Bir kez baksan yanar kalpler. Hep ceddine çekmişsin. Yıldızları indirmişsin kirpiklerin üstüne. İstanbul'u gözlerine sürme diye çekmişsin. Yeryüzünü gözlerine sürme diye çekmişsin.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İnşallah anlaşma sağlanır. Çoluk çocuğumuzun güvenliğini nasıl sağlayacağız?
2: Resulullah'ın dediği gibi vekilimiz Allah'tır. O bize yeter.
3: Yeni bir anlaşma istiyorsanız Nadir oğullarının yurtlarına geri dönmesini sağlayın.
4: Nadir oğulları yaptıkları ihanetin bedelini ödediler. Onlar için artık burada yaşama imkanı kalmadı. Siz de sonunuzu kendi ellerinizle hazırlıyorsunuz.
3: Yalancı! Onlar sizin hileleriniz yüzünden göç etmek zorunda kaldılar. Bundan sonra sizinle aramızda hiçbir hukuk kalmamıştır.
4: Nadir oğulları sizden daha kuvvetli olduğu halde Allah'ın onlara neler yaptığını gözlerinle gördün. Bundan önce de kaynık oğulları hükmümüze boyun eğerek teslim olmuşlardı. Sıra sizde.
3: Sen beni üzerime yürümekle mi korkutuyorsun?
5: Hendeyi boydan boya kontrol ettim. Çok kısa bir kısmı diğer yerlere göre daha dar.
6: Orası da yakından takip ediliyor.
5: Atlarımız daha önce böyle bir şey görmemişlerdi. Şiddetli tepki göstereceklerdir.
6: Atlatmayı denemeliyiz.
5: Deneyelim. Ama başarılı olacağımızı sanmıyorum.
7: Ya Resulallah. Bazı adamların evlerini bahane ederek senden izin istediklerini duydum. Onların karakteri böyledir. Ne zaman birlik içinde olmamız gerekse böyle yaparlar. Biz yıllardır bir aradayız. Lütfen onlara izin verme. Bazılarına izin verirsen diğerleri de aynısını yapacaktır. Müsaade edersen ben onlarla konuşur ve onları yaptıklarından vazgeçiririm.
0: 91. Bölüm.
8: Düşman ordusu Medine'yi kuşatmıştı. Müslümanlarla müşriklerin aralarını

0: Şehri boydan boya kuşatan bir hendek ayırıyordu. Yahudilerin ihaneti sebebiyle askeri kuvvetin bir kısmını Medine'nin içine göndermek zorunda kalan İslam ordusu 3000 kişi kadardı. Karşısında ise 12 bin kişilik bir kuvvet vardı. Düşman ilk defa karşılaştığı bu savunma yönteminden dolayı şaşkındı. Hava soğumuş, dondurucu bir rüzgar esmeye başlamıştı.
1: Bu da nedir?
2: Daha önce bunun gibi bir şeyle karşılaşmadık.
3: Atlarla buradan geçmemiz mümkün değil.
4: Hendeklerden çıkardıkları topraklarda siperler yapmışlar. Bu çukurdan tırmanamayız da.
1: Okları deneyelim.
2: Hedefleri seçemiyoruz ki. Boşuna atış yapmış oluruz.
3: Şu rüzgar da nereden çıktı?
4: Geçebileceğimiz bir yer yok mu? Onu araştıralım.
2: Hey! Beni dinleyin! Askerler! Beni dinleyin! Gördüğünüz şey sizi korkutmasın. Onlardan kat kat güçlüyüz. Kuşatmayı uzun sürdürmemiz gerekebilir. Ama eninde sonunda pes edecek.
5: Pes edecek. Evet.
2: Hendek'in zayıf noktalarını tespit ettik. Oralardan hücum edeceğiz. Emirlerimi bekleyin.
4: Evet, onları yeneceğiz.
6: Onları yeneceğiz.
2: Zafer bizimdir.
6: Zafer bizimdir.
0: Medine içindeki sağlam evlere ve hisarlara yerleştirilmiş çocuk ve kadınlar ayrı bir korku içindeydi. Yanlarında kendilerini savunmak için yeterli silah olmadığı gibi yaşlı erkeklerin dışında bir koruyucuları da yoktu. Medine içinde devriye gezen 250 kişilik grup Yahudilerin cesaretlerini kırsa da yeterli değildi. Dolayısıyla kadınlar tedirginlik içinde gergin bir bekleyişteydiler. Peygamberimizin halası Safiye de bunlardan biriydi.
7: Safiye, pencere kenarından ayrılmıyorsun. Bir şey mi var?
8: Ağaçların arkasında birileri var.
7: Emin misin?
8: Evet, gel bak.
7: Evet, 3 kişi var.
8: Karşıdaki tepeye bak.
7: Bir karaltı da orada var.
8: Bunların işaretini bekliyorlar.
7: Ne yapacağız?
8: İçeride bir sürü kadın ve çocuk var. Buraya girmelerine engel olacağız.
7: Ama nasıl?
8: Hisarın etrafını dolaşıp duruyorlar. Girebilecekleri tek bir kapı var. Biri oradan girmeye çalışırken diğerleri gözcülük yapacaktır. Ben oraya gidip girmeye çalışanın işini bitireceğim.
7: Safiye, yapabilecek misin bunu?
8: Allah'ın yardımıyla yaparım evelallah. Sen diğer kadınlara sezdirme. Korkuya kapılmasınlar. Pencerelerden uzaklaşın. İç odaya al hepsini. Ardınızdan da kapıyı sürgüle.
7: Seni yalnız bırakamam.
8: Korkma. Hançerimi nasıl kullanacağımı biliyorum. Hem benim indiğimi fark etmemesi lazım. Yalnız olmalıyım. Hadi şimdi dediklerimi yap.
7: Peki, Allah yardımcın olsun.
8: Sakın kadınlara bir şey hissettirme. Korkuya kapıldığımızı anlarlarsa ellerinden kurtulamayız. Yalnız olduğumuzu fark etmemeliler. İçeride erkeklerin olduğunu düşünmelerini istiyorum.
7: Haklısın. Rabbim yardımını esirgeme.
8: Şimdi aşağı inebilirim. Allah'ım, sen bizi hainlerin eline düşürme. Tahmin ettiğim gibi biri arka tarafa gitti. Oradaki girişi kullanmaya çalışacak. Diğer ikisi ona gözcülük ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Merdivenden sessizce ineyim şöyle. Tahminim doğruysa birazdan kapıyı zorlayacak. İşte geldi. Allah'ım, senden yardım diliyor ve sana sığınıyorum. Ya Allah! Hamdolsun hakladım. Onu şöyle kenara alıp kapıyı tekrar kapatayım. Gücünüz ancak kadınlara ve çocuklara yetiyor, değil mi? Allah düşmanları. Çevirelim bakalım şunu. Nefes almıyor. Ölün bizim işimize yarayacak. Seni öldürdüğümüz duyulunca bakalım arkadaşların ne yapacak?
9: O da ne? Hisardan attılar.
10: Aman tanrım, onu öldürmüşler.
9: Nasıl olur? Sabahtan beri etrafı gözetliyoruz, kimse yoktu.
10: Demek ki hisarların içinde askerler var.
9: Sayıları o kadar çok değil ki. Nasıl hisarlara asker yerleştirmiş olabilirler?
10: İyi gözcüleri olmalı.

0: Bak, izlendiğimizi fark etmedik.
1: Doğru. Hadi, başımıza bir iş gelmeden buradan ayrılalım.
0: Hadi, hadi yürü, hızlı ol.
2: İki ordu karşılıklı bekliyordu. Müslümanların zayıf noktalarını keşfetmeye çalışan müşrik ordusu tetikteydi. Süvariler hendek boyunca bir o yana bir bu yana gidiyor, taarruz edebilecekleri bir yer arıyorlardı. Peygamberimizin de içinde bulunduğu İslam ordusu hendeğin civarından bir an olsun ayrılmıyordu.
3: İşte Kureyş. Bütün ihtişamıyla karşımızda.
4: 12 bin kadar asker var.
3: Hendek'te karşılaşınca ne yapacaklarını şaşırdılar. Halid bin Velid ve Ebu Süfyan saldırmanın bir yolunu bulacaklardır. Gözümüzü dört açmalıyız.
4: Peygamberimiz de az önce aynı uyarıyı yaptı. Gafletinizden faydalanarak ansızın baskın yapmayı planlıyorlar diyerek Abbad'ı birkaç kişilik bir grupla görevlendirdi.
3: Allah yardımcımız olsun.
4: Amin.
2: Müşrikler hendeğin belli bölgelerini seçerek oradan taarruza geçebileceklerini düşünmüşlerdi.
5: Halid, okçuları yerleştir.
6: Okçular, mevzilerinizi alın.
5: İkrime, Halid en iyi adamlarıyla şu köşeden giriş yaparken senin de karşı tarafı etkisiz hale getirmeni istiyorum.
7: Emredersin Ebu Süfyan.
6: Hazır olun, emrimi bekleyin.
8: Düşman saldırmak için hazırlanıyor. Ömer, Ali, çarpışmaya hazır olun.
3: Halid'in buraya geçmek için bir yöntem bulacağını tahmin etmiştim.
4: Üstün durumdayız. Hendeyi geçebilenlerin işini o anda bitirirsek arkadan gelmeye cesaret edemezler.
3: Ön tarafa okçuları yerleştirelim. Arka tarafta kılıçlarını iyi kullananlar hazır beklesin.
6: Herkes yerine geçsin. Hazır olalım. Hadi, hadi.
4: Gelecekleri varsa görecekleri de var.
6: Okçular, hazır olun. İşaretimi bekleyin. İkrime, süvariler buraya gelsin. Okçular sizin önünüzü açacak. Hendeyi geçmek için kısa bir zamanınız olacak. Acele edin. Okçular, fırlatın.
3: Ey Allah'ın süvarileri! Haydi Allah için savaşın. Savaşın ki memleketinizi düşmanlar çiğnemesin.
9: Ya Allah!
10: Ya Allahu Ekber!
9: Bismillah!
10: Bismillah! Allahu Ekber!
3: Okçular! Hazır ol! Fırlat! Okçular! Fırlatın!
7: Ey Halid! Atlar hendeyi geçemiyor. Geçenler de vuruluyor. Hayvanlar ürktü. Geri çekilmeliyiz.
6: Geri çekilin! Geri çekilin!
11: Tut elimden!
4: Atı bırak. Ondan hayır gelmez artık.
11: Kalkanını kullan. Yoksa canından olacaksın.
4: Yardıma gelin. Yaralılar var.
2: Müşrikler başarılı olamamıştı. Müslümanlar taarruzu geri püskürtmüş, hendeğin zayıf görülen noktalarının iyi korunduğunu ispat etmişlerdi. Ama düşman da vazgeçmeyecekti.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
9: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
10: Ebu Bekir Sıddık'ın, Hazreti Peygamber'in amellerin karşılıksız kalmayacağına dair sözlerine kesin olarak inanması. Hazreti Peygamber'in Ebu Bekir Sıddık'la yemek yedikleri bir sırada, kim zerre ağır

ağırlığında hayır işlediyse, onun mükafatını, kim de zerre ağırlığında kötülük işlediyse, onun cezasını görecektir. Ayet-i kerimeleri nasil oldu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir yemekten vazgeçerek, "Ey Allah'ın Resulü, bizler işlediğimiz her kötülüğün karşılığını görecek miyiz?" diye sordu. Hazreti Peygamber buna şöyle cevap verdiler: "Müslümanlar hoşlarına gitmeyen şeyleri görmeyeceklerdir. Çünkü bunlar dünyada başlarına gelen musibetlerle savuşturulacaktır. Hayırlı olanlarsa kendilerine ahiret azığı olacaktır." Hazreti Peygamber Ebubekir Sıddık'ın sorusunu şöyle cevaplamışlardır: "Ey Ebubekir, dünyada karşılaştığın hoşuna gitmeyen hallerin tümü kötülüklerinin karşılığı ve kefaretidir. Hayırlarınsa kıyamet gününde sana verilmek üzere muhafaza edilecektir. Bunun delili de Allah'ın kitabındaki, "Ey insanlar, size isabet eden bir musibet mutlaka ellerinizin yaptıkları yüzündendir. Bununla beraber Allah o günahlardan birçoğunu da affeder." ayetidir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh şöyle anlatıyor: "Hazreti Peygamber'in yanında bulunduğum bir sırada, kim bir kötülük yaparsa ondan dolayı cezalandırılacaktır. Kötülük yapan, kendisi için Allah'tan başka ne dost ne de yardımcı bulabilir." Ayet-i kerimesi nazil oldu. Vahiy sona erdiğinde Hazreti Peygamber, "Ey Ebu Bekir, şu anda nazil olan bir ayeti sana okuyayım mı?" buyurdular. "Evet ey Allah'ın Resulü, okuyun." dedim. Hazreti Peygamber yukarıdaki ayeti okuduklarında, "Belimin kırıldığını zannettim ve kendimden geçer gibi oldum." Bu durumumu fark eden Hazreti Peygamber, "Ey Ebubekir, ne oluyor?" diye sordular. "Ey Allah'ın Resulü, hangimiz kötülük işlemedik ki? Şimdi biz bütün bu yaptıklarımızdan dolayı cezaya mı çarptırılacağız?" dediğimde de şöyle buyurdular: "Ey Ebubekir, müminler işlemiş oldukları kötülüklerin karşılığını bu dünyada çekecekler ve böylece kıyamet gününde Allah Teala'nın huzuruna günahsız olarak çıkacaklardır. Diğerlerine gelince Allah Teala kıyamet gününde cezalandırılmak üzere onların günahlarını biriktirecektir." Hazreti Ebubekir şöyle anlatıyor: "Bir gün kim bir kötülük yaparsa ondan dolayı cezalandırılacaktır." Mealindeki ayeti okuyarak Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, eğer her kötülük işleyen ondan dolayı cezalandırılacaksa hiç kimse için kurtuluş yok demektir. Bu konuda ne diyorsunuz?" diye sordum. Bunun üzerine, "Ey Ebubekir, Allah seni affeylesin. Sen hiç hasta olmuyor ya da çeşitli belalara uğramıyor musun? Sıkıntı çekip üzüldüğün zamanlar olmuyor mu?" buyurdular. "Evet ey Allah'ın Resulü, bütün bu söyledikleriniz sık sık başımıza gelen şeylerdir." dediğimde ise, "İşte bu işlediğin kötülüklerin bu dünyada verilmiş olan cezasıdır." buyurdular. Hazreti Ömer'in amellerin karşılığının verileceğine kesin olarak inanması. Bir gün adamın biri Hazreti Ömer'e, "Ben Allah'ın kitabındaki Kur'an'ı incelemeye sevk eden şey nedir?" diye azarladı. Adam da oradan ayrıldı. Ancak ertesi gün Hazreti Ömer adamla karşılaştığında ona, "Dün söylediğin ayet hangisidir?" diye sordu. Adam, "Allah'ın kitabındaki en şiddetli ayet, kim bir kötülük yaparsa ondan dolayı cezalandırılacaktır ayeti kerimesidir. Çünkü buna göre her kötülük yapan bunun cezasını görecektir. Bu durumda da hiçbirimiz için kurtuluş yoktur." dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle buyurdu: "Bu ayet indiğinde biz de uzun bir müddet böyle düşünmüştük. Bu yüzden yemekten içmekten kesilmiştik. Sonunda Allah Teala şu ayeti indirerek kalplerimizi yatıştırıp bize teselli vermiştir. Kim bir kötülük işler veya nefsine zulmeder, ondan sonra da
Allah'tan af

0: Onlar da, "Evet, bir devemiz kayboldu," dediler. Bundan sonra Hazreti Peygamber emretti ve Amr'ın eli kesildi. İş bittikten sonra Amr kesilen eline hitaben, "Beni senden kurtaran Allah'a hamd ederim. Çünkü sen beni cehenneme göndermek istiyordun," dedi. İmran bin Husayn bir hastalığa yakalanmış, vücudu yara bere içerisinde kalmıştı. Bir gün ziyaretine gelen arkadaşları ona, "Senin için üzülüyor, vücudundaki yara ve bereler yüzünden biz de sıkıntı çekiyoruz," dediler. Bunun üzerine İmran, "Sakın benim için üzülmeyiniz. Çünkü bu gördüğünüz günahlarımdan bazılarının karşılığıdır. Allah'ın affettikleri ise şüphesiz daha da fazladır," dedi ve sonra da şu ayeti kerimeyi okudu. "Ey insanlar! Size isabet eden bir musibet mutlaka ellerinizin yaptıkları yüzündendir. Bununla beraber Allah o günahlardan birçoğunu da affeder." Hazreti Ebubekir'le sahabilerden birinin cezalara kesin olarak inanmaları. İbni Habib bin Damre şöyle anlatıyor. Ebubekir Sıddık'ın bir oğlunun vefatında ben de oradaydım. Çocuk durmadan yastığına bakıyordu. Onun vefatından sonra orada bulunanlar Ebubekir'e, "Oğlun durmadan yastığa bakıyordu. Acaba onun altında bir şey mi var?" dediler. Yastık kaldırıldığında altında 5 veya 6 dirhem para bulunduğu görüldü. Bunun üzerine Ebubekir Sıddık elini dizine vurarak, "İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah içiniz ve ona dönücüleriz. Ey yavrum, bu paraların senin derini kapsayacağını zannetmiyorum," dedi. Hazreti Peygamber kıyamet gününde kölelerinden sorulup sorulmayacağını soran bir adama şunları söylemiştir: "Kıyamet gününde onlar sana yapmış oldukları ihanet ve isyanlarından ve söylemiş oldukları yalanlarından sorulacaklardır. Diğer taraftan sen de onlara vermiş olduğun cezalardan sorulacaksın. Eğer bu ikisi denkse ne kârda ne de zarardasın demektir. Eğer verdiğin cezalar suçlarından daha fazlaysa onlar bu fazlalığı senden alacaklardır." Bunun üzerine adam yüksek sesle ağlamaya başladı. Kalkıp gideceği sırada Hazreti Peygamber ona, "Sen Allah Teala'nın kıyamet gününde hakkaniyet terazilerini kuracağız. Hiç kimse hiçbir hususta haksızlığa uğratılmayacaktır. Yaptığı ameli hardal tanesi ağırlığında olsa da biz onu yine de getirip hesaba katacağız. Ayetini okumadın mı?" diye sordular. Adam da, "Ey Allah'ın Resulü, ben kendim için onlardan ayrılmaktan daha hayırlı bir yol bulamıyorum. Bunun için de seni şahit ediyorum ki kölelerimin hepsi hürdürler, azat edilmişlerdir," dedi.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Ya Muksit.
3: Muksitsin sen. Muksitsin ki hak senin yanında. Haddimi hakla tayin eden sensin. Payıma düşeni razı eyle beni. Haddimi aşmaktan koru beni. Senin ve Resulünün önüne geçenlerden eyleme beni.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Hazreti Peygamber'in Müslümanları namaza teşvik etmeleri. Bu konuda Hazreti Osman ve Selman'dan gelen hadisler. Bir gün Hazreti Osman'ın yanında oturuyorduk. O sırada müezzin ezan okumak üzere geldi. Onun gelişini gören Hazreti Osman su istedi. Kendisine bir kap içerisinde bir avuç kadar su getirildi. Abdest aldıktan sonra şunları söyledi: Hazreti Peygamber bir gün benim biraz önce aldığım gibi abdest alarak şöyle buyurdular: Kim benim abdest aldığım gibi abdest alır ve sonra da kalkıp öğle namazını kılarsa sabahla öğle arasındaki günahlarına kefaret olur. Sonra ikindi namazını kılarsa öğle ile ikindi arasındaki günahlarına kefaret olur. Sonra akşam namazını kılarsa akşamla ikindi arasındaki, yatsı namazını kıldığında da akşamla yatsı arasındaki günahlarına kefaret olur. Bundan sonra insan gece boyunca çeşitli günahlar işleyebilir. Ancak sabah olduğunda kalkıp abdest alarak sabah namazını kılarsa bu onun gece boyunca işlemiş olduğu günahlarına kefaret olur. İşte bu namazlar iyilikler, günahları siler ayetinde belirtilen iyiliklerdir. Bunun üzerine orada bulunan kimseler, ey Osman, peki Kur'an-ı Kerim'deki el-bakiyatus salihat, yani sürekli kalan salih amellerle kastedilen şeyler nelerdir diye sordular. Hazreti Osman, bunlar la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber ve ve la havle ve la kuvvete illa billah sözleridir dedi. Ebu Osman şöyle anlatıyor: Selman-ı Farisi ile bir ağacın altında oturuyorduk. Bir ara Selman ağacın dallarından birini tutarak yaprakları dökülene kadar salladı. Sonra da bana dönerek, ey Osman, bunu niçin yaptığımı bana sormayacak mısın dedi. Bunun üzerine ona, peki söyle bakalım, bunu niçin yaptın dedim. Şöyle buyurdu: Bir keresinde Hazreti Peygamber'le birlikte aynen bu şekilde bir ağacın altında oturuyorduk. Ağacın dallarından birini tutup yaprakları dökülünceye dek salladıktan sonra, ey Selman, bunu niçin yaptığımı bana sormayacak mısın buyurdular. O zaman ben de, ey Allah'ın Resulü, bunu niçin yaptınız diye sordum. Şöyle buyurdular: Bir Müslüman güzelce abdest alıp sonra da beş vakit namazını kılarsa onun günahları işte şu ağacın yaprakları gibi dökülür. Arkasından da gündüzün iki tarafında, sabah öğle ve ikindide ve gecenin yakın saatlerinde, akşam ve yatsı vakitlerinde namaz kıl. Doğrusu iyilikler günahları siler. Bu nasihatten istifade edenlere bir vaaz, bir öğüttür ayetini okudular. Hazreti Peygamber'in kişinin namaz ve amelleriyle şehitleri geçebileceğini söylemeleri. Hazreti Peygamber zamanında amel yönünden biri diğerinden daha üstün iki kardeş vardı. Üstün olan kardeş önce öldü. Diğeri ise bir müddet daha yaşadı. Onun vefatından sonra halk ilk ölenin diğerinden üstün olduğunu söylediler. Bu durumu haber alan Hazreti Peygamber, peki o ikincisi namaz kılmıyor muydu diye sordular. Evet ey Allah'ın Resulü, kılardı denildi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdular: O halde bu sözleri nasıl söyleyebiliyorsunuz? Kim bilir, belki de namazı onu kardeşinin mertebesinden daha yüksek bir mertebeye ulaştırmıştır. Çünkü namaz insanın kapısının önünden akan tatlı ve tertemiz bir ırmağa benzer. Günde beş defa o nehre girip yıkanan bir kişinin üzerinde kir namına bir şey kalır mı dersiniz? Kudaa oğullarından olan Beli kabilesine mensup iki adam vardı. Bu ikisi Hazreti Peygamber'e gelerek Müslüman olmuşlardı. Bunlardan birisi şehit düştü, diğeri ise ondan bir sene sonra eceliyle öldü. Daha sonra Talha bin Ubeydillah rüyasında onun şehit olandan daha önce cennete girdiğini gördü. Sabah olduğunda da gidip bu rüyasını Hazreti Peygamber'e anlattı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Peki bu ikincisi kardeşinden sonra bir ay Ramazan orucunu tutup bu bir sene içerisinde de 6000 rekat namaz kılmadı mı?" buyurdular. Hazreti Peygamber'in namaz kılan bir kişiye "Bu senin günahının kefaretidir." buyurması. Hazreti Ali şöyle anlatıyor. Bir gün mescitte Hazreti Peygamber'le birlikte oturmuş namazı bekliyorduk. Bu sırada adamın birisi kalkıp, "Ey Allah'ın Resulü, ben bir günah işledim," dedi. Hazreti Peygamber ona cevap vermediler. Namaz kıldıktan sonra adam sözlerini bir daha tekrarladı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sen şimdi bizimle birlikte namaz kılmadın mı? Bu namaz içinde güzel bir abdest almadın mı?" diye sordular. Adamın "Evet" demesi üzerine de "İşte bu namaz işlemiş olduğun o günahın kefaretidir." buyurdular. Hazreti Peygamber'in "Amellerin en üstünü hangisidir?" sorusuna cevap vermeleri. Adamın biri Hazreti Peygamber'e amellerin en üstününü sordu. Hazreti Peygamber "Namazdır" dediler. Adam "Sonra hangisidir?" diye sordu. Hazreti Peygamber "Yine namazdır" buyurdular. Adam bir kere daha "Sonra hangisidir?" dedi. Hazreti Peygamber bu kez de "Namazdır" karşılığını verdiler. Adamın sorusunu tekrarlaması üzerine Hazreti Peygamber "Allah yolunda cihattır" dediler. Bunun üzerine adam "Benim annemle babam hayattadırlar" dedi. Hazreti Peygamber de ona "O halde sana annenle baban hakkında hayır emrediyorum" buyurdular. Ancak adam "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki bu kadar üstün bir amel olan cihat için onları terk edeceğim" dedi. Hazreti Peygamber "Sen bilirsin, istediğin gibi yap" buyurdular. Hazreti Peygamber'in İslam'ın rükünlerini yerine getireceğini söyleyen kimseye "Sen sıddıklar ve şehitlerle birlikte olacaksın" buyurması. Bir kişi Hazreti Peygamber'e gelerek "Ey Allah'ın Resulü, söyler misiniz, eğer ben Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik eder, 5 vakit namazı kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar ve onun hakkını tam olarak verirsem, hangi gruptan olurum?" diye sordu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Şehitler ve sıddıklardan olursun" buyurdular. Hazreti Peygamber'in ölüm döşeğinde bulundukları sırada namazı vasiyet etmeleri. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Ölüm döşeğinde yatmakta olan Hazreti Peygamber son nefeslerine kadar bizlere namazı ve ellerimizin altındaki kölelerimizi vasiyet ettiler. Hazreti Ali şöyle anlatıyor. Ölüm döşeğinde yatmakta olan Hazreti Peygamber benden, kendilerinden sonra ümmetinin dalalete düşmemesi için bir şeyler yazdırmak üzere yazı malzemesi getirmemi emrettiler. Fakat gidip gelinceye kadar son nefeslerini verir korkusuyla, "Ey Allah'ın Resulü, ben sizin söylediklerinizi ezberler ve unutmam" dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sizlere namazı, zekatı ve bir de ellerinizin altındaki köleleri vasiyet ediyorum" buyurdular. Hazreti Peygamber

0: vefatları esnasında son nefeslerine kadar namazı, zekatı ve köleleri vasiyet etmişler. Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed de onun kulu ve Resulüdür kelimesini emrederek, kim bu iki şehadeti getirirse cehennem ateşi ona haram olur buyurmuşlardır. Hazreti Peygamber'in son sözleri, namazlara dikkat ediniz, namazlara dikkat ediniz ve köleler hususunda Allah'tan korkunuz oldu.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
7: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'deh. Fetih suresinden devam ediyorduk. Bir yeni sayfada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vazifesinden bahsetmişti. İnna ersennâke şâhide ve mubeşşire ve nezîra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahit, uyarıcı ve inzar edecekti. Vazifeleri sallallahu aleyhi ve sellemin bu başlıklar altında hulasa edilebilirdi. Özet bir ifadeyle anlatılabilirdi. Fakat bundan önceki ayet-i kerimede وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yer ve göklerin orduları Allah Teala'ya ait. Sonrasında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vazifelerini hatırlatarak, bize onu niçin gönderdiğini anlatarak şuna işaret ediyordu. Eğer siz Peygamber Aleyhisselam'ı bu kimliğiyle, bu duruşuyla anlarsanız, okur değerlendirirseniz, ki müjdeci olması Müslümanlara racidir, onlara bakar, nezir olması kafirlerle alakalıdır, onları ikaz eder. Bu bağlamda anlarsanız Allah Teala yer ve göklerin ordularıyla sizi teyit eder. İşte o zaman sizi kim durdurabilir, kim engel olabilir? O bağlamda hemen karşı sayfada şu ayet-i kerimeyi zikrediyor. İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâh yedullâhi fevka eydihim. Bir fotoğraf var. Fotoğrafta siz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyorsunuz. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, onlar ellerini uzatmışlar. Allah Resulü aleyhisselamın eli onların eli üzerinde. Öyle bir manzara var ki sanki Allah Teala'nın eli de onların eli üzerinde. İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâh. Peki bunlar kime biat ediyorlar? Allah'a biat ediyorlar. Resulullah aleyhisselama biat edenler Allah'a biat etmiş olurlar. Peki bu ayet-i kerimeler kıyamete kadar geçerliyse, o zaman sallallahu aleyhi ve sellem bizzat bizim aramızda yok. Peygamber aleyhisselam bu dünyada yaşadığımız zamanda bizzat bedeniyle hayatta değil. O halde ayet-i kerime bize ne söylüyor? İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâh. Kim Resulullah'a biat ederse, Resulullah aleyhissalatu vesselamın sünnetleriyle kendi arasında bir akit kıyarsa, Efendimiz aleyhisselamın sünnetleri bağlamında Kur'an'ı anlarsa, Efendimiz aleyhisselamın sünneti bağlamında hayatın sorunlarını çözerse, işte onlar tıpkı innellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâh, Allah'a biat etmiş gibi olurlar. Bey satmak demek. Yani biatla alakası şu burada. Onlar kendi bedenlerini Allah'a satıyorlar. Sattıktan sonra bir daha o bedenin üzerinde tasarrufları yok. Müslüman diyor ki Efendimiz aleyhisselama, sünnete, onlara biat ederek, ya Resulallah, eğer sizin bir konuda talimatınız varsa orada bana düşen semi'ana ve ata'na demek. İşittim, işittik ve itaat ettik demek. İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâh. Sana biat edenler hakikatte Allah'a biat ediyorlar. Tıpkı men yuti'ir rasûle fekad ata'allâh. Peygamber aleyhisselama itaat edenler Allah'a itaat etmiş olurlar. Yani Efendimiz aleyhisselam ahirete gittikten sonra da bu manzara devam edecek. Siz olayı, siz hadiseyi görüyorsunuz. Daraldığınız zamanlar, yalnız kaldığınız, kuşatıldığınız anlar, o zaman teslim olmayın. O zaman hakim ideolojilere bağlanmayın. O zaman sünnet-i seniyyeyi şimdi seninle yürünmez ya Resulallah diyerek arkaya itmeyin. Eğer siz o 1400 sahabenin Mekkeliler karşısında yapmış olduğunu yaparsanız, işte o zaman siz bu fotoğrafı yeniden hayatınızda canlandırmış olacaksınız. İnnemâ yubâyi'ûnallâh yedullâhi fevka eydihim. Öyle ki Allah Teala'nın eli onların eli üzerinde. Yedullahi fevka eydihim. Yani el gücü, kuvveti anlatır. İşte ülke hükümdarın elinde diyorsunuz. Elbelde fi yedil meliki, elbeldetu fi yedil melik dediğiniz zaman ülke, belde hükümdarın elinde, avucundadır. Yani dilediği gibi orada tasarrufta bulunabilir. El kuvveti anlatır. Peki burada da yedullahi fevka eydihim, Allah'ın kudreti onların elleri üzerindedir. Yoksa hakikatte orada bir el yoktur. Allah Teala onları teyit ediyor. Peki Allah Teala'nın teyit ettiği müeyyet bir İslam cemaati olabilmek için işte sizler de innellezine yubayi'uneke innema yubayi'unallah bu ayeti hayatınızda yaşayacaksınız. Femen nekete fe innema yenkusu ala nefsi. Kim bunu bozarsa, bu ahdi bozarsa, beyatı bozarsa, yani iman ederek eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek bir Allah'a şehadeti var, Resulullah Aleyhisselam'a teslimiyeti var. Kim bunu bozarsa, beyatının gereğini yapmazsa, femen nekese fe innema yenkusu ala nefsi, kendi aleyhine bozmuştur. Fe innema yenkusu ala nefsi, Allah'a bir zararı olmaz. Eğer buna sadakat gösterseydi o el sizin elinizin üzerine durarak bütün belaları, bütün kuşatılmışlıkları o elin bereketiyle, Allah'ın kudretiyle aşacaktınız. وَمَنْ اَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا. وَمَنْ اَوْفَى, kim bu beyata vefa gösterirse, sadakat gösterirse, en zor zamanlarda bile iman etmek neyi gerektiriyordu? Yani bir anlamda şehadet budur. Şehadet ediyorsunuz, ne getirdin, götürdün, bildirdinse amenna diyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam'a. O halde bu amenna deyişiniz, bunları ben ya Resulallah her zamanda her zeminde yaşama noktasında kesin kararlılığım var. وَمَنْ اَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ, kim Allah'a verdiği bu söze vefa gösterirse, فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا, Allah Teala ona ecr-i azim, büyük mükafatlar verecek. Yani sanki hudutsuz bir alan, cennettesiniz, nereye bakarsanız onun nihai noktasını göremiyorsunuz. فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا, 1400 kişisiniz, sayı olarak az, kuşatılmış bir ortamdasınız, ama eğer vefa gösterirseniz Allah Teala buyuruyor ki feseutihi ecran azima. İnna ersalnake şahide ve mubşire ve nezire, oradan itibaren Efendimiz Aleyhisselam'la ümmetin münasebetini anlatıyor. Çikolata Müslümanı olma diyor. Söz verdin, o sözün gereğini yerine getireceksin. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ı müjdeci kabul etmek, uyarıcı kabul etmek, Resul kabul etmek, olmayı, olduğun değerleri yok olma pahasına bile, yok olma, bedenini, hayatını kaybetme pahasına bile koruma, muhafaza edebilme, beyat sana bunu anlatacak. Peki buradan imanlı asaletinden bizi nereye getiriyor? Münafıklara. Yani Müslümanları henüz anlatmadan, tamamlamadan, bitirmeden onlar ne yaparlar? Beyattan sonra onların diğer hususiyetleri nelerdir? Belki karşı sayfada bunu daha fazla detaylandıracak. Leysa alel a'ma haracun ve alel a'raci haracun diye 17. ayet-i kerimeden sonra o Müslümanlar, onlar kimlerdir? Biat edenleri, edemeyenleri, hasta olduğundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la o ölüm mahşerinde olamayanları onlara anlatacak. Peki araya kimi koyuyor? Münafıkları koyuyor. Marka Müslümanları koyuyor. Diliyle iman edenleri koyuyor. Eğer maddi anlamda bir kazanç varsa Efendimiz Aleyhisselam'la orada duran, ama eğer hacca gitmek, Hudeybiye'de olduğu gibi umreye gitmek varsa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle, Mekke var, daha geçen yıl bunlar Hendek'e gelmişlerdi, zor bir sefer, zor bir rihle, o zaman onlar evlerinde kalıyorlardı. Müslümanla münafık arasındaki farkı temiz edin diye fotoğrafın en canlı yerine bir ara noktası koyuyor, bir fasıla, oradan münafıklara geçiyor. Geçiyor ki sen böyle bir durumda kaldığın zaman nerede durman gerekir anla, ya da durduğun yer üzerinden imanını oku, imani kimliğini oku, ondan bahsediyor. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا اَمْوَالُنَا وَاَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا. Allah Teala bunlardan, münafıklardan, geri kalanlardan ya da bedevilerden muhallefun diye bahsediyor. Geri bırakılanlar, tıpkı bir çöp gibi. Çöpü aldığınız zaman usulen atmıyorsunuz onu, savuruyorsunuz. Bunlar da böyle bir çöp gibi geri bırakılanlar, korkunun geriye bıraktığı, dünyaya bağlı olmanın geriye bırakmış olduğu, izzetleri, itibarları olmayan adamlar. Seyekulu lekel muhallefun. O muhallefun sana diyecekler. Seyekulu lekel muhallefun minel a'rab, bedevilerden ya da münafıklardan onlar sana diyecekler. Şagaletina emvaluna ve ehluna. Bizi geri bırakan mallarımız ve ailemiz, çocuklarımız. Sahabenin ailesi yok muydu? Ebu Bekir'in, Ömer'in, onların çocuğu, onların hanları, onların hanumanları, hurma bahçeleri yok muydu? Onun için Kur'an-ı Kerim لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ buyurmuştu. O geride kalan kadınlar, Allah Teala onları da burada zikrediyordu. Bütün bunlar niçindi? Neden Allah Teala sekineti indirmiş? Müslümanları, kadınları ve erkeklerini cennete sokmak için. O kadınlar da burada zikredilmişti. Çünkü onlar, eşleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la umreye giderken bizi bırakıp da nereye gidiyorsunuz? 10 bin kişiyle Medine'yi kuşatan Mekke müşriklerinin üzerine gitmek, üzerinizdeki ihram ve kılıçla beraber ölüme adım atmak demektir. Yapmayın, geride yetim çocuklar, bırakmayın demedi onlara eşleri. Yani Kur'an-ı Kerim burada karşı sayfada onların mazeretlerini zikrederek, yani sanki Ebu Bekir, Ömer, 1400 sahabi, onlar mağarada yaşıyorlardı, aileleri, evleri yoktu. Peki onlar bu yalan ifadelerle gelmedi de siz niçin geldiniz? Çünkü siz dilinizle inanıyorsunuz. Siz nimet Müslümanısınız. Nimet varsa o kadar oradasınız. Şagaletna emvaluna ve ehluna. Mallar ve aile bizi meşgul etti, geri bıraktı. فَاسْتَغْفِرْ لَنَا, bizim adımıza istiğfar et ya Resulallah. يَقُولُونَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. Dilleriyle söylüyorlar. İstiğfarı dilleriyle söylüyorlar. مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. Kalplerinde o yok. İnanmıyorlar. Sadece yok olmasını bekliyorlardı Allah Resulü'nün. Ama sahabe-i kiram radıyallahu anh efendilerimiz gittikleri gibi geri dönünce şimdi yeniden Allah Resulü aleyhisselam İslam devletinin, Medine devletinin başında. Ona muhtaçlar, bir özür beyan etmeleri gerekiyor. Dünya nimetinden istifade edebilmek için böyle diyorlar. Peki yani o inanmayanlara, İslam'ı sadece dünyayla irtibatlandıranlara Kur'an-ı Kerim قُلْ فَمَنْ يَمْلُكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا. Söyle onlara, اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ذَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا. Eğer Allah Teala size bir zarar dokundurmayı murad etse ya da ev arade biküm nefa, bir fayda murad etmiş olsa, kim bunu giderebilir ki? Kim engel olabilir? Ve yemseskallahu bi zurrin fela keşfe lehu illahu. Bir zarar, bir sıkıntı, bir hastalık verse, kanser verse, bu kadar doktor, bu kadar insanlar, onkoloji vesaire bilim dalı o kadar çalışıyor ama kurtaramıyorlar. Devlet başkanı olsa bile kurtaramıyor. Çünkü Allah Teala fela kâşfe lehu illahu ve in yuridke bi hayrin fela radde li fadli. Eğer hayrı murad etse, o zaman Muhammed Aleyhisselam yalnız başına Mekke'de çıktı, anlattı, davet etti. Sonra sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 8. yılında yalnız çıktığı o şehre, yani yalnız çıktı derken dava-i İslam'ı ya ilk yalnızken anlatmaya başladığı şehre Efendimiz Aleyhisselam Fatih olarak girdi. Allah yürütür. Eğer yürütmeyi murad ettiyse kimseler buna engel olamazlar. Bel kânallâhu bimâ te'amelûne habîrâ. Bilakis Allah Teala yaptıklarınızdan haberdardır. Habir, ayrıntısıyla, detayıyla bütün bunları biliyor. Bunun lazım anlam nedir? Allah Teala'nın haberdar olması, bunun hesabını soracak. Ahirette niçin ve neden böyle yaptığını onlara soracak. Peki onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şegaletna emvaluna ve ehluna demişlerdi. Mal ve çocuklar bizi geri bıraktı ya Resulallah. Kur'an-ı Kerim de onların içinde saklamış oldukları o küfrü, fesadı İslam'ı sadece bir nimet dini olarak görmeyi ortaya çıkarıyor. Ne diyor onlara? Bel zanentum ellen yenkaliber rasulu vel mu'minune ila ehlihim ebeda. Bel zanentum, siz bilakis zannettiniz ki ellen yenkaliber rasulu, peygamber geriye dönemeyecek. Vel mu'minune, etrafındaki sahabe, ila ehlihim ebeda, ailelerini asla geri dönemeyecek. Niçin katılmadınız? Neden gelmediniz? Niçin yoktunuz? Çünkü inanmıyordunuz. Mekke'den onlar 1400 kişi sağ dönemez. Buna inanmıştınız. وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ ف۪ي قُلُوبِكُمْ. Bu da sizin kalbinize hoş gösterilmişti. 1400 kişi ölüme gidiyorlar. Gitsin ve bir daha dönmesin. Gitsin ve bir daha gelmesin. Medine tekrar eski günlerine dönsün. Medine yeniden Yesrib olsun. Bunlar beklerler. Ağlıyorlarsa bu timsahın gözyaşlarıdır. Yoksa bunların Müslümanlara dair beklentileri gitsinler ve gelmesinler. Yok olsunlar ve onlardan bir kişi hayatta kalmasın, sağ kalmasın. Ve zuyyine zalike fi kulubikum ve zanentum zannessev. Allah'a dair bir suizanları vardı onların. Yani Allah Teala'yı hakkıyla takdir edememişlerdi, inanamamışlardı. Sıfatları, esması, onların namütenahi oluşunu idrak edememişlerdi. Kuvveti ilahin ne olduğunu bilmiyorlardı. Yedullahi fevka eydihim. Allah'ın eli bir cemaatin, bir ümmetin üzerinde olursa kimse onları durduramaz, engel olamaz. Onun ne manaya geldiğini bilmediğinden bunlar وَظَنَنْتُمْ ظَنَّسَّوْ, bekliyorlardı ki Müslümanlar geriye dönemeyecekler. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا, siz bir çorak arazi gibiydiniz. Bar, bur, yani böyle verimsiz, ürün vermeyen, attığınızı alamadığınız. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا, nasıl bir cemaattiniz? Helak olan, helak olmaya mahkum olan bir topluluk, bir kavimdiniz. Kime diyor? Münafıklara. Bel zanentum ellen yenkaliber rasulu vel mu'minune ila ehlihim ebeda. Müslümanların yok oluşunu bekleyenlere. Kur'an-ı Kerim onlara hayır. Bilakis siz yok olacaksınız. Ve kuntum kavmen buğra. Yarın dan baksınlar bugüne diyor Kur'an-ı Kerim. Peki o yarınlardan Medine'ye baktığınızda, Mekke'ye baktığınızda onlar artık çorak bir arazi. O çorak arazide tek bir münafık bitmiyor. Tek bir kafir bitmiyor. Mekke'de, Medine'de yok olup gittiler. Böyle helak olan bir topluluğa dönüştüler. Burada imandan, İslam'dan tekrar bahsediyor. Onları münafıklıktan ne çıkarabilir? Seyekulu lekel muhallafune minel a'rabi şagaletna emvaluna demişlerdi. Peki onları bu maldan, aileden, o sevgiden alacak. Allah Resulü Aleyhisselam'ın emir ve talimatlarını uygulayacak, şuura erdirecek nedir? İmandır. Ama sahabe gibi iman. Fîn âmenû bimisli mâ âmentum bihi fekad ihtedâ. Allah Resulü ve ashabı gibi inanmak. Ondan bahsediyor. Hani asıl Müslümanlardan bahsediyordu. Mukayese edelim diye seyekulu lekel muhallafune minel a'rabi, oraya münafıkları koymuştu. Şimdi tekrar imana bağlıyor. Ve men lem yu'min billahi ve rasulihi fe inna a'tedna lil kafirine sa'ira. Kim iman etmezse, yani yukarıdakiler gibi, innellezine yubayi'uneke innema yubayi'un Allah. Allah Resulü Aleyhisselam'a biat eden Hudeybiye ashabı gibi. İmansa öyle olacak. Onların teslimiyeti gibi olacak. Ve men lem yu'min billahi ve rasulihi fe inna a'tedna lil kafirine. Yani dillerinde söylediği ama kalplerinde gömdükleri, kalplerinde üzerini inkarla örttükleri o imanlarını kim kalplerinde de ortaya çıkarmazsa, kim sahabe gibi iman etmezse, o kafirler için biz cehennemi hazırladık. Ve lillahi mulkus semavati vel ard. Bu tür meseleler Kur'an-ı Kerim alır, iman nereye bağlar? Külli kaidelere bağlar. Kainatın değişmeyen kurallarına bağlar. Ya inne fi halkis semavati vel ard der veya lillahi mulkus semavati vel ard. Yer ve göklerin mülkü Allah'ındır. Mülk saltanat. Lillahi o Allah'ındır. Mülkus semavati vel ard. Yaghfiru limen yeşa'u ve yu'azzibu men yeşa'u. Dilediğine affeder, dilediğine azap eder. Ve kânallâhu gafûrer rahîmâ. Allah Teala günahları affeden, ziyadesiyle rahmet edendir. Peki, velillâhi mulkus semâvâti vel ard. Bu ayet-i kerimenin bir öncesiyle alakası nedir? Siz taşa, ota, puta değil, yer ve göklerin Rabbine iman edeceksiniz. Allah'a iman edeceksiniz. İşte öyle bir Allah ki affeden ya da azap eden, rahmeti olan ama cenneti olan, cehennemi de olan bir Rab var, bir Allah var. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. Tabi bu ayet kerimeleri dilediğini affediyor, dilediğini azap ediyor. Hangi bağlamda anlıyorduk? فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ. Onlar kayınca Allah onları kaydırıyordu. Ya da يُضِلُّ بِهِ كَث۪يرًا وَيَهْد۪ي بِه۪ كَث۪يرًا وَمَا يُضِلُّ بِه۪ اِلَّا الْفَاسِق۪ينَ Bakara suresinde. Peki orada ne buyuruyordu Cenab-ı Hak? يُضِلُّ بِه۪ كَث۪يرًا. O misalle çoğunu dalalette bırakıyordu. وَيَهْد۪ي بِه۪ كَث۪يرًا. Çoğunu da dalaletten çıkarıyordu. وَمَا يُضِلُّ بِه۪ اِلَّا الْفَاسِق۪ينَ. Sadece Cenab-ı Hak fasık olanları dalalette bırakıyordu. Peki kimdi onlar? اَلَّذ۪ينَ يَنْقُذُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلْ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. Yani onlar şu üç şeyi yapıyorlardı. Bir, ne yapıyorlardı? Allah'a verdikleri ahdi bozmuşlardı. Sıla-i Rahim yapmıyorlardı. Bir de yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. Bunlar bu halleriyle ne olmuşlardı? Fasık oldular. Fasık olunca Allah dalalette bırakıyor. Yoksa bir adam cennete gitmek istiyor, bunun için camiye gidiyorsa Allah Teala onu çevirip meyhaneye göndermiyor. Vellahi mulkus semavati vel ard yaghfiru limen yeşa'u ve yu'azzibu men yeşa. Yani burada şuna da işaret var. Allah Teala yer ve göklerin saltanatı ona aittir. Kulunun hidayetine ihtiyacı yok. Kul iman ederse ne de iman eder? Allah Teala'ya muhtaç olduğundan dolayı. Biz fakiriz, Allah Teala o ganidir, o samettir. Yani onun hiçbir kuluna ihtiyacı yoktur. Peki seyekulul muhallafuna izan talaktum ila maganime litakhuzuha zaruna nettebi'ukum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber Hudeybiye'den dönüyorlar. Umre'ye gidemiyorlar. Sonraki gidecekler, anlaşma yapılıyor. Peki şimdi başka bir sefer olacak. Yahudi'ye gidilecek. Bu defa onlar yine devredeler. Müslümanların yok olmadığını, Müslümanların hala yaşadığını görünce karşı tarafın daha zayıf olduğunu anlıyorlar. Kıyas ediyorlar tabii. Yahudilerin son kalesi kalmış. Hayber muhkem. Hala o evler duruyor Hayber'de. Metruk bir halde gidince görürsünüz Hayber'de sağlam o evler, o duvarlar aynısıyla neredeyse duruyor. Sadece çatılar gitmiş. Sekulul muhallafune, o çöp gibi atılanlar, korkularının geri bıraktığı adamlar, münafıklar, Allah yolunda ölmeyi düşünemeyenler. Sekulul muhallafun, muhallafun diyecek.

İzan talaktum ila maganime li te'huzuha. Hayber sanki bir ganimet. Gidecek ve alacak Allah Resulü. Gidip de alacak. Peki izan talaktum yola çıktığınızda Hayber'e doğru ila maganime o ganimetleri li te'huzuha onları almak için ne diyecekler? Zerûne nettebi'akum. Bırakın bizi tabi olalım. Biz de bu orada yer alalım. Hep böyledir. Aslında Allah Teala burada kendinizi imtihan edin. 28 Şubat zamanı olmuştu. Müslümanlar sadece İmam Hatip'te kızlarını bıraktılar. Oğullarını aldılar. Çünkü orada dünya adına bir istikbal göremiyorlardı. İşte medreseler kapatıldı vesaire. Müslümanlar bir anda çocuklarını oralardan çektiler. Neden çektiler? Dünya adına onların bir hesabı vardı. O hesabın artık bundan sonra işlemediğini anladılar. Başka tarafa döndüler. Hayat böyle diyor. Yani onların derecesi farklı. Tabii ki bu insanlarla, Müslümanlarla aynı değiller. Ama onlarda da bir parça aynı hastalık var. Allah Teala buyuruyor ki Cenab-ı Hak sizi imtihan eder. Dünyalıklarla sınanacaksınız. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Mallarınız da çocuklarınız da imtihan vesilesi. Onları nerede niçin saklıyorsunuz? Seyekulul muhallafuna izan talaktum ila maganime. Peki onlar muhallafun Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Hayber'e doğru giderken ne diyorlar? Zeruna ettebiyakum. Biz de gelelim. Biz de girelim. Biz de okuyalım. Biz de olalım. Zeruna ettebiyakum. Yuridun en yubeddilu kelam Allah. Allah'ın buyruğu, Allah'ın sözü değişmez. Onlar neyi istiyorlar? Allah'ın kelamı değişsin. Peki nedir Cenab-ı Hakk'ın kelamı değişmeyecek sözü? Kullen tettebi'una kezalikum kâlallâhu min kablu. Söyle onlara len tettebi'una. Asla bize tabi olamayacaksınız. Kezalikum kâlallâhu min kablu. Yani Allah önceden böyle buyurdu. Ne zaman? Efendimiz Aleyhisselam Hudeybiye'den Medine'ye dönüyor. Medine'ye dönerken o orduya bir hedef göstermişti. O hedef Hayber'di. İnna fetahna aleke fetham mubina. Allah Teala fetih ordusunu nerede hazırladı? Fetih ordusu nerede yetişti? Fetih ordusunun kargahı neresi? Asker. Askeri gittiği zaman komandoysa dağlarda yetir. İşte orada yılan vesaire hayvanlar neler varsa aç kalır. Onlarla hayatını devam ettirecek zorlu bir eğitimi alırlar askeri. Peki fethe gidilecek, Hayber fethedilecek, Mekke fethedilecek. Sonraki zamanlardaki Müslümanlara başka şehirleri nasıl fethedecekleri gösterilecek. Fetih ordusu hangi kampta yetişir? Fetih ordusu nasıl bir karargahta yetişir? Onu anlatacak Allah Teala. Neydi o? İnnellezîne yubâyi'ûneke innemâ yubâyi'ûnallâh. Kuşatıldınız. 10 bin kişiyle duramadığınız bir yerde, şimdi 1400 kişiyle duramadığınız yerde karşıda olanların üzerine gittiniz ve sadece ihramlarınız var, bir de kılıçlarınız. Böyle bir an, böyle bir zaman ve mevzide duruyorsunuz. Orada yetişeceksiniz. Orada yetişince artık bu mücadelenin dünyalık için olmadığını anlıyorsunuz. Dünyalık için olanlar zaten kalmışlardı. O kampa girememişlerdi. Seyekulu lekel muhallafuna minel a'rabi şagaletna emvaluna ve ehluna. Peki şimdi o sahabe ordusu fete gidecek. Bu işin dünyalık uğruna olmadığını anlatacak. Mekke'ye onlar Allah rızası için gidiyorlardı. Şimdi başka yere gidiyorlar ama gittikleri yerde dünyalık da var. Peki bunlar dünya malıyla, hayatlarıyla zor bir sınav alındılar mı? Alındılar. Açtılar mı? Açtılar. Nefislerini geçtiler mi? Geçtiler. O halde fetih ordusu sadece bunlardan oluşacak. Onun için Cenab-ı Hak zor zamanlara alır Müslümanları imtihan eder. وَلِيُمَحْسَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ Hudeybiye münafıklarla Müslümanların fete giderken ayıklanması. Eğer fete giderken milleti ayıklamazsanız, orduyu ayıklamazsanız
fetih ordunuz bir

Söylediğini söylüyorum. Azarlama yok. Allah sizi affetsin. Yağfirullahu lekum. Şimdi onlar Allah Teala'nın hükmünü değiştirmek istiyorlar. Katılacaklar. Peki Müslümanın kolum ne olacak? Zerûne nettebiyoküm. Hayır gelme diyecek. Nizamiye Medresesi niçin kurulmuştu? Ezher'e karşı. Ezher'i Şah açmıştı, Fatimiler açmıştı. Kasıp kavuruyorlardı. Suriye, o bölgeler, Anadolu'nun bir kısmı Fatimi, Şii devletin tasallutundaydı. Müslümanlara zulmediyorlar. Medreseleri kapatıyorlar. Kadılar tamamen onlar tarafından atanmıştı. Böyle bir zamanda Selçuklu Devleti Bağdat'ta Nizamiye Medresesini kurdu. Neden? Ezher'e karşı direnen, devletin desteklediği bir büyük üniversite olsun, cami olsun, okul olsun diye. Sonra orası zamanla kadı olma merkezine dönüştü. Dünyalığın kazanma merkezine dönüştü. Nizam Mülk rahmetullahi aleyh bir gün o medreseye gelip talebelere sorar. Sen niçin bu medreseye geldin? Kadı olmak için. Peki sen neden geldin Mustafa? Ben de buraya amir olmak için geldim. Peki sen niçin geldin Muhammed? Şunun için geldim. Herkese sorar. Herkes dünyalık için. Son bir talebe. Peki sen neden geldin? Allah rızası için. İlim öğrenip yaşamak ve Allah'ın dinine hizmet edebilmek için. Sadece senin için de olsa bu medrese açık kalacak der. Yani dünya, ilim neden okuyorsunuz? Ulema-i İslam, Allah Teala neden sevdiği kulları sıkıntıyla, açlıkla, zorlukla imtihan ediyor? Yani onlar ölümün mahşerinde soruyor şimdi Ebu Hatim'e. Oğlu gelip bir raviyi soruyor. Kırbaçlıyorlar. Babasının son anları, oğlu da raviyi soruyor. Demiyor ki baba oğluna, evladım babanın son anları, son anlarında babanı bırak da rahat ruhunu teslim etsin demiyor. Çocuk da babam artık bu halde bırakayım sormayayım, çocuk da babası için bunu söylemiyor. Neden? Biliyor ki bu baba Allah'ın rızası için yaşadı. O halde şimdi Allah'a gidiyorsa bu halde sorup sormamanın ne önemi var ki? Eğer babam bu halde vefat ederse bu soruyu ondan başkasına soramam. Onlar ömürlerini işte buraya kadar feda edebiliyorlardı. Buraya kadar getirebiliyorlardı. Yani fetih ordusu, ilim ordusu, hareket ordusu ayrılacak nimetin olduğu bir zamanda fetih ordusunu kuramazsınız. Zorlukta kurulacak. Onun için Kur'an-ı Hakim la yestevi minkum men enfaka min qablil fethi ve qatel. Fetihten önce infak edenlerle sonra infak edenler aynı değil. Fetihten sonra artık İslam bütün Arap Yarımadası'na hakim oldu. Neredeyse tamamına hakim oldu. Böyle bir zamanda verenler o İslam devletinin gücünden istifade etmeyi amaçlayan insanlar. En azından bir kısmı böyle. Onun için Kur'an-ı Kerim bize sahabenin Hudeybiye safhasını anlatıyor. Oradaki biatını anlatıyor. Oradaki teslimiyeti anlatıyor. Niçin buradasınız? Allah Teala eğer dünyalık içinsen neden seni muvaffak etsin ki kardeşim? Olursun işte birkaç ev, birkaç daire alırsın, araba vesaire. Sonra ölüp gidersin. Dört tane adamın omuzunda taşırlar seni. Ahirette o dünyanın hesabını vermeye gidersin. Feseyekulune bel tahsudunena. Onlar diyecekler ki o münafıklar, Hudeybiye'ye gelmeyenler ama ganimet için seferber olanlar. Gelir bunlar. Yani buralarda bir revaç olsa, buralardan diplomalar dağıtılsa, şuralarda öyle kuyruklar görürsünüz ki birkaç kilometre gider. Birkaç kilometre. Çünkü buralardan atandığı zaman şöyle binlik binlik, yani 5-10 bin liralık aylıklar onlara terettüp etse uzun kuyruklar olur. Almadığınız zaman derler ki bize haset ediyorsunuz. Feseyekulune bel tahsudunena bel kanu la yefkahune illa kalila. Hakikatten çok azını anlayabiliyorlar. Bu dinin ne olduğunu idrak etmekten çok uzak onlar. Zannediyorlar ki bu din birkaç bina, birkaç araba, birkaç tarla, birkaç mülk, o kadar, ondan ibaret. Dinle alaka bunun üzerinden kuruyorlar.
münafıklarda olduğu gibi

0: Ve onlar İslam güçlendiği zaman kalplerinde gizlemiş oldukları nifakla böyle suçüstü olurlar, ortaya çıkarlar. Allah Teala bize bu surede, bu ayet-i kerimelerde onları anlatıyor ve onlara şimdi birazdan diyecek ki sonraki sayfada, eğer siz hakikaten tövbe ettiyseniz, hakikaten dilinizle değil de kalbinizle Allah'a yöneldiyseniz, şimdi gerçekte Yahudi ile savaşmak istiyorsanız, Kur'an-ı Kerim size başka hedefler gösterecek, cihad alanları gösterecek. Oraya giderseniz işte buyurun yol sizin. Davet edildiğiniz zaman oralara doğru sefer düzenleyin. Allah Teala o nifak taifesinden uzak olmayı bizlere nasip eylesin, ihsan eylesin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan, Hacı Bayram-ı Veli Camii İmam Hatibi. Ali İmran Suresi 190 ila 194. ayetler.
1: Seslendiren Hayri Küçük.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok, onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Kur'an-ı Kerim yolunda, hadisler ışığında bir program. Orijinal kaynaklardan Arapçadan Türkçe'ye tercümesi.
13: İstecibu lillahi ve lirrasul. Allah'ın ve peygamberinin davetine mutlaka icabet edin.
12: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Mustafa Özcan Güneş Doğdu Salihler Sofrası programıyla her perşembe günü 18'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş Doğdu'yla Salihler Sofrası başlıyor.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefe. Ve salatu ve selamu alen nebiyyil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hedef radyomuzun özel, bir o kadar da güzel dinleyenleri. Ankara'mızın gür sesi. Hakkın vesilesi. Hedef radyomuzu dinleyen kıymetli kardeşlerim, her birinizi gerek evlerinizde, gerek arabalarınızda, gerek bilgisayar başında, gerek yurdun içinde, gerek yurdun dışında hepinizi canla başla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tekrar sizlerle yepyeni bir Salihler Sofrası programıyla beraberiz. Tabii hadis dersi demek, Kur'an demek, hadis demek. İmam-ı Nevevi Rahimahullah Riyazu Salihin eserine bir konu başlayacağı zaman ilk önce Kur'an'ımızda o konuyla alakalı ayetleri koymuş. Ardından o ayetlere münasip, uygun hadisleri bir arada toplamış. Önce ayet, sonra hadisler. Bizim de programımız öyle. Önce Kur'an. Ondan sonra Resulullah'ın sözü. 14 Nisan 2024, yani 5 ay önce okumuş olduğum Buruç suresi. Bazen içimizden bir volkan gibi coşar Kur'an aşkımız. O anda kimseyi dinlemez, başlarız okumaya. Yine Günhane Camii'mizde böyle bir anda hatırlıyorum. Müezzinlik yapmıştım. Ses cihazı da güzeldi. İçimizden geldi, Buruç suresini okumuş idik. Şimdi her şey sussun. Sözlerin sultanı Kur'an'ımız konuşsun.

Evet kıymetli kardeşlerim, bundan 5 ay kadar önce Gülhane Camii'mizde bir namaz sonrası okumuş olduğumuz Buruç suresini arz etmiş olduk. Rabbimiz okuduğumuz Kur'an'ımızla önce bizlerin, evet yanlış duymadınız, önce ölmemişlerin ruhlarını ihya eylesin. Ayet-i kerimede Rabbimiz linuhyiye bihi diyor ayet-i kerim. Hem de şeyde Yasin suresinde. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُب۪ينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. Bu Kur'an-ı Kerim henüz ölmemiş olanları, hayatta olanları ikaz edesin diye indirildi buyurur Rabbimiz. Biz de bol bol ölülere okuyoruz değil mi Kur'an-ı Kerim'i? Bizim ihtiyacımız yok yani. O ölmüş ya. Tekrar tekrar söylüyorum, işin garipliğini anlayalım diye. Bizim Ankara'nın en büyük mezarlıklarından bir tanesi. Karşıyaka mezarlığı. Sanki Ankara'yı küçültmüşler, oraya doldurmuşlar. Aman yarabbim. O tepe komple birer metrekare villalarla dolu. Kimisi 5 katlı mezar yapmış mübarek. Ben de özellikle babamın mezarını böyle bir karışı geçirmemeye çalıştım. Aslında mezar yapma için tamamen kaldırmak lazım. Sade bir başlık koymak lazım. Böyle üstünü düzleyip yeşil, mümkün mertebe yeşillikle donatmak lazım. Almanya'daki adamların mezarları öyle, gayrimüslimlerin. Bir mezar sordum yeni. Amcamın, aynı zamanda kayınbabam benim, mezarını yaptıralım diye 135 bin lira fiyat çıkardılar. Bu nedir ya? İslam alimleri mezar yapmanın caiz olmayacağını, o paranın muhtaçlara verilmesinin daha doğru olacağını savunmuşlar. Yeri gelmişken söyleyeyim. Karşıyaka mezarlığında 24 saat Kur'an okunuyor. Belediye muhteşem bir hizmet götürmüş oraya. Hem de cereyan kesilmesin diye güneş enerjili. 24 saat ölüler Kur'an dinliyor. Adam içkiden ölmüş. Rabbimiz, ey içkiden ölen adam, bilin ki innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlam,

İçki, kumar, fal okları, heykeller, bunların hepsi şeytanın pisliğidir. Fecteribuhu, bundan uzak durun ha, ey ölüler. Güldüm kendi kendime. Mezarda o Kur'an okumaya kimse bir şey demiyor. Ama aynı adam dışarıda cenaze var da camiye yine girmiyor ya. Bizim orada zaman zaman biz cenaze kaldırıyoruz. Öyle tiplerle karşılaşıyoruz. Yani yine namaz kılan Müslümanlar geçip o ölünün cenazesine kılıyor. Yakınları camiye girmiyorlar. Sanki cami onları yiyecek. Yanlış yere girecekler, girerlerse. Nasıl bir şeyse. Onlara orada Kur'an okunuyor. Oysa ki hayattaki adam Kur'an'ı dinlemesi lazım. Sadece Kur'an'ın lafzını değil, manasını dinlemesi lazım. Onun için dedim ya, Rabbimiz önce bizlerin gönüllerini Kur'an ile ihya eylesin. Saniyen ölmüşlerimize de Allah'ımız Kur'an'ımızla rahmet eylesin. Evet kardeşlerim, edebul mufret, mümin şahsiyetin edebi ile alakalı hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Bugün 480 numaralı hadisimiz. Hadisi bize aktaran an Davud ibn Ebi Davud. Davud bin Ebu Davud. Babasının adı Davud'muş. Kendi adı da Davud. Çocuğun adını Davud koymuş. Evet. Kale li Abdullah ibn Selam. Bana diyor Abdullah ibn Selam şöyle dedi. Kendisi Yahudilerin büyük alimlerindendi. Sonra mümin oldu. Sahabedir. İman etti. Meşhur alimlerdendir. O diyor ki in semi'te, bunu Davud bin Ebu Davud'a demiş. Bir deccali kad haraj, ey demiş Davud, eğer deccalın çıktığını duyarsan. Tabi deccal nedir, ne değildir, nasıl bir şeydir? Bunu ayrı anlatmak lazım. Benim aklıma bin bir türlü şey geliyor. 79 yılına kadar köyde kaldım ben. Bizim köyde, o zaman çocuğum tabii, deccal çıkacak, deccalın boynuzları olacak. Bilmem festival gibi bir şeyden bahsederlerdi. İnsanlar davullarla, zurnalarla yolda o şeye katılacaklar, o eğlenceye, o çılgınlığa. Onlara bakmak için kafayı çıkaranlar bir daha kafayı içeri koyamayacaklar. Deccal böyle bir şeymiş diye anlatırlardı. Deccal insanları mühürleyecek, kafirleri, elinde bir damgası olacak, kafirlerin alnında kef harfi olacak gibi böyle şeyler anlatırlardı. Ancak diyor ki Abdullah İbni Selam, eğer deccalın çıktığını duyarsan, evet, ve ente ala vadiyetin tagrisuha, elinde dikmek üzere bir hurma fidesi var iken bu haber sana gelirse, evet, fela te'acel en tuslihaha, o fideyi dikme konusunda acele etme. Sebep, bundan bir önceki hadisimiz neydi? Biliyorsun ki bir an sonra kıyamet kopacak. Elinde de bir fide var. Hurma fidesi. Efendimiz diyor ki onu dikin. Yani doğanın korunması, yeşilliğin korunması, ağaçların korunması bir takım din düşmanı tiplerin görevi değil ki. Ne yazık ki 3 ağaç için ülkeyi yakıyor, yıkıyor, 46 insan öldürüyor. Katil! Ağaç bahanesiyle. Ama Boğaz'da artık hangi rant dönüyorsa aynı çakal sürüsü orada da izin veriyor. O Boğaz'ın altın değerindeki ağaçlarını telef ettiriyor. Çıkar böyle bir şey. Allah nefislerimizin şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin. Oysa ki doğanın korunması, doğayı koruma görevi birincidir.

Derece de mümin kimselerin görevi. Ama gelin görün ki dünyadaki en meşhur doğa eylemi yapanlar ve doğa derneği gayrimüslimlerin elinde. Tabi Müslümanlar can havliyle kendi canlarını kurtarma telaşesinden onu düşünememişler. İslam dünyası ya aşırı zengin, zevkten gözü görmüyor, gözü dönmüş. Arap dünyası öyle. Arapların başına bela edilmiş olan idarecilerin çoğu öyle. Veya Müslümanlar açlık sınırının altında yaşıyorlar. Hayatta kalma mücadelesinde adam ağacı nereden düşünsün, yeşili nereden düşünsün? Böyle bir iki uçurum arasına Müslümanları itmişler. Efendim Erbakan hocamız nurlar içinde yatsın. Onun bir tezi vardı değil mi? Bir meşhur Yahudi, ismini şu anda hatırlayamadım. Onun İslam dünyasını esir almanın 10 tane maddesinden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi İslam ülkelerini aç bırakacaksınız diyor. Başlarını satın alacaksınız, parayı boğacaksınız. Onlar zevk, sefa, servet içinde yaşayacaklar. Ama halk onlara oy veren, onları destekleyen, halk adına konuşan bu adamlar böyleyken halk da yani bir parça ekmeği, bir bardak suyu zor bulacak. Onların şeyi bu, Müslümanlara layık gördükleri. Niye? Kendi dertleriyle uğraşsınlar. Yani kendi canlarının derdine düşsünler. Biraz imkanı olan ülkeleri de terörle meşgul edeceksiniz. Nasıl bir şey mantıktır? Şu anda tam da öyle. Evet, yani doğanın korunmasına bu kadar önem veren bir anlayış İslam. Sık sık söylüyorum, tekrar yeri geldiği için, önemli olduğu için, hatta çok önemli olduğu için bir daha söylüyorum burada. Bunu da Erbakan hocamdan duymuştum 89 yılında. O zaman 19 yaşındaydım Almanya'da. Erbakan hocamız adil, faizsiz, yani haramsız toplumun ezilmediği adil bir ekonomik düzen nasıl olabilir? Tam 3 gün anlatmışlardı. 18 profesör hocamız en son gün Erbakan hocamız konuşmuştu. Kur'an'a dayalı faizsiz ekonomik düzen. Yani sömürülmeyi reddeden, onun bunun paçavrası, onun bunun sömürgesi bir düzen değil. Başkalarını da sömüren bir düzen değil. İslam'da biliyorsunuz la darare ve la dirare le. Kendinize zarar verdirmeniz nasıl yasak edilmişse başkasına zarar vermeniz de yasak edilmiştir. Zarar vermek de yok, verdirtmek de yok. İslam anlayışı bu. Bundan dolayı Osmanlı ecdadımız, Allah hepsinden ebeden razı olsun, 600 yıl boyu idare ettikleri barış, huzur, insanlık, medeniyet götürdükleri ülkelerde insanların yeraltı, yerüstü kaynaklarını gasp edip İstanbul'a taşımamışlar. Ben bu ecdad ile iftihar ediyorum. Bizim beyinsiz, ecdadını tanımayan, Batı tarafından zehirlenmiş Batı'nın piyonu tiplerimiz de Osmanlı ne yaptı diyor ya. Vay kuş beyinli vay. Vay zavallı vay. İslam'a olan kininden, nefretinden. Yani 600 yılda ya şu Gazze'de yapılan bir katliam gibi katliam yapılmamış. Daha ne yapsın Osmanlı? Daha ne yapsın? 100 yıldır dünya hakimiyeti Osmanlı'nın elinden çıkmış. Tam 100 sene olmuş. Pekala yeryüzünde öldürülen, açlığa itilen, sefalete itilen insan sayısı kaç? Milyonlarla ifade ediliyor. Sadece komünizmin Rusya'da kurulması için 120 milyon insan kesmişler. Bunların anlayışı bu. Bunların insanlığa bakışı bu. Alemlere rahmet olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya inananla onun izinden gidenlerle işte
İslam'ı çağ dışı

gericilik olarak gören, eline güç geçtiği zaman neler yapacağını gördüğünüz insanların farkı bu. Fark bu, fark. Daha ne yapsın Osmanlı ya? İnsanlar katliam ya, insanlara katliam yapamamış kimse. Katliam yapanların bile canını okumuş Osmanlı. Bak, lanetli Yahudileri bile Osmanlı bağrına basmış, lanetli olduğu halde. Onları yok etmemiş. Bugün kendilerine destek veren katilleri onları öldürürken Osmanlı bunlara kol kanat germiş. Neden? Çünkü biz alemlere rahmet olan Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolunun yolcularıyız. Onun medeniyetinin temsilcileriyiz. Önümüzdeki cuma ertesi, yarın, bir gün Peygamberimizin dünyaya teşriflerinin seneyi devriyesi. İnadına altını çiziyorum. İşte peygamberin doğum gününü kutlamak var mı, mevlid kandili var mı diye sorgu soran tipler, mahluklar. Sorun bakalım, baby shower var mıymış İslam'da? Sorun bakalım, efendim bekarlığa veda partisi var mıymış? Kudurma var mıymış? Çatlayana kadar içmeye partileri var mıymış? Bir de bunları dile getir.

Evet, bir adamın yönetmeni iyi olursa efendim aynen böyle oluyor. Halil Bey kardeşime çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Çok da mütenasip oldu. Yani bayağı uyumlu oldu. Çok teşekkür ediyorum. Canlarım, kardeşlerim, Edeb-ül Müfret eserimizin 480 numaralı hadisimizi devam ediyoruz. Dedim ya, önümüzdeki cuma ertesi günü inşallah Peygamberimizin dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesi, yani Mevlid Kandili. Bu vesileyle bütün camilerimizde programlar oluyor. Ancak Ankara Etlik Gülhane Camii'nde özel program oluyor. Yanlış duymadınız. Bu sefer talebelerimle beraber program yapacağım. Böyle bülbül sesli talebelerimizi çalıştırdık. İlahiler, Kur'an tilavetleri ve benim de bir sohbetim olacak. Akşam ile yatsı namazı arasında. İnşallah tek kişilik dev kadromla orada olacağım. Hepinizi, müsait olanlarınızı tabii ki Ankara'ya, efendim Gülhane Camii'mize bekliyoruz. Biraz önce arada bir mesaj geldi. Benim bir Gülseren Akkoyun kızım vardı. Maşallah Maraşlı ilahiyat talebesi. Benim böyle takdir ettiğim, desteklediğim talebelerimiz var elhamdülillah. Fırsat bulup kızımın düğününe gidemedim. O da buradan yazmış. Ben hem kızımıza hem damat bey kardeşimize hayırlı olsun diyoruz. İnşallah buradan bak, gelememiş olsak bile buradan inşallah tebrik ediyoruz. Allah'ımız dareyn saadeti nasip eylesin. Dünya ahiret yüzünü güldürsün kızımızın diyorum. Hadisime devam ediyorum. Ne demişti? Abdullah bin Selam. Kime diyor? Davud ibn Ebi Davud. Kendisi vallahu alem tabiinden. Sahabeleri görenlere tabiin diyoruz, değil mi? Diyor ki in semi'te bid deccal kad haraj. Demiş ki evladım Davud, eğer Deccal'ın çıktığını görürsen, duyarsan, o esnada da o ente ala vadiyetin tegrisuha, elinde bir hurma fidesi onu dikiyordun. Tam o dikmek üzereyken duyuyorsun ki Deccal çıkmış. En büyük alametlerinden kıyametin malumunuz. Şimdi gel bizimkilere anlat. Kur'an'da Deccal yazmıyor. Öyleyse yok. Akıllarınıza ne diyeyim ben sizin? Diyor ki fela ta'acel en tuslihaha, onu dikme konusunda acele etme. Sebep fe inne linnâsi ba'de zâlike ayşen, çünkü insanlar Deccal'ın çıkmasından sonra da bir müddet yaşayacaklar. Ne kadar yaşayacaklar? En az 100 sene. Vallahu a'lem. Bunu nereden biliyoruz? Deccal'ı biliyorsunuz. İsa aleyhisselam Efendimiz öldürecekler. O'nun

tekrar başkanlığında İslam bütün dünyaya hakim olacak elhamdülillah. Hem de Peygamberimiz dönemi gibi bir asr-ı saadet dönemi yaşanacak. Kardeşler, gelelim 481 numaralı hadisimize. Yeni bir konu başlığı açılıyor burada. Mazlumun duası denilmiş. Hadisimizi bize aktaran sahabe efendimiz an Ebi Hureyre'te anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kale, Ebu Hureyre efendimizden, o da Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan bize aktarıyor. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Thelâthu da'avâtin mustecâbâtin, üç dua makbuldür. Veya şöyle diyelim, üç kişinin duası mutlaka müstecaptır. Yani reddedilmez. Kim bu üç kişi? Bir, da'vetul mazlum, mazlumun duası. Ya hocam öyle diyorsun da görüyorsun Gazze'de neler oluyor. Oradakiler sürekli dua ediyorlar. Yeryüzündeki Müslümanlar dua ediyorlar. Biz neyin ne olduğunu bilemiyoruz. Biz şu anda resmin tamamını göremediğimiz için böyle düşünüyoruz. Peygamberimizin muhteşem bir hadisi vardır. Riyazu Salihin'de geçer. Bir delikanlı ilahlık taslayan bir azmışla, kudurmuşla karşılaşır. En sonunda ne kadar yol denediyse o delikanlıyı öldüremez. Delikanlı der ki, beni ancak şöyle yaparsan öldürebilirsin. Bütün halkı büyük bir meydana toplayacaksın. Benim okumu alacaksın. Benim okumdan da bir, o ok torbamdan bir ok çekeceksin. Bismillahirrabbihazel-gulam diyeceksin. Bu delikanlının Rabbinin adıyla başlıyorum diyerek atarsan beni öldürürsün. Çocuk ölüyor, ölüme razı. Ama onun hesap edemediği bir şey var. Binlerce insan o manzaraya kilitlenmiş, o ilahlık taslayan kafirin o Müslümanı, o delikanlıyı öldürmesine bakar. Onun tek derdi o delikanlıyı yok etmektir. Öyle de yapar. Büyük, herkesin duyacağı bir sesle, bu çocuğun Rabbinin adıyla der, oku çeker, delikanlıyı alnının şahından vurur ve orada şehit eder. Bu manzarayı gören bütün halk onun sahtekarlığını, ilah olamayacağını, o delikanlının da Rabbisinin gerçek ilah olduğunu anlar ve bir kişi ölür ama binler mümin olur. Gazi'yi ben buna benzetiyorum. Biz ne anlatsak bu toplumu uyandıramazdık. Dünyada nasıl zalim, nasıl lanet bir çark döndüğünü herkes görmüştür artık. Adam hangi katliamı yaparsa yapsın, dünyanın terör merkezi Amerika'dır. Terör merkezinin başına bela olacak hangi aday olursa olsun, o diyor ben daha çok destek vereceğim teröre, o diyor ben daha çok vereceğim. Birleşmiş Milletler denilen o yapının nasıl bir aldatmaca yapısı olduğunu herkes gördü artık. Onların tek varlığının sebebi İslam ülkelerinde terör estirmek, orada daha çok katliamlar yapmak, onları açlığa mahkum etmek, kendi çıkarlarını korumak. Böyle bir yapı kurmuşlar. Bunu anlatsaydık biz bu olaylardan önce kimse anlamazdı. Şu anda artık herkesin ayan, beyan bunları gördüğünü zannediyorum. Ama bedeli çok ağır. 41 bin insan ölmüş. Bir o kadar da narinimiz ölmüş. Evet, Diyarbakır'da gözü

dönmüş. Birisi hangi sebeple henüz çözülmedi ama narin yavrumuzu, narin bir bedeni yok ediyor. Adı gibi narin. Bütün Türkiye'nin kalbi acıdı. Bunu çok iyi görüyoruz. Herkes bu konuyu konuşuyor. Ama gelin görün ki burada bir narinimiz Filistin'de tam 15 bin narin beden yok edildi. Evet, onlar canlarıyla gözü dönmüş bu derin uykudaki insanlık dünyanın nasıl bir vampirin elinde, hangi vampirlerin dünyayı yönettiğini görmeleri için adeta kendilerini feda ediyorlar. Onun için kardeşler, işte وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ programımızın başında okuduğumuz ayetler de bu hadiseyi anlatıyor. O bir delikanlının insanlar gerçeği görsünler, hakikati görsünler de artık gaflet uykusundan uyansınlar için kendini feda eden o delikanlının ondan sonra meydana gelen hadiseleri anlatıyor. Ama kana doymamış Buruç suresinde anlatılan o vampir, siz misiniz beni reddedip bu çocuğun inandığı Allah'a inananlar büyük çukurlar kazdırmış. İçlerine ateşler yaktırmış. Ashabul Uhdud, çukurlar toplumu. Ayette geçen. Tek tek soruyorlar. Bu sahte ilaha mı inanıyorsun? Bizden misin yoksa delikanlıdan mısın? Delikanlıdanım diyenleri o ateşin içine atıyorlar. Cayır cayır yakıyorlar. Kahkahalarla seyrediyorlar. Kur'an'da bu anlatılıyor Buruç suresinde. Pekala, günümüz vampirlerinin bu anlatılanlardan farkı var mı sizce? Çeçenistan'da işlenenler, bundan önce Afganistan'da, Filistin'de, Eritre'de, Mora'da, Mısır zindanlarında, Suriye zindanlarında, Doğu Türkistan'da yapılan bu vahşetler bunlardan aşağı mıdır? Aynı katliamlar, aynı işkenceler. Yani dünyada iki taraf var. Zulmün, küfrün tarafı ve alemlere rahmet olarak gönderilen rahmet savunucular. Fark bu. Rabbimiz bu tabloyu en güzel şekilde anlayabilen kullarından eylesin bizleri. Evet, bu kadar mazlum var iken niye dualarımız kabul edilmiyor? Biz fotoğrafın tamamını göremiyoruz. Rabbimizin nasıl bir planı var bilemiyoruz. Mazlumun duası ve da'vetul musafir, musafir kimsenin yapacağı dua ve da'vetul validi ala veledihi, babanın çocuğuna yapacağı duası. Onun için gençler, canlarım, annenizin, babanızın duasını almaya bakın. Günümüz hayırlı olsun diyorum. Yine güzel bir eserle veda ediyoruz. Annem diyoruz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduğuyla salihler sofrası sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamole.
12: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamole seni bekliyor.
13: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jamone.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
11: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamone.
13: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
10: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
14: İyilik Öncüleri Derneği Evin Yankısı programını sunar.
15: Evin Yankısı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Serdar Han Duru. Program Yönetmeni Halil Bekki.
16: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Sevgili dinleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben Serdar Handuru. Evinize, yüreğinize misafir olduğumuz bir Evin Yankısı programına daha hoş geldiniz. Güzel bir Ankara akşamında, güzel Ankara'mızın güçlü sesi 91.8 Hedef Radyo'da yeni bir programda daha birlikteyiz. Efendim bugün programımızda kriz anlarında birlikte güçlenmeyi, zor zamanlarında aile olmayı konuşacağız. Tabii hayat çoğu zaman planladığımız gibi gitmiyor ve bir anda karşımıza çıkan bazı sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Ve bunlar bazen ekonomik sorunlar olabiliyor, bazen sağlık sorunları olabiliyor. Bazen bir doğal afetle ya da duygularımızı etkileyen zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Ve bu duygular bir aile üyesi olarak bizi etkilediği gibi ailemizi, çocuğumuzu etlerinden etkileyebiliyor. Ve bu tür kriz anlarında aile olarak bir arada kalabilmek ve aile üyelerinin birbirine destek olması, birlikte bir çözüm araması bizi hem güçlü kılıyor hem de bu zorlukları aşmamızda bize yardımcı oluyor. Tabii bu açıdan düşündüğümüzde kriz anları da sadece bizim sorunlarla karşılaştığımız bir zaman dilimi değil, aynı zamanda birbirimizi daha iyi anladığımız ya da aile bağlarımızı, akrabalık bağlarımızı güçlendirmemiz için aynı zamanda bir fırsatı da beraberinde taşıyor. Peki bu süreci nasıl yönetebiliriz? Çocuklarımıza bu süreçte nasıl rehberlik edebiliriz? Ve bu süreçte nasıl toparlanabiliriz? Bugün aslında bu sorulara birlikte yanıt arayacağız. Ve kriz anlarında duygusal dayanıklılığı artırmanın yollarını ve bu süreçte iletişim kurarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini hep birlikte konuşmaya çalışacağız. Siz değerli dinleyicilerimizin değerli katkılarına ve sorularına her zaman olduğu gibi kapımız açık. Siz de bu konuda sorularınızı bize iletebilir veya kendi ailenizdeki deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun için WhatsApp iletişim hattımızın numarasını paylaşacağım. 0531 843 56 33. 0531 843 56 33 numaralı WhatsApp iletişim hattına siz de kendi deneyimlerinizi ve sorularınızı yazabilirsiniz. Evet, bugün krizleri konuşacağız dedik. Kriz, ailede kriz yönetimi üzerinde duracağız. Aslında kriz nedir ve bunu nasıl ele alabiliriz? Biraz bunu konuşarak başlamakta fayda var, bir zemin oluşturmak için. Aslında biz günlük yaşam rutinlerimizi sürdürüyoruz. Sabah kalkıyoruz, işte işlerimize odaklanıyoruz, evimizde günlük rutinlerimizi yapıyoruz. Ama bu günlük yaşam deneyimlerimizin ve kontrolümüzün dışında aniden gelişen bir olay bazen dengeleri alt üst edebiliyor. Ve bizim baş etmekte güçlük yaşamamıza yol açabiliyor. İşte bu durumlara aslında biz kriz diyoruz. Bu aile içinde ya da dışında meydana gelen pek çok olay aileyi bu kriz durumuna yöneltebilir. Mesela bir aileye yeni bir üyenin katılması ya da aile üyelerinden birisini kaybetmek, akrabalardan birisini kaybetmek, bir moral olarak çökkünlük yaşamak ya da işte toplumsal sosyal statüde bir düşüş gibi birçok konu aile sisteminde bir krize yol açabiliyor. Tabii böylesi kriz anlarında ailenin

ve bireylerin günlük normal işleyişleri kesintiye uğruyor ve alışık olmadığımız bir stres yüküyle yüzleşiyoruz. Ve bu durum aile için bir kriz olarak nitelendirilebiliyor. Ve bu açıdan düşündüğümüzde aslında krizler aile bağları üzerinde çift yönlü bir etkiye sahip. Yani bazı ailelerde kriz aile üyeleri arasındaki bağı kopararak çatışmaya, dağılmaya yol açarken, bazılarında da tam tersine aile üyeleri birbirine kenetlenmeye ya da dayanışma içinde zorluklara karşı mücadele etmeye başlıyor. Zaten yapılan araştırmalara baktığımızda da bu güçlü aile bağlarına sahip olmanın aslında krizlerin bir sonucu olarak zorluklara karşı koyucu bir işleve sahip olduğunu da gösteriyor. Mesela günlük hayattan düşünecek olursak, mesela COVID-19 pandemi sürecinde aile içi iletişim sorunları arttı. Hatta işte şiddet ve boşanma vakaları çok fazla arttı. Ama birçok ailede de buna karşı olarak dayanışmanın zor zamanlarda devam ettiği ya da aileleri de güçlendirdiği karşımıza çıkıyor. Ya da yine başka bir örnek olarak düşünecek olursak, aileye bir çocuk katıldı, engelli bir çocuk olduğu öğrenildi. Bu durum aile üyelerinin birbirine kenetlenmesine de yol açabiliyor ya da aksine aile üyelerinin birbirinden işte suçlaması, uzaklaşmasına da yol açabiliyor. Yani burada aile eğer krizin ortaya çıkardığı bu bütün baskılara rağmen bir sığınak olmaya devam ediyor. Bununla birlikte tabii ki kriz esnasında her zaman tepkilerimiz pozitif olmayabiliyor. Özellikle uzun süren ya da şiddetli krizlerde ilk etapta bu güçlenen bağlar zamanla zayıflayabiliyor. Yerini gerginliğe bırakabiliyor. Burada karşımıza böyle bir soru çıkmış oluyor. İşte kriz bizi bir kopuşa mı sürüklüyor yoksa kenetliyor mu? Aslında bu büyük ölçüde her bir ailenin kendine özgü işte özelliklerine, dayanıklılığına ve karşılaştığı krizin kapsamına bağlı olarak değerlendirilebilir. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Mesela bir yelkenli gemi düşünelim. Aile yelkenli bir gemi olarak denizde yol alıyor. Bu yolculukta bazen fırtınalarla karşılaşabilir yelkenli gemi, değil mi? Ailemiz de bazen bu deniz yolculuğunda her zaman sakin sularda ilerlemiyor ve bazen güçlü rüzgarlar esiyor ve dev dalgalar yükseliyor ve gökyüzü kararıyor. İşte bu anlarda gemiyi ayakta tutmak ve yoluna devam etmesini sağlamak için mürettebatın, yani ailenin bir arada çalışması önemli. Ve ailenin her bireyinin bir görev üstlenmesi, özellikle işte fırtınalı bir havada yelkenin yoluna devam edebilmesi için herkesin yapması gereken bir iş var. Yani bir kişi dümeni tutuyor, bir kişi yelkenleri ayarlıyor, diğerleri güvenliği kontrol ediyor. Bu krizlerde de herkesin katkısı önemli ve değerli. Ebeveynler rehberlik ediyor ve çocuklar da kendi yaşlarına uygun şekilde bu sürece dahil oluyorlar. Tabii krizle karşılaşmak birçok açıdan aileler açısından zorlayıcı olabiliyor. Özellikle bir krizle karşılaşan ailenin ilk tepkileri genellikle yoğun duygusal ve davranışsal tepkiler şeklinde ortaya çıkıyor. Özellikle krizi, yani o haberi aniden aldığımızda ya da öğrendiğimizde aile üyeleri bir süre boyunca o olayın gerçekliğini kavrayamayabiliyorlar. İşte bir vefat haberi aldığımızda, bir kayıp haberi ya da çocukla ilgili sağlık sorunu, aile üyeleriyle ilgili bir yeni gelişme, bu bizde bir donup kalma, uyuşma hissi ya da bu olan olaya inanamama gibi bir tepkiyle karşılaşıyoruz. İşte bu bir şok hali olarak karşımıza çıkıyor. Ve bununla birlikte bazı aile üyeleri krizin ortaya çıkardığı acı verici gerçekliği reddetme ya da
yok saymaya çalışabiliyor. Bir inkar sürecinde bulunabiliyor. İşte ciddi bir hastalık teşhisi aldığında sonuçlar yanlış olmalı ya da bu olmaz, olmamalı şeklinde durumu inkar etmeye çalışabiliyor. Ya da aile içinde krize yol açan durumda bir sorumlu arama eğilimi, işte bir bilinmezlikle baş edebilmek için kendilerini ya da başka birisini suçlama eğilimine yönelebiliyorlar. Ya da bazı aileler kriz anında duygularını konuşarak paylaşmak yerine içine kapanıp sessiz kalmayı tercih edebilir. Görünürde aslında sakin bir görüntü verse de bu yaşananları yok saymak ya da görmezden gelmek gibi bir tepki olabilir. Ya da bununla birlikte bazı aileler kriz anında hemen kenetlenebilirler. Üyeler birbirine destek olmak için bir araya gelir ve özellikle sorunu birlikte çözmeye çalışabilirler. Burada bu ilk şok dalgası geçtikten sonra aile içindeki rollerde değişmeler yaşanmaya başlayabilir. Yani krizin doğasına bağlı olarak alışılmış rollerin dışına çıkıp yeni sorumluluklar üstlenmeye başlayabilirler. Mesela anne ya da baba krizin etkisiyle rolleri işlevsizleşmişse çocuklardan birisi bir ebeveyn rolüne bulunabilir. Küçük kardeşine bakma ya da ev işlerini üstlenme gibi ebeveynlikle ilgili çocuk ebeveynleşebilir. Bu kriz zamanlarında aslında bizim çok sık karşılaştığımız olgulardan birisi ve çocuğun aslında yaşından beklenmeyecek derecede sorumluluk alması anlamına geliyor. Ve benzer şekilde aslında evin büyük çocuğu aileyi maddi olarak desteklemek için okulunu bırakıp çalışmaya başlayabilir. Ya da normalde pasif olan bir aile üyesi liderlik rolünü üstlenerek işte herkesi bir arada tutmaya çalışabilir. Dolayısıyla burada biz rollerin değiştiğini ve bu rollerin bu şekilde değişirken de aile dinamiklerinin de yeniden şekillendiğini görüyoruz. İşte çocukların erken yaşta yetişkin rolüne girmesi ya da duygusal yük alması birçok açıdan hem aile üyelerini hem aile dinamiklerini etkilemiş oluyor. Bununla birlikte ailenin karşılaştığı krizdeki ilk tepkilerinde içinde bulunduğu sosyoekonomik statü de önemli bir faktör ve eğer maddi imkanlar kısıtlıysa ya da ekonomik sorunlar fazlaysa yaşanan krizi ek bir stres demek bu aslında. Mesela beklenmedik bir iş kaybı. İşte pandemiyle ilgili örnek verdik. Aslında bir taraftan salgın hastalık var, sağlıkla ilgili bir sorunla karşılaşıyor aileler. Bir taraftan belirsizlikler var ve bir taraftan işte iş kayıpları yaşanıyor. Daha fazla işte sağlık harcaması gerekiyor. Ne yapıyor? Dar gelirli bir aile için aslında endişe, çaresizlik artmış oluyor. Burada yapılan araştırmalara da baktığımızda aslında gelir düzeyi düştüğünde aile içindeki çatışmanın belirgin biçimde arttığını görebiliyoruz. Dolayısıyla ekonomik düzey de aslında bu krizde mücadele ederken önemli hususlardan birisi. Ama şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ekonomik olarak daha avantajlı aileler bir krizle karşılaştığında profesyonel bir yardım alabiliyorlar. Ya da güvenli bir ortama çekilme ya da maddi sorunları dert etmeden duygusal olarak konuya odaklanabiliyorlar. Elbette ekonomik bir varlığa sahip olmak bu açıdan krizin acısını tamamen ortadan kaldırmıyor. Fakat kaynaklara erişimi daha kolaylaştırdığı için bir fayda sağlıyor diyebiliriz. Evet sevgili dinleyenler, programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Ailede kriz süreçlerini ve bu sürecin yönetimini konuştuk. Konuşmaya devam ediyoruz ve kriz durumlarında elbette insan olarak etkileniyoruz ve fiziksel açıdan, davranışsal olarak ve duygusal açıdan, bilişsel açıdan tepkiler gösteriyoruz. Peki bu kriz durumlarında

bunu ne gibi tepkilere yol açıyor? Öncelikle bedensel açıdan bizi etkilediğini söylememiz lazım. Özellikle stresli bir durumla karşılaştığımızda baş ağrısı, baş dönmesi, üşüme hissi, yanma hissi, göğüste daralma hissi, ya da halsizlik, yorgunluk, mide bulantısı, iştah azalması gibi genel sağlık durumumuzu etkileyen olaylarla, fiziksel tepkilerle karşılaşıyoruz. Bununla birlikte davranışsal olarak da bizi etkileyen bazı şeyler oluyor. Genellikle uyku düzeninde bir bozulma, kabuslar görme, kendimizi gergin hissetme ya da sürekli bir işte kötü bir şeyler olacak ya da sürekli bir tetikte olma hissi yaşanıyor. Bununla birlikte ortada bir neden yokken ağlama, ağlamaklı olma ya da işte aile üyeleriyle ya da çalışma arkadaşlarıyla yaşanan çatışmalar, duygularımızı ifade edememe, duygusal bir küntlük ve travmatik olayları hatırlatıcı unsurlardan kaçma ya da hatırlatıcı unsurlar gördüğümüzde tetiklenme ya da sosyal ortamlara girmek istememe, içe kapanma ya da bununla birlikte ilaç kullanımında ya da alkol madde kullanımında artış gibi davranışsal tepkiler görülüyor. Bunlar kriz durumunda fiziksel açıdan, davranışsal açıdan gösterilen temel tepkiler. Bununla birlikte duygusal açıdan da düşündüğümüzde bir şoka girme, bir hissizlik hali, güvensizlik hissinin artması, derin üzüntü yaşama, aşırı alınganlık, her konuyu üzerine alınmak, her konuda alınganlık göstermek, çaresiz ve güçsüz hissetmek ya da bir yakınını kaybetmişse o ölen kişiye yoğun bir özlem duymak, öfke ve öç alma isteğinin olması, hırçınlık ya da bir hoşgörünün normal vakitlerde gösterilen toleransın daha az olması, bir suçluluk hissi, kendini suçlamak olanlardan dolayı ya da bir umutsuzluk, bir karamsarlık yaşamak ya da duygularda ani değişimlerin olması, işte çok mutluyken bir anda hüzünlenmek ya da çok hüzünlüyken birden mutlu olmak gibi ani duygu değişimleri gözlemlenebiliyor. Bununla birlikte bilişsel açıdan da düşündüğümüzde birçok tepkiyle karşılaşabiliyoruz. Zihnimizi odaklamakta, bir konuya konsantre olmakta, konsantrasyonla ilgili sorunlar yaşayabiliyoruz. Yine bir kriz durumunda unutkanlıkla karşılaşabiliyoruz. İşte bir deprem yaşandığında genelde ya da ani bir haber aldığımızda bunlar bilişsel açıdan bizim dikkatimizi unutmayı etkiliyor. Bununla birlikte bilişsel bazı hatalarla karşılaşabiliyoruz. Daha önce sağlıklı olarak düşündüğümüz bir konuyla ilgili düşünce bozuklukları, karar verememe ya da kendimizle ilgili katı öz eleştiriler yapma. İşte ben böyleyim, ben şöyleyim, kendini yine suçlamayla bağlantılı olarak ya da sürekli olarak tehlikelerden korunma planları yapmak. Yani normal şartlarda çok üsteleyemeyeceğimiz, karşılaşabileceğimiz tehlikelerle ilgili daha fazla bir korunmaya kapanmak, plan yapmak ya da kendi manevi ya da dini inançlarıyla ilgili bir tereddüt, bunları gözden geçirme, sorgulama gibi bilişsel tepkilerle karşılaşabiliyoruz. Özetle kriz durumunda biz fiziksel, davranışsal, duygusal ve bilişsel açıdan bir tepki gösteriyoruz. Esasında düşündüğümüzde bu tepkiler bizim bir canlı olarak, duyguları, düşünceleri, davranışları olan bir canlı olarak karşılaştığımız travma durumuna, kriz durumuna gösterdiğimiz tepkiler. Tabii burada kimler bu kriz durumundan daha çok etkileniyor? Olaya yakından tanık olan kişiler, işte mesela bir trafik kazası düşündüğümüzde, bir afet düşündüğümüzde ya da bir aile içinde temel sorunları düşündüğümüzde, sosyal, ekonomik anlamda olayı yaşayan, tanık olan kişiler ya da olayın olduğu süreçte işte bir depresyon ya da bir çökkünlük, bir ağır aile içi anlaşmazlıklar yaşanıyorsa ya da kronik rahatsızlıklar oluyorsa ya da yakın akraba içinde benzer bir travmayla karşılaşmışsa, benzer bir şeyle ilgili bağ

olmuşsa bunlar bu krizin etkisini artırabiliyor, derinleştirebiliyor. Bu da krizden bireylerin daha fazla etkilenmesine yol açabiliyor. Burada tabii ki de en önemli şeylerden birisi krizlerde nasıl bir süreç izleyeceğiz. Burada psikolojik dayanıklılık oldukça önemli. Her ailenin krize karşı tepkisi farklı olsa da bazı aileler benzer zorluklardan daha çok güçlü çıkmayı başarıyorlar. Bu durum psikososyal ve psikolojik dayanıklılıkla ya da aile dayanıklılığıyla açıklanıyor. Aile dayanıklılığı dediğimiz şey aslında aile üyelerinin bu yaşanan kriz durumuna birlikte uyum sağlaması ve direnç gösterebilmesi, toparlanabilmesiyle yakından ilgili. Burada her ailenin özellikle dayanıklı aileler bağlamında düşünecek olursak kriz karşısında dağılmak yerine işbirliği içinde çözüm arayışına girmesi ve eski dengelerini yeniden kurmak için çaba göstermesi kritik bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Evet, dinleyicilerimizden gelen mesajlar var. Sorularımızda devam ediyoruz. Bir dinleyicimizin sorusunu paylaşıyorum. Eşim benim onay vermeyeceğim bir davranışı benden gizleyerek yaptı ve bunun ardından özür diledi ama hala güven duygumu toparlayamıyorum. Bu durum bireyin kendi içinde mi çözülmeli yoksa ilişkide mutlaka bir onarım süreci gerekir mi? Bu benim iç dünyamda krizlere sebep oluyor ve atlatamıyorum. Ne yapmalıyım diye bir soru dinleyicimizin sorusu var. Aslında burada bu tür bir durum sadece iç dünyada çözülmesi gereken bir mesele değil. Aslında güven kırılması ilişkisel bir olgu ve güvenin yeniden inşası da aslında ilişkide zaman içerisinde davranış düzeyinde gerçekleşecek bir şey. Dolayısıyla bir insanın burada içsel sürecini, duygularını düzenlemesi tek başına yeterli bir şey değil. Karşılıklı ve zaman içerisinde onarımla gerçekleşecek bir şey. Çünkü tam olarak neyin olduğunu anlamlandırmak ve burada eğer ilişkiyi sürdürmek istiyorsanız karşılıklı bir şekilde kanıtlanabilir tutarlı ve zamana uygun bir şekilde olayın açıklığa kavuşturulması gerekir. Burada üzgün olmak, işte telafi etmek ya da zarar gören şeyi onarmaya dönük ne gibi adımlar atılıyor? İlişkide ne gibi anlaşmalar var? Eğer bir zamana yayılan bir tutarlık varsa, yani burada tekrar tekrar gözlenen tutarlık süreci onaracaktır diye düşünüyorum. Burada öncelikle sizin açınızdan düşündüğümüzde bu olay sizde temelde neyi kırmış oldu? İşte güvenle ilgili bir senaryo ve sizi korkutan şey kontrol kaybı mı, işte küçümsenme mi, tekrar edilmesi mi, yalnız kaldığınız mı? Bununla ilgili bir sınır belirlemek önemli diye düşünüyorum. Evet. Dinleyicimizin sorusuna cevap verdik. Ve böylece bu psikososyal dayanıklılık konusunda özellikle bireyin aile dayanıklılığını belki artırması da önemli bir husus olarak değerlendirilebilir. Bu özellikle dinleyicimizin de sorusunu dikkate alarak düşündüğümüzde özellikle kriz dönemlerinde ailenin rutin yaşamını sürdürmesi, işte birlikte hareket etmesi gibi, işte uyku düzeni gibi
rutin davranışları sürdürmek, ailede rutinlerin devam ettirilmesi, özellikle çocuklar için düşündüğümüzde bu krizin ortaya çıkardığı belirsizliği ortadan kaldıracaktır. Bununla birlikte bir yine kriz yaşandığında işte aile üyeleri bunun bir hayatın parçası ya da karşılaşılan durumun nasıl olduğunu anlamlandırmaya çalışması önemli. Ortak bir anlam oluşturmak ve ailenin birlik duygusunu güçlendirmek ve ileriye bakabilmesini sağlamak gerekiyor. Ve aile içinde duygusal paylaşım bu krizle baş etme sürecinde önemli hususlardan birisi. Burada hisleri bastırmak yerine ortak bir zeminde konuşabilmek ve sorunların daha hızlı fark edilmesi ve birlikte çözüm aranması bu açıdan önemli. Ve yine bu kriz sürecinde önemli konulardan birisi de ailede krizlerde en kırılgan gruplardan birinin çocuklar olduğunu görüyoruz. Ve yetişkinler kadar olmasa da çocuklar da yaşananları kendi dünyalarında algılıyorlar ve çocukların krizleri algılayışı yaşlarına ve gelişim düzeylerine göre de farklılık gösteriyor. Ve burada hani çocukların işte bir şeyler yolunda gitmiyor hissini uyandırması, özellikle gelişimsel olarak düşündüğümüzde okul öncesi çocuklarda bu ailedeki krizin merkezinde kendini görmesi, ya bütün her şeyin sorumlusu benim gibi kendilerine atfetme gibi bir yanılgıya düşmelerine yol açabiliyor. İşte anne babası boşanan bir çocuk, işte yaramazlık yaptığım için babam evi terk etti ya da ben işte böyle yaptığım için deprem oldu gibi böyle bir suçluluk duygusuna gidebiliyor. Daha büyük çocuklar ve ergenler ise krizin anlamını kavrayabiliyorlar fakat duygularını ifade etmekte zorlanabilirler, içe kapanabilirler ya da tam tersi isyankar davranışta bulunabilirler. Burada özellikle kriz yaşayan çocuklarda işte bir deprem, bir trafik kazası, bir kayıp, bir değişim, bu güven duygusunda bir sarsılmaya ya da duygu düzenlemede zorluklara yol açabiliyor. Genellikle çocuklarda işte kabus görme, alt ıslatma gibi gerileme davranışları ya da sebepsiz ağlama, öfke nöbeti, dikkat dağınıklılığı gibi tepkiler dikkatimizi çekiyor. Burada özellikle krizin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmede ebeveynin rolü önemli. Çocuğun olanları nasıl yorumlayacağı ya da nasıl tepki vereceği büyük ölçüde gözlemlere bağlı olarak değişiyor diyebiliriz. Tabi burada krizler aile üyelerinin işte duygusal, ekonomik ve sosyal yapısını da etkileyebiliyor. İyi bir kriz yönetimi aslında aile üyelerinin birbirine destek olmalarını, sorunları daha kolay aşmalarını ve kriz sonrası daha güçlü bir bağ kurmalarını sağlıyor. Ve aile üyelerinin kriz anlarında bir arada kalması, duygusal destek vermesi ve birlikte çözüm araması krizin etkilerini hafifletecektir. Mesela işte bir ailede ani bir işten çıkarılma durumu yaşandı. Bu kriz yönetimi becerileri sayesinde ne yapacak? Aile üyeleri panik yapmadan işte birlikte bir plan yapmak ya da harcamaları gözden geçirmek, yeni bir bütçe oluşturmak gibi daha az stresle bunu atlatabilir. Ya da çocuklar bağlamında düşündüğümüzde bir deprem sonrasında küçük bir çocuk mesela işte evet bu sarsıntı korkutucuydu ama şu anda güvendeyiz, hani birlikteyiz ve güvende kalmak için gerekli önlemleri alıyoruz. Burada ne yaptık? Hem kriz anını çocuğa açıkladık yaşına uygun bir şekilde, doğru ve anlaşılır bir bilgi verdik ve güven duygusuyla koruduk. Burada onları güvende olduğunu hissettirmek çok önemli. Aslında kriz durumunda bizi tehlikeye atan şey ya da bizi sarsan en önemli şey güvenle ilgili dayanağımız. İşte mesela evimizdeyiz, deprem oldu,
ve bir zarar gördük ya da sevdiklerimiz zarar gördü. Hani bizim için güvenli bir alanda kalamamış olmak ya da güvenli hissettiğimiz alanda bir zararla karşılaşmış olmak bizi sarsmış oluyor. Yani travmamızı derinleştirmiş oluyor. Dolayısıyla çocuklar içinde düşündüğümüzde bir kriz durumunda güvenle ilgili, güvende kalmayla ilgili önlemlerin alındığını belirtmek önemli. Veya ergen yaştaki bir çocukla konuştuğumuzda yine onun yaşına uygun. Mesela deprem oldu. Evet, bu depremle ilgili bazı zorluklar yaşayacağız, yaşayabiliriz. Ama bunun üstesinden geleceğiz, birlikte geleceğiz diyerek bu durumu daha detaylı bir şekilde anlatabiliriz. Burada kriz anlarında özellikle aile içi iletişim oldukça önemli. Son dönemlerde maalesef sosyal medyada karşılaştığımız ve çevremizde de duyduğumuz işte madde kullanımı, kumar bağımlılığı ve kumar borçları, bununla ilgili çok fazla haberle karşılaşıyoruz ve bunların sonunda işte intiharla belki sonuçlanan maalesef acı haberler görüyoruz. Aslında burada her bireyin duygusunu ifade etmesine izin vermek ya da yargılamadan dinlemek, bu süreci çözmeye çalışmak aslında aile içindeki bağları güçlendirecek bir şey. Yani bu daha öncesinde açık ve empatik bir iletişim kurmak, karşımızdaki kişiyi anlamaya çalışmak gerekiyor. Aksi takdirde buna zemin hazırlanmadığında, insanlar duygularını ifade etmediğinde ya da yargılanmadan dinlemediklerinde bu bağlar da zayıflayabiliyor. Bunun için de aile üyelerinin duygularını, düşüncelerini paylaşabileceği aile toplantıları yapmak, bir arada bulunmak önemli. Mesela bir sağlık durumu ile ilgili bir sorun yaşandığını düşünelim. Bir sağlık krizi yaşandığında herkesin bu konuda ne hissettiğini ya da neye ihtiyacı duyduğunu konuşmak gerekiyor. Böylelikle herkes anlaşıldığını hissettiğinde zaman içerisinde bu sağlıklı destek ağı oluşabilir. Ve belki de burada aileler için kritik, en önemli kritik noktalardan birisi bu kriz sürecinde zaman tanımak, anlamaya çalışmak ve bu durumu zamana yaymak gerekiyor. Tabii her bireyin bu durumlara tepkisi de farklı olabilir. Yani bazıları içine kapanır, sessiz kalır. Kimisi daha öfkeli olabilir. Kimisi daha aşırı davranışlar, aşırı endişeli davranışlar gösterebilir. Bunu da yargılamamak gerekiyor. Yani evet, herkesin duygusunu anlamaya çalışmak gerekiyor. Mesela bir panik yaşandığında, evet, bu seni çok endişelendirdi, bu normal, hadi birlikte sakinleşelim, derin nefes alalım, çözüm üzerine konuşalım diye o duyguları anlayışla karşılamak gerekiyor. Tabii burada kriz sonrasında özellikle aile üyelerinin birbirleriyle ilgili duygularını paylaşması ve birlikte çözüm araması önemli. Evet, böyle bir durum yaşandı ama buradan nasıl bir ders çıkardık? Gelecekte benzer durumlar olmaması için neler yapabiliriz? Bu süreçte ne öğrendik? Ya da birbirimize nasıl daha iyi destek olabiliriz diye sorular sorarak bir değerlendirme yapmak gerekiyor. En önemlisi belki bu kriz sonrasında aile üyelerinde uzun süreli kaygı, depresyon ya da işte uyku bozuklukları gibi belirtiler varsa profesyonel bir desteğe başvurmak, bir psikiyatre, bir psikoloğa, bir aile danışmanına gitmek, özellikle çocuklarda kriz sonrasında ani davranış değişiklikleri görebiliyoruz ya da okul başarısında ani düşüşler, sosyal olarak ortamlara girmekten çekinme gibi şeyler görebiliyoruz. Böyle durumlarda hem çocuklar hem yetişkinler için işte bir içe kapanıklık ya da benzer sorunlar, depresyon, uyku bozukluğu gibi durumlar gözüküyorsa bir profesyonel destek almakta fayda var diyebiliriz. Tabii burada önemli konulardan birisi de bu kriz sürecinde maneviyat. Birçok aile için dini inançlar ve manevi değerler en önemli sığınaklardan birisi.
ve manevi olarak düşündüğümüzde insanların

Maçımıza niçin geldi sorusuna aslında bir rahatlama sağlıyor. Karşılaştığı zorluğun işte ilahi bir sınav ya da kaderin bir parçası olduğunu görmek ya da bununla sınanıyor olmak, bu bakış açısı insanların metanetini artıran ve bu sayede aslında evet her şey bizim kontrolümüzde değil. Biz nasıl ki yemek yediğimizde yemeği sadece ağzımıza kadar götürmekle mesulüz ve bundan sonrasını kontrol edemiyoruz. O gıda nasıl gidiyor ki midemizden vitaminlere ayrılıp bizim vücudumuzda ihtiyacı olan yerlere kadar ayrılıyor. Böyle bir kudret ve irade bizi ve her şeyi kontrol edebiliyor. Ona teslim olmak ve bu sayede bu kontrol edemediğimiz olaylar karşısında da bir anlam bütünlüğü yakalamak gerekiyor. Ve manevi inançlar açısından düşündüğümüzde aslında bizim aile bağlarımızı ve dayanıklılığımızı güçlendiren bir işlevinin olduğunu söylememiz gerekiyor. Birlikte dua eden, birlikte ibadet eden ya da geleneksel rutinlerimizi yerine getirdiğimizde aslında bir biz duygusuyla karşılaşıyoruz. Ve bunlar hem nesiller arasında aktarılıyor hem de özellikle yaz sürecinin sağlıklı atlatılmasına da destek oluyor diyebiliriz. Tabii biz bu dini bağlılığın özellikle kriz dönemlerinde hem bireysel dayanıklılığı hem de aile dayanıklılığını artırdığını söyleyebiliriz. Bu açıdan düşündüğümüzde maneviyat aslında ve din her aile için farklı anlamlar taşıyabilir. Ve önemli olan aslında burada aile üyelerinin ihtiyaç duydukları şekilde manevi kaynaklardan faydalanabilmesi. Ve burada özetle şunu söyleyebiliriz. Belki maneviyat ailelerin krizle baş etme repertuarını geliştirebilecek, yaşanan kayıp ve acı karşısında umut ışığını canlı tutacak ve aileyi ayakta tutmak için önemli bir potansiyele sahip. Ve burada belki yine krizle ilgili olarak başvuracağımız şeylerden birisi de maneviyatla birlikte yardım arama davranışı. Genellikle yardım isteme konusunda çekingenlik bizi bazen zor durumda bırakabiliyor. Bu açıdan bir psikologdan, bir sosyal hizmet uzmanından, psikiyatristen yardım almak, özellikle ruh sağlığı alanında yardım almak, bir işte zayıflık alameti ya da delilik alameti olarak toplumda damgalanabildiği için insanlar genellikle çekiniyor destek aramaktan. Ama ruhsal konuda özellikle bir sorun yaşanıyorsa mutlaka bir psikiyatre, psikoloğa başvurmakta önemli bir husus. Evet sevgili dinleyenler, bir evin yankısı programının da sonuna yaklaşmış olduk. Bugün evin yankısı programında ailede kriz yönetimi üzerine konuştuk ve hayatın getirdiği bu beklenmedik zorluklarla nasıl başa çıkabileceğimizi, aile bağlarını nasıl koruyabileceğimizi ve krizleri nasıl birer güçlenme fırsatına çevirebileceğimizi aslında ele aldık. Tabii krizler zorlayıcı ama bununla birlikte sevgi, dayanışma, anlayışla aşılmayacak bir engel yok karşımızda. Birbirimize sağladığımız destek, paylaştığımız duygular ve kurduğumuz iletişim bize sığınacak bir liman haline geliyor. Evet, programımızın sonuna yaklaşıyoruz ve siz sevgili dinleyicilerimize programımızı dinlediğiniz için, düşüncelerinizi, zamanınızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. Bu program aslında her hafta aileyi, toplumu ilgilendiren konularla devam ediyor ve programımıza bu şekilde devam edeceğiz. Bugün Evin Yankısı'nda beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yayın sürecindeki emekleri için yayın yönetmenimiz Halil Bekki Beyefendi'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte, Perşembe akşamı saat 19'da 91.8 Hedef Radyo'da
bir başka konu ve başka bir konukla yeniden

0: evinize, yüreğinize misafir olacağız. Evinizde yankılanan sesler her zaman sevgi ve anlayış dolu olsun. Sağlıklı, saygı dolu ve huzurlu bir aile yaşantısı diliyorum. Hayırlı kalın efendim.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
2: İyilik Öncüleri Derneği'nin sunduğu Evin Yankısı sona erdi.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Ankara için akşam ezanı.

0: Salat ve selam eyle ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. Âl-i İmran Suresi 36 ve 37. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde

0: yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da "Allah tarafından" cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025. Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl

0: okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
10: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Baki olmasan sen, kalbim elemler içinde kalır. Lezzetlerim dudağımda yarım kalır. Sevdiklerim uzakta, yoklukta kalır. Aşklarım anlamsızlığa yuvarlanır. Sonsuzluğu isteyen ruhum sonsuzcasına yetim kalır.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Müslüman Allah'ın istediği gibi yaşayan insandır. Yaşayış tarzını Allah'ın muradına göre ayarlayan

İnanmayan Müslüman herhangi bir iddia sonucu Müslüman olarak yaşamış olmaz. Ben Müslüman olarak yaşıyorum demekle Müslüman olarak yaşanmıyor. Yemeden, içmeden, giyinmeden, kuşanmaya kadar, konuşmaya, bakmaya, ellemeye, yürümeye kadar bütün organlarımız, isteklerimiz Allah'ın rızasına uygun olduğu zaman Müslümanca bir hayat yaşamış oluruz. Biz Allah-u Teala'nın dinine girmekle, İslam'a girmekle bunu taahhüt etmiş oluyoruz. Senin isteğine göre yaşayacağım demek istiyoruz. Aksi takdirde Müslüman olmakla olmamak arasında gözle görülür bir fark kalmaz. Allah-u Teala'nın bizden istekleri iki şeydir. Bir, yasakları vardır. Bu yasaklara girmeyeceksiniz demiştir. Bir de emirleri vardır. Bu emirlerimi yapacaksınız buyurmuştur. Bunun dışındaki şeyler serbest, mubah dediğimiz alanlardır. Mubahlarda Müslüman istediğini yapar, Allah ondan hesap sormaz. Yatmak, uyumak, yemek mübah şeylerdir. Müslüman ister kanepenin üstünde yatar, ister halının üstünde yatar, ister de yatak serip yatar. Yeter ki sabah namazını kaçırmasın. Çünkü sabah namazını kılmak Allah'ın emridir. Bu emri çiğnemedikten sonra ara yerdeki uyuma vakti serbesttir. Demek ki Müslümanın önünde Allah'ın rızasına göre yaşamış olmak için bir yasak işler var, bir emirler var, bir de serbest alanlar var. Serbest alanlarda herhangi bir şekilde Allah-u Teala bir emir buyurmadığı için, bir yasak getirmediği için Müslüman eli kolu serbest. Ama yasaklar konusunda ve emirler konusunda taviz yok. Ne kadar taviz çıkarsa ortaya, yasaklar ne kadar çiğnenirse, Allah'ın emirleri ne kadar ihmal edilirse, bunun sonucu olarak da Müslümanlık iddiası o kadar zayıflamış olur. Peki bir sorun karşımıza çıkar. Müslümanlar Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ana listeden öğrenebilirler. Mesela alkolün yasak olduğunu bilir Müslümanlar. Bu bir günlük eğitimle de öğrenilebilir. Allah'ın emirleri nihayet on binlerce değil. Allah'ın farz ettiği şeyler yüzü bulmaz şeyler. 100 tane, 100 kalem ardarda değil Allah-u Teala'nın emrettiği şeyler. Bunlar, bu emirler bir günlük bir eğitimle öğrenilir. Ayrıntıları belki uzun sürer. Emirlerde, yasaklarda bir günlük bir kampta bir insana öğretilebilir. Mesela alkol örneğinde olduğu gibi. Ama Müslüman bu ayrıntıları hayata uygulamaya kalktığında hangi şeyin Allah'ın yasakları, hangisinin de emirleri arasında bulunduğunda sıkıntı çekebilir. Bunu anlamakta zorluk çekebilir. Mesela vücuduna sürmesi gerektiği bir kremde alkol bulunması Müslümanın ne yapacağı konusunda sıkıntıya düşmesi demektir. Yani alkolü Allah yasaklamış, bunu içmek için ya içki maddesi, içme maddesi olarak kullanmak için yasaklamış. Peki bu kremde kullanıldığı zaman da böyle midir diye Müslüman sıkıntıya girebilir. Namaz kılar Allah'ın emri olduğu için kıldığı bu namazda yaptığı bir hatadan dolayı namazının ne olacağını merak edebilir. İşte bu ayrıntılar, yani Müslümanın ana konuların açılması halinde ne yapacağına dair tereddütlerine verilen cevaplara fetva denir. Müslüman namazın farz olduğunu bilir ama yolculukta otobüs durmadı, namazı ne yapacağı konusundaki sorduğu soruya

fetva denir. Müslüman fetva sorar. Yani bu meselede ne yapacağım demek ister. Fetva veren de yapman gereken şudur der. Fetva ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den beri Müslümanların dinlerini pratikleştirme aracıdır. Çünkü din bir anayasa maddesi gibi maddeler getirmiştir. Ama halk olarak, insanlar olarak hayatın içinde bu dini tatbik etmeye başladığımızda karşımıza bazı sorunlar çıkar. Acaba bu yasaklar listesinde midir? Helaller listesinde midir? Bunu öğrenmek için kullandığımız usule İslam terbiyesine, İslam eğitimine ait bir şeyden söz ediyoruz. Bunu öğrenmek, aydınlanmak için kullandığımız usluba fetva uslubu diyoruz. Kardeşler, bu ifadelerden çok rahat anlaşılıyor ki fetva Müslümanın Allah'ın hükmünü öğrenmek için sorduğu sorunun adıdır. Fetva verene de müfti denir. Müfti. Her ne kadar şimdi müftülük bürokratik bir ünvanın adı, yani tayin etme, izin verme vesaire gibi bürokrasiyi temsil eden bir ünvanın adıysa da aslında müftü, müfti Allah'ın hükmünü açıklayan adam demektir. Allah'ın hükmünü açıklamak demek, Allah'ın adına imza atmak demektir. Müftüler konusunda, İslam tarihindeki müftüler ve fetva konusunda yazılmış en büyük kitaplardan birisi olan İ'lamul Muvakkîn an Rabbil Âlemin isimli kitap, tam anlamıyla Allah adına imza atanlar şeklinde tercüme edilecek bir kitaptır. Yani alimler fetva vermeyi Allah adına imza atmak, fetva veren müftüleri de Allah adına imza atan kimseler olarak anlamışlar. Çünkü bir Müslüman müftünün, fetva verenin önüne geldiğinde şu yaptığım iş uygun mudur dediği zaman uygun ya, zarar yok demiyor herhalde. Karşısındaki evet uygundur, yapabilirsin diyor. Veya uygun değildir, yapma diyor. Bu uygunluk kelimesini caiz olmak veya olmamak şeklinde kullanırız biz. Ne demek müftünün bu caizdir, yapabilirsin bunu, veyahut da bu caiz değildir, yapamazsın demesi? Yani Allah bunu sana uygun görmez demektir. Herhangi bir insanın kendi zevklerine göre Allah'ın adına konuşması mümkün olmayacağına göre, müftü olan, yani fetva veren, Müslümanın sorusuna cevap veren kişinin bu yaptığını Allah'ın ne istediğini bilmiş olarak yapması gerekir. Bu da içtihat düzeyinde bilgiyi gerektirir. İmam Hatip Lisesi mezunu olmuş olmak, Sultanahmet Camii'nde çok vaaz dinlemiş olmak, fetva vermek için yeterli bir belge değildir. Hoca olmak, fetva vermek için insanı yeterli donanım sahibi yapmaz. Hocalıkla fetvanın hiçbir ilgisi yoktur. Hatta şimdiki anlamda, şu andaki bürokratik ünvan anlamında, müftülük de, müftülük makamı da fetva makamı değildir. Neden? Çünkü fetva bir kitaptan okuyup nakletmenin adı değildir. Bir nesnenin caiz olup olmadığı konusunda kanaat kullanmaktır. Din konusunda, Allah'ın dini konusunda, Allah'ın şeriatı konusunda kul kim olursa olsun kendi kanaatini kullanamaz. Kullandığı zaman batıl bir iş yapmış olur. Kendi de helak olmuş olur. O karşısındaki Müslümanı da helak etmiş olur. Dolayısıyla kardeşler, fetva bu dinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin makamına vekalet edebileceklerin yapacağı iştir. Fetvasız Müslüman 3 gün yol alamaz. Oruçludur Ramazan günü, filan ilacı kullanması gerekiyordur.
astım hastasıdır. Ya boş ver kullanayım diyemeyeceğine göre, doktorun talimatıyla da kullanamayacağına göre, açıp bir Müslüman müçtehide, fetva ehliyeti olan birisine bu ilacı kullanabilir miyim diye sorması gerekir. O cevap veren de kendi kanaatine göre, kendi düşüncelerine göre değil, Allahu Teala'nın ne murad ettiğini, bu konuda ne diyeceğini bileceği bir ilim üzerinden cevap verebilir. Binaenaleyh fetva makamı, fetva ihtiyacı biz Müslümanlar olarak 24 saat, Müslüman olarak yaşadığımız her dakika ihtiyacımız olan bir müessesenin adıdır. Kardeşler, ilk müftümüz, bize ilk fetva veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. İlk defa insanların bu nasıl olacak diye sorduğu makam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Hayatı boyunca, o hayatta olduğu sürece caizdir, değildir cevaplarını sadece o verdi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatta olması demek, Allah adına imza atmaya, konuşmaya tek yetkili merciin o olması demektir. Öyle de oldu nitekim. Tahmin edeceğimiz gibi ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra fetva makamının sahibi oldular. Yeni Müslüman olan yüz binlerce insan dinleri konusundaki bilgi eksikliklerini, yanlış bilgilerini vesairelerini ashab-ı kiramdan öğrendiler. Ashab-ı kiram yeni nesillerin hocası, davetçisi, müftüsü oldu. Lakin burada hepimizin dikkatini çekecek çok önemli bir uyarıyı zihinlerimizde canlı hale getirmek istiyorum. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz veda hutbesini 120 binden fazla Müslümana okudu. Bu ne demektir? 120 binden fazla sahabi vardı demektir. 120 bin. Kardeşler, İslam tarihinde fetva üzerine yapılmış bütün çalışmalarda ashab-ı kiramdan fetva verecek düzeyde bilgi sahibinin 135 kişi olduğu söyleniyor. Bu caizdir. Bu krediyi alabilirsin. Bu araba kredisini alabilirsin. Deme kudretinde 135 kişiden fazla insan yoktu ashab-ı kiram içinde. Cebrail aleyhisselamla deyim yerindeyse aynı masaya oturmuş insanlardı onlar. Şehadet kapısından defalarca girip çıkmaya hazır insanlardılar. Vahyi ilk dinleyen onlardı. Kafaları şu bu sistemle kirlenmemiş insanlardı. Laikliğin etkisi altında değillerdi. Bürokrasiye takılmış insanlar değillerdi. Kapitalist mantığa kaymamışlardı. Şan, ünvan, makamdan etkilenmiş kimseler değillerdi. Buna rağmen Kur'an'ı ilk dinleyen insanlar oldukları halde, ilk hadisleri onlar duyduğu halde, bizzat güneşin dibinde oturup günahlarını erittikleri halde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin eline ayağına onlar kapandığı halde, bu haramdır, bu helaldir demeye cesaret edemediler. Çünkü insan Allah'ı tanıdıkça Allah'a karşı cüreti azalır. Allah'tan uzaklaştıkça, cehaleti arttıkça, diploması çoğalıp cehaleti arttıkça da cüreti artar insanın. Bu helaldir diye dakikada 5 helal 20 haram dizen insanlar, Ömer kadar cesaretli oluşlarının nedeni Ömer kadar bilgili oluşlarından değildir. Asli cehaletlerinin hala beyinlerinden gitmediğindendir. Çünkü bir insana bu helaldir demek, o insanın helal olmadığı halde o işi yapması halinde onun vebalini taşımaktır kıyamet günü. Bu kredi helaldir, bu caizdir dediğin zaman sen, peşinden giden yüzlerce binlerce faizcinin, tefecinin günahını taşıyacaksın kıyamet günü. Fetva vermek Ömer'in cesaret ettiği bir iş değil, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın cesaret ettiği bir iş değildir. Fetva büyük bir cürettir. Çünkü Allah böyle istiyor diyorsun. Allah buna izin veriyor diyorsun. Allah'ın şartı budur diyorsun. Haberin yok hiçbir şeyden. Cebrail mi geldi sana? Bir melek

mi geldi sana bilgi verdi? Bu cüret, bu cesaret cahillikten başka bir şeyden kaynaklanmaz. Tekrar dönüyoruz. On binlerce sahabinin içerisinde 200 sahabi yoktur bu helaldir haramdır diyecek. Ömer radıyallahu anh bile bu helal midir haram mıdır diyebilmek için Bedir ashabını toplamış hep. Karar verin demiş bu caiz midir değil midir diye. İkinci adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ikinci adam, büyük adam, ama haramdır demek zor, helaldir demek zor, caizdir demek çok zor, çok zor. Zor bir iş bu. Kardeşler, ashab-ı kiram bu ümmetin fetva yükünü taşıdılar. Ama tamamı taşıyamadı. Bir Aişe radıyallahu anha büyük yük çekti. İşte İbn Abbas yük çekti. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh yük çekti ama tamamı fetva ehliyeti taşımadılar. Çünkü fetva demek müminin günahını ve sevabını yüklenmek demek. Akıllı adam işi değil bu. Tabiinden Abdurrahman bin Ebi Leyla isimli zat diyor ki ashab-ı kiramdan 120 kişiyi tanıdım diyor. 120 kişiyi tanımak nasip olmuş ona. Yani 120 sahabi görmüş bir tabi bu. Diyor ki 120 kişi de şu caiz midir diye sorulduğunda bakayım caizdir veya değildir diyene rastlamadım diyor. Kimi gördüysem başkasına sor, başkasına sor diye hep başından attılar bu işi diyor. Çünkü neden? Sahabi demek Allah'ı iyi tanıyan demek. Cehennem ne demektir? Bunu iyi bilen. Cennet ne demektir? Bunu iyi bilen. Allah-u Teala'nın nefeslerimizi bile nasıl saydığını, sözlerimizin hesabını nasıl soracağını çok iyi bilen adam demek. Onun için caizdir oğlum deme cüreti hiçbirinde olmamış. Bu 120 kişi görmüş sahabeden hiçbirini caizdir, caizdir diye böyle seri cevaz veren bir tip olarak görememiş onları. Başkasına sor, başkasına sor diye başından savmış. Neden? Çünkü mesuliyet taşımak sadece bu dünyada değil, ahirette de var. Sen caizdir dedin, senin o caizdir dediğin şey 10 kişiye, 15 kişiye aktarıldı. Senin caiz demen yüzünden yüzlerce insan faize, yüzlerce insan günaha bulaştı. Neticede ne oldu? Hepsinin işlediği vebal senin defterine yazıldı. Onlar da suç sahibi oldular, sen de suç sahibi oldun. Sen hem onların işlediği günahlar kadar günah işlemiş oldun, hem de bir günaha kapı açmaktan dolayı ikinci bir cürüm işlemiş oldun kıyamet günü. Bu yüzden ashab-ı kiram fetvaya cüretkar olmadılar. Birbirlerine sordular, istişare ettiler. Sen de böyle düşünüyor musun dediler. Ama maalesef cehalet yayıldıkça, cahillik çoğaldıkça fetva veren de çoğaldı. Kardeşler, tabi'in nesli ashab-ı kiramdan sonra fetvanın yükünü çektiler. Allah onlardan razı olsun. Hasan Basri'ler, Fudayl bin İyad'lar, o büyük insanlar bu yükü çektiler. Tebeüt tabi'in neslinden, yani dördüncü nesilden itibaren de bizim mezhep imamlarımız diye bildiğimiz Ebu Hanifeler, Malik bin Enesler, Ahmet bin Hanbeller, Şafiiler, Allah onlardan razı olsun, fetva yükünü çektiler. Ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar bütün meselelerde aydınlık, berrak bir yol üzerinde yürümesi için hareket halinde oldular. Allah onlardan razı olsun. Hala bugün Ebu Hanife'nin fetvaları üzerinden din yaşanıyor. Peki Ebu Hanife uzay çağını nereden biliyordu? Mesela otobüste namaz konusunu biliyor muydu? Otobüs var mıydı 1200 sene önce? Yoktu. Ama din bu kadar ayrıntılar üzerinden konuşulmuyor. Temel ilkeler üzerinden konuşuluyor. Yani Ebu Hanife'nin bilemeyeceği mesele oranı %1'den fazla değildir. Yani onun zamanında deve vardı, bizim zamanımızda otobüs var. Deve ile otobüs arasındaki benzetmeyi yapmak bugünkü müftünün işi. Yolculukta nasıl namaz kılınacağı gene Ebu Hanife'nin kararı. Gene Ebu Hanife'nin işi. Burada kardeşler, Ebu Hanifeler, Malik bin Enesler, Ahmet bin Hanbeller, Süfyan-ı Sevriler, o dönemin fetva yükünü çeken ümmetin büyükleri, şanslı insanlar oldukları için, babaları milletvekili olup onları müftülük

makamına tayin ettiği için bu noktaya gelmediler. İlmi yetenekleri, beyin güçleri, Allah'ın ve peygamberinin anlattığını çok iyi anladığına dair ümmeti Muhammed'in kanaati bulunduğu için o noktada durdular. Torpille, rüşvetle imam olmadılar. İlimle, takva ile, zühdle imam oldular. Greenwich Üniversitesi'nden diploma almadılar. Ümmeti Muhammed'in sahabesinin ve tabiinin önünde diz çöktüler. Ana merkezden, ilk vanadan suyu emdiler. Takvaları, zühdleri herkesin teslim ettiği bir kanaat oluştu. Hiç kimse onları bir makama gelmek için ilimlerini kullanmakla itham etmedi. Herkes bildi ki bunlar gündüz rahlenin başında, gece seccadenin başında. Kilolarla altın versen haramı helal dedirttiremezsin. Arkadaşı için fetva verdirttiremezsin. Böyle olduğunu bildiği için bütün Müslümanlar İmam Ebu Hanife dediler. İmam Malik dediler. İmam Şafii dediler. İmam Ahmet dediler. Allah onlardan razı olsun. Bu imamlık camide 20 kişinin önüne geçip sabah namazı kıldırma imamlığı değil. Ümmeti Muhammed'in önüne geçip cennete doğru yürümenin imamlığıdır. İmam deyince camideki imamla karıştırmayın. O imam başka. O imamdan söz etmiyoruz. Bu ümmeti Muhammed'i peşine takıp 1200 senedir Allah'ın ne muradı bulunduğunu, peygamberinin ne anlatmak istediğini insanlara anlatan büyük kimselerin adıdır imamlık adı. Allah onlardan tekrar tekrar razı olsun. Kardeşler, Ebu Hanife'den sonra, yani o büyük imamlardan sonraki, aslında onlar 4 kişi değiller. Biz halk olarak 4 tanesinin ismini biliyoruz. Öyle nice imamlar var. Ama kiminin adı çok yaygın oldu, kimininki de tarihe gömüldü, sadece ilim kitaplarında var. Onlardan sonra fetva konusunda ümmeti Muhammed'in işi çok kolay oldu. Ana meselelerde yüzlerce, binlerce fetvalar kitaplaştırıldı. Fetva kitapları oluştu. Müslüman hanımıyla ilgili nasıl bir söz söylerse hanımından ayrılmış olur, hangi sözle nikah kıyılmış olur gibi ayrıntılar on binlerce fetva kaynağına kaydedildi. Müslümanların böyle bir sıkıntısı hemen hemen kalmadı. Çağlar yenilendikçe, sıkıntılar yenilendikçe 3 tane 5 tane mesele çıktı. O meselelerde de Müslümanlar ne yapacaklarına dair kanaatleri o ilk fetvalara benzeterek kullandılar. Bazı meselelerde ilk fetvalara uyum sağlanamayacak kadar farklılık oldu. Bu sefer Müslümanların alimleri toplanıp, yani her ne kadar içtihat şartına haiz olmasalar bile oturdular. Bu hususta kanaatler kullandılar. Yine Müslümanlar elhamdülillah çaresiz değil. Mesela sigorta yaptırmak, arabayı kasko yaptırmak caiz midir değil midir sorusunu Ebu Hanife'ye soramazdık biz. Ebu Hanife'ye niye soramazsın? Çünkü Müslümanlar o dönemde birbirini sigorta etmişlerdi. Şimdi baba oğlunun servetine, oğul babanın servetine karışmıyor. Kimse kimsenin arabasına ne biniyor ne de karışıyor, sigortasına da karışmıyor. Bu yüzden şimdi Müslümanların bu dönemde kasko caiz mi değil mi diye bir sorunu oldu. Oturup Müslüman alimler bunu da konuştular. Neye göre konuştular? Kur'an'a baktılar, hadise baktılar. Ebu Hanife ne diyor bu konuda diye baktılar. Malik bin Enes ne diyor baktılar. Ortaya ne çıktı? Sigorta konusunda, kasko konusunda ne yapabilir Müslümanlar? Bunun alternatifleri çıktı. Misal olarak özellikle yaygın bir konu olduğu için bunu konuşmaya çalışıyorum. Kardeşler, fetva ile ilgili ki Müslüman olup da günün birinde bir fetva sormaya muhtaç olmayan hiç kimse yoktur. Herkes bir gün bir konuda fetva sorabilir. Abdestinle ilgili sorarsın, yatağınla ilgili sorarsın, eşinle ilgili sorarsın, arabanla ilgili sorarsın, ticaretle ilgili sorarsın. Kredi alıp battıktan sonra nasıl kurtulacağını sorarsın. Onun adı fetva değil. Onu Kızılay müdürüne soracaksın, seni nasıl kurtaracağını. Yani sen deprem geçirmişsin, iş bitti. Mühendise soracak bir sorun yok. Her halükarda fetva ile ilgili bazı kuralları zihnimizde bilmiş olalım. 1. Fetva Allah katında mesuliyet taşımaktır.
Gazetede

okuyup bu caizdir diyemezsin. Konuşma hakkını kimden aldığın sorulur. Okumak filan yetmez. Ümmeti Muhammed'in kaynağı olan Kur'an'ı, sünneti, icma'ı ve kıyası biliyor olman lazım. Senden önceki fetva ehlinin yolunu, yordamını biliyor olman lazım. Sadece vatandaşlara kolaylık olsun diye konuşmak, fetva vermek değildir. Vatandaşı rahatlatmak vazifen değil ki senin. Sen Sosyal Sigortalar Kurumu değilsin ki. Sen fetva makamıysan eğer, Müslümanın cehenneme girip girmeyeceğiyle ilgili bilgiyi verirsin sen. Müslümanı rahatlatmak devletin görevi. Sıkışıklığına çare bulmak onun görevi. Krediden batmış. Sana mı sordu batarken? Kredi kartı borçlarını ödeyememiş. Sana sorup da mı kart aldıydı? Nasıl aldıysa kartı öyle ödesin. Bu müftünün vazifesi değil. Bu o bataklığı oluşturanın vazifesi. Bataklığı kim kurduysa sinekleri de o kurutsun. Bu bir. İki, kardeşler, çok önemli bir nokta. Müftü, yani fetva veren, hakim değildir. Dolayısıyla müftünün fetvası vicdanı bağlar. Karı koca kavga ederler, müftüye sorarlar, müftü sen haklısın der, otomatik öbürü öbürünün malına el koyamaz. İki ortak kavga ederler, müftü bunlara sadece fetva verir, yargı kararı veremez. Bu İmam-ı Azam için de geçerli, şimdi için de geçer. Benim elimde fetva var diyerek sen kendini güçlü hissedemezsin. Senin elindeki fetva bu ortağına yaptığın şeyden dolayı kıyamet günü hesap verip vermeyeceğini gösteriyor. Müftü başka, kadı başka. Hakim başka. Müftü bağlayıcı karar vermez. Vicdana hükmeder. Kadı bağlayıcı karar verir. Hakimin kararı önemlidir. Dolayısıyla ben bizim camideki hocaya sordum. O sen haklısın dedi diye dört nal koşamaz. Burada yani devletin gücüyle müftünün gücü arasında fark var. Biri manevi yönden rahatlatmak içindir. Diğeri de elinde belge olup gidip vezneden söz konusu farkı veyahut da neyse hakkını alman için karar verir. İkisi arasındaki farkı iyi takdir etmemiz gerekiyor. Kardeşler, müftüler sosyal düşünebilen kimseler olamazlar. Yani ülke şartları, sosyal şartlar diye bir düşünce müftüyü etkilemez. Çünkü müftü dediğimiz gibi vatandaşı rahatlatma görevlisi değildir. Allah'ın kararını açıklama görevlisidir. Dolayısıyla müftü Kur'an, sünnet, icma ve kıyas. Bu dört kaynaktan hareketlenir. Zamanın şartları bilmem ne müftüyü etkilemez. Çok yayıldı. Yani kredi kartı herkeste var, artık bununla fark vermek helal olsun diyemez. Herkeste varsa herkes yanacak. Bu kadar basit. Eğer haramsa. Müftünün vazifesi sipop ayarı yapmak değildir. Allah'ın kararını açıklamaktır. Bu sorarken, fetva sorarken soran için geçerli, fetva veren müftü için de geçerli. Bir başka meselemiz, yani Kur'an sünnetin dışında, icma ve kıyasın dışında bir kaynak yoktur derken, filanca efendi hazretlerine gelen ilhama göre bundan sonra böyle yapabiliriz diyemezsin. Bu sapıklıktır. Kimsenin ilhamı kimseyi bağlamaz. Ona gelen ilham, tuluat, onun iç dünyasını aydınlatır. Sabahın huzurlu kalkmasına vesile olur. Ümmeti Muhammed'i Kur'an, sünnet, ümmetin icma'ı ve fukahanın kıyası bağlar. Ona rüya gelmiş, buna ilham gelmiş, ona telsiz mesajı gelmiş, yok böyle bir şey. Yok faks geldi, bilmem ne geldi, Medine'ye giderken yolda gördüğü rüyaya göre, yok böyle bir kaynak. Ebu Hanife bile rahmetullahi aleyh Kur'an-ı Kerim'e bakarak fetva verdi. Bu gece gördüğüm rüyaya göre bu caizdir demedi. Kur'an'daki filan ayete göre, filan hadisi şerife göre caizdir dedi. Filan sahabinin yaptığı işi ölçü alarak söylüyorum dedi. Biz Kur'an ümmetiyiz. Biz rüya ümmeti değiliz. Biz sünnet ümmetiyiz. İlham ümmeti değiliz. Rüya ile ilhamla, gazete haberiyle cennete girilmez. Rüya, ilham yok mu? Var. Onun kendisi için var. Sen de adam ol, sana da ilham gelsin. Sen de rüya gör. Sen

Niye rüyada hep kendini banka önünde sıra beklerken görüyorsun? Demek ki sen ancak emekli maaşından başka rüya göremezsin. Bu bir seviye meselesi. Madem ona ilham geliyor, ilhamını bana anlattı. Peşimden gel demedi ya sana. Yani ilham kendisini bağlar. O ilham da Kur'an'a mugayir bir şey değilse, sünnete aykırı bir şey değilse, 5 kuruş değeri yok. Ebu Bekir radıyallahu anh bile o rüyayı görse hiçbir değeri yok ayete aykırıysa, sünnete aykırıysa, fukahanın yoluna aykırıysa. Yok öyle bir şey. Biz Kur'an ümmetiyiz, sünnet ümmetiyiz, ashabın icmağın peşinden giden ümmetiz, Ebu Hanife'nin kıyasına hürmet eden ümmetiz. Standardımız budur. Bu asırda kardeşler, fetva ile ilgili çok önemli bir konu olarak maalesef tek başına verdiği fetva ile hareket etmede vicdanımızı rahatlatacak alim yok gibi. Neden? Çünkü Müslümanların 2 sorunu var. Birincisi, son 100 senedir zeki ve kaliteli çocuklarını mühendislik dallarına kaydırdılar. Bir yerde okuyamaz fakir çocuklarını Kur'an kurslarını medreselere gönderdiler. Dolayısıyla Ebu Hanife gibi oturup kılı 40 yaracak adam bulamadık. Adamlarımız hep Avrupa'ya kaçtı. Mühendislikte harcandılar. İkinci meselemiz, Müslüman fetva sormak için gittiği adama bakıyor ki laik bir düzenin memuru olarak fetva veriyor. Şu konuyu açabilir misin diyorsun, yasalara aykırı diyor. Ben Allah'ın kanununu soruyorum sana. Ama adamın oturduğu koltuk laiklik standartlarında belirlenmiş bir koltuk. Öbürünü zaten bulamıyorsun. Bulduğunda bir sıkıntı var. Filan üniversitede Avrupa'da 10 sene kalmış, fıkıh doktorası yapıp memleketine dönmüş. Gelir gelmez adam, gavurlar çok iyi çalışıyorlar, İslamiyet'i bizden iyi biliyor diyorlar. İslamiyet'i senden iyi bildiğini söylediğin adamlar seni bu kadar etkilemişse, sen caizdir dediğin zaman ben onu yok sayarım. Bunun için bu asırda bireysel fetvaların gücü çok zayıf. Veya siyasi bir kanaatten etkilenip konuşuyor hoca efendiler. Mevzuatı izliyorlar. Olaylardan etkileniyorlar. Etrafa dokunmadan konuşmaya çalışıyorlar. Bunların toplamından ne çıkıyor? Güvensizlik çıkıyor. Bunun için bu tip asırlarda, bu tip dönemlerde ulemanın tavsiye ettiği şey toplu kurul kararlarına uymaktır. 20-30 tane alim bir araya gelir de bir şeyin altına imza atarlarsa bizi daha rahat bağlar bu. Çünkü böyle bir ortamda tartışmalarını da görmüş oluruz. Gerekçeli kararlarını da görürüz biz. Mesela fıkıh konseyi diye bir konsey var. Cidde'de toplanır. Belli kararlar alır. Yani bir zannediyorum 20-25 senedir de çalışıyor. Şimdi orada bakıyorum kararlarına. Yani bir karar çıkıyor. O kararda mesela örnek vereyim. Yani çok böyle uç bir örnek ama örnek. Mesela anne karnında arızalı doğmuş çocuklar var. Yani anne karnında çocuğun kafası yok, kalbi yok, böyle özürlü bir çocuk ama yaşamayacağı belli bir çocuk. Doktorlar bu çocukları önceden alalım, anneye zarar olmasın diyorlar. Bu fıkıh konseyine gelmiş. Şimdi bir zata sorsan, al tabii canım anne yaşasın diyor. Öbürüne sakın dokunma diyor. Fıkıh konseyi gelmiş. Fıkıh konseyi bunu günlerce tartışmış. Bazen aylarca tartışıyorlar meseleleri. Sonunda bir karar vermiş. Demiş ki, hayır, Allah-u Teala'nın yaratmasında bir hikmet var. Bu çocuk doğsun, yaşayacaksa yaşasın, yaşamayacaksa yaşamasın. Neden? Çünkü bu annenin %100 ölümüne neden olacak düzeyde ağır bir sorun değilse, çocuğa bu şekilde müdahale etmek Allah'ın yaratma planına aykırı. Bırak Allah bu şekilde yaratmak istiyor. Belki bunda da bir hikmet var. Anne bundan ecir kazanacak vesaire. Şimdi böyle karar vermişler. Bu kararın gerekçeli bölümünü okuyorsun. 1000 sayfaya yakın gerekçe yazmışlar buna. Biri çıkmış. Hayır, alabiliriz bunu annenin karnından demiş. Kendine göre makul gerekçeleri sayılmış. Sonra o konseydeki 30-40 tane alim toplanmışlar. Demişler ki ortak kanaatimiz bizim. Evet, şöyle şöyle diyenler var ama kanaatimiz budur demişler. Bu tür meselelerde Müslümanların zaten böyle konular yeni konular. Yoksa bunun aslında İmam-ı Azam'dan bugüne kadar bütün meselelerimiz halledilmiş. Elhamdülillah sorumlu bir din değiliz biz. Farklı bir şey düşünmüyoruz. Bu sebeple biz Müslümanlar olarak bireysel fetvaları
çok güçlü göremiyoruz maalesef. Çünkü vicdanımızı rahatlat.

rızasını kazanmaktır. Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh ashab-ı kiramın büyüklerinden diyor ki, sen insanlara ulu orta her şeyi konuşmaya başladığın zaman çoğunu fitneye düşürürsün. Dinlerinden soğutursun adamları diyor. Yani 20 yaşına gelmemiş bekar çocukların yanında boşanma ile ilgili hükümleri ne konuşuyorsun? Daha çocukların nişanı yok. Sevdikleri bir genç eş adayları yok. Bunları ne anlatıyorsun sen? Sen onların yaşına uygun meseleleri anlat. Yani burada şunu söylemek istiyorum. Fetvanın ayağa düşürülmesi de yanlış bir harekettir. Fetva derdi olanın gidip derdine çare olacak kimseden konuşmasıdır. Bu tıpkı kalp riskini insanlara anlatacağım diye herkesi ölümle burun buruna yaşıyorum diye ürkütmek gibi bir şey. Yani bazen doktorlar öyle bir anlatıyorlar ki aslında ben kalp krizi geçirdim, gece haberim yok zannediyorum. Yani hep kriz, saat başı kriz geçiriyoruz gibi. Yani aslında bir şey anlatmaya çalışıyor ama kendi bilimsel hastanelerde öğrendiği şeyleri anlatırken beni hayattan soğutuyor. Fetva da böyle. Bu düzeyde bir algılama şeriatımıza zarar vereceği için bunu da yanlış görüyoruz. Kardeşler, örnek olarak bugün burada Kur'an üzerinden verilmiş fetvalardan konuşmak istiyorum. Yani biz fetvayı bir temel üzerine oturttuk. Fetva ne demektir? Bunu konuştuk. Fetvaya nasıl bakacağımızı konuştuk. Ama Kur'an hakkında bazı fetvaları günümüze getirmek istiyoruz. Bereketinden inşallah istifade etmiş olmak için. Kardeşler, Kur'an okuyabilmek her Müslümanın üzerine farzdır. Ancak bu farzlığın oranı namaz kılacak kadardır. Fatiha'yı ve Zamm-ı Sure olarak okuyacak kadarını bilen Allah-u Teala'nın Kur'an okumakla ilgili emrini uygulamış olur. Bundan sonrası ne peki? Bundan sonrası yarış. Meleklerle yarış. Herkesin yarış oranı var. Kur'an'ı ezberlemek konusuna gelince, Kur'an'ı ezberlemek farz-ı kifayedir. Ne demek farz-ı kifayedir? Kur'an kıyamete kadar taşınacak şekilde, işte 100 kişi, 200 kişi ezber bildiler mi bunu, Allah'ın emri tahakkuk eder. Eski fukahanın deyimiyle her şehirde bir kişi, iki kişi oldu mu yeter. Cenaze namazı gibi. Cenaze namazını nasıl kimse kılmazsa bütün Müslümanlar sorumlu oluyor. 3-5 Müslüman birleşip kılarlarsa herkesi sorumluluktan kurtarmış oluyorlar. Allah'ın kitabı Kur'an'ı baştan sona ezberlemek yani hafızlık bu şekilde bir görevdir. Farz-ı kifayedir. Müslümanlar eğer İstanbul'da mesela 1000 hafız varsa yeni hafız yetiştirmeyebilirler. Ama nasıl devam ettirecekler bu zinciri? Ayrı bir konu tabii. Çocuklarımıza ne zaman Kur'an'ı öğretmek, ne zaman ezberletmek gerekir? Bu da bir fetva konusudur. Kur'an'la ilgili bir fetva konusudur. Kardeşler, çocuklar 3 yaşından itibaren Kur'an okuyabilirler. Yani 3 yaşından itibaren çocuk duygularını hissedebilen, körelmemiş kalp sahibi bir insan çocuğa Kur'an öğretir. Robotlaşmış bir insan hiçbir zaman çocuğa Kur'an öğretmemelidir. Kur'an merhamet kitabıdır. Alemlere rahmetin elinden bize gelmiştir. Sopalı hoca Kur'an öğretemez. Bir defa söyledi, bir daha söyleyince sinirlenen hoca Kur'an öğretmez. Allah 1000 kere söylüyor da gene 1001.yi rahmetiyle söylüyor. Beyefendi dün tekrar etmiş, çocuk bugün dediğini yanlış yapmış, küplere biniyor. Anayasa Mahkemesi'ne havale ediyor. Yok, şöyle ol. Bu adamlar Kur'an öğretemezler. Bir önceki nesil bu hatayı çok yaptı. 10 binlerce çocuğun Kur'an'dan soğumasına sebep oldular. İnşallah niyetleriyle kurtulurlar kıyamet günü diye umuyorum. Yaptıklarının hesabı çok ağır. Çok ağır. Kardeşler, çocuklar 3 yaşından itibaren 7, 8, 9 yaşlarına kadar Kur'an öğrenebilirler. 6, 7 yaşına kadar geç kalınmış sayılmaz. Kur'an okumaktan ne kastediyorum? 15 satırlık bir sahifeyi 5 dakikada okumaya Kur'an okumak diyoruz biz. 5 dakikada bir çocuk bir sahifeyi ayınla gayın arasındaki farkı bilecek kadar düzeyde okuyorsa o çocuk Kur'an okuyor demektir.
ezbere geliyor.

gelince çocuklarımız 7 yaşında namaza başlamaları, namaza alışmaları gerektiği için 7 yaşından itibaren Fatiha'yı ve kısa surelerden 3-4 tanesini ezberlediler mi yine farz yerine gelmiş olur. 10 yaşında aşağı yukarı 15 kısa sureyi ezber bilmeleri gerekir. Hafızlığa gelince hafızlık 5 yaşından itibaren mümkündür. 5 yaşından itibaren çocuk eğer doğal bir hayat yaşıyorsa, teknolojinin ve çikolatanın istilası altında değilse çocuk hafız olur. Ve ortalama 1,5 sene sürer bu hafızlık. Ancak İmam Malik rahmetullahi aleyh küçük çocukların hafız olmasına şiddetle karşı çıkarmış. Bu da enteresan bir şey. Neden karşı çıkarmış? Allah'ın kitabını ayağa düşürüyorsunuz. Saygı göstermiyor çocuklar dermiş. İmam Şafii onun önüne talebe olarak geldiğinde 10 yaşında 5 yıllık hafızmış. Buna rağmen böyle bir kanaati var. Bunu niye gündeme getirdim? İmam Malik'ten ne kastediyorum kardeşler? Bazı babalar, anneler henüz bez bağlanacak kadar hayata alışmamış çocuklarını ellerine alıp hoca efendilere götürüyorlar. Bunu hafız istiyorum diyorlar. O da zaten malzeme arıyor. Tamam, merak etme sen diyor. Önce bir iki gün çocuğa çikolata vaatleri filan vesaire, sonra bütün teknolojik imkanlar ne varsa işte Hammurabi kamplarında hafızlık çalışmaları başlıyor. Hayattan kopuk, akraba tanımaz, anne babasından nefret etmiş, hoca görünce Azrail'i hatırlayan hafızlar yetişiyor bu sefer. Bu kökünden yanlıştır. İmam Malik'ten Allah razı olsun, asırlar öncesinden bu gerçeği gören bir gözün sahibiymiş demek ki. Çocuklarımızın hafız olması için önce annelerinin hafızlığın kadri kıymetini bilip fedakarlık edecek düzeyde olmaları lazım. Allah razı olsun her ikisinden de, babam beni 4 yaşında hafızlığa başlattı. 4 yaşından ben hafız olduğum 9 yaşına kadar gece 3'te beni kaldırırdı. Yaz, kış, soğuk, sıcak. Zaten bir odalı evimiz vardı. O bir odalı evimizde 6 kardeş yatıyoruz. İşte beni kaldırır, kendisi de kalkar. Annem de benimle beraber kalkar. 3'ten sabah namazına kadar kadıncağız uyumaz beklerdi. Çünkü ben onu uyurken gördüm mü ders çalışmak istemiyordum. Kadın bunu hissetti. Kalktı, o da 3'te oturdu benimle beraber, abdest aldı. Kur'an okumayı o zamanlar bilmediği halde okuyor numarası yaptı benim yanımda. O da bir musaf aldı. Sırf ben de çalışayım diye. Bu şartlarda olur. Ama çocuklarımızı 6-7 yaşında, 8 yaşında bir şeye yönlendirecek babalık ve annelik kalkmıştır dünyadan. Çocuklarımızın gerçek sahipleri çikolatalardır. Televizyondur, internettir, oyuncaktır. Gizlemenin bir anlamı yok bunu. Babalık gömülmüştür. Annelik çoktan gömülmüştür. Kıymetimizi, haddimizi ve kadrimizi biliyor olmamız lazım. Gerçekçi olmak zorundayız. Çocuklarımızı hafız yapacağız derken İslam'dan soğuk kimseler yapamayız. İdeal hafızlık yaşı 10 yaşından itibaren başlar. 25 yaşına kadar da devam eder. Herhangi bir şekilde engellenmez. Bu arada tabii 14 yaşında, 16 yaşında, 18 yaşında çocuk internet arası verip nasıl hafız olur onu bilemem. Onu ben bilemem. Yani bu çocuk anasının cenazesiyle bile ilgilenmeye vakti yok internetten. Nasıl oturup da hafızlık yapacak? Afet budur, istila budur. Irak'tan daha kötü durumda olmak, Afganistan'dan daha kötü durumda olmak budur. Ve bir gerçek daha, sadece hafızlık sorunu mudur bizim sorunumuz? Sadece çocuklara hafızlık mıdır yaptıramadığımız şey? Baba anne olarak ne yaptırmak istedik de tam yaptırabildik ki? Böyle bir sorun var. Allah yardımcımız olsun. Bir başka Kur'an-ı Kerim'le ilgili örnek fetvalar konuşuyorum. Kur'an-ı Kerim'in sayfaları eskidiği zaman veya üzerinde ayet bulunan bir kağıt parçası kullanılmaz hale gelindiği zaman usul ve fetva onu gömmektir. Ayak basmayacak bir yere gömülür. Cenaze gibi gömülür. Eskimiş okunmaz haldeki mushaf.
Şimdi bir sorunla daha karşılaştık. Var mı yeryüzü?

yüzünde ayak basılmayacak bir yer. Mezarlıkları bile söküp yol yapıp başka yere götürüyorlar. Yani bir karış toprağa dünyanın basılmaz değil artık. Biz bile sığmıyoruz. Musafları nereye gömeceğiz diye bir sıkıntımız var. Yakma, yananın külünü gömmek de ilave bir fetva olarak zihnimizde bulunabilir. Ama her halükarda üzerinde Allah'ın kelamından bir kelime yazan bir kağıt parçası çöpe atılamaz. Şiddetli haramdır. Bunu bilinçli bir şekilde yapanın imanından şüphe eden alimler vardır. Allah muhafaza buyursun. Kur'an-ı Kerim'den kese kağıdı olmaz. Kur'an-ı Kerim üzerinde hatta ayet yazılan herhangi bir kağıt ambalaj malzemesi olarak asla kullanılamaz. Hatta ve hatta Allah'ın ayetleri yazılı bir kağıt parçasının bulunduğu yere gazetede başka bir kitapta konamaz. Hürmet budur, saygı budur. Gösterdiğimiz saygı kadar Allah'tan rahmet göreceğimizi herkes bilmelidir. Bir başka mesele kardeşler, Kur'an-ı Kerim okurken iş yapmak, dantel örmek, yürümek, çekiç kullanmak caiz midir? Caizdir. Hiçbir sakıncası yoktur. Yani bir bayan Kur'an-ı Kerim dinler, o arada da bulaşık yıkayabilir mi? Yıkayabilir. Bir kendisi çamaşırını banyoda yıkarken dışarıda çocuğuna okutup dinleyebilir mi? Dinleyebilir. Peki ses cihazlarından dinlerse, yani Kur'an kalp kitabıdır. Kur'an CD kitabı değildir. Bu ne demek? Dinlemek caiz olabilir ama ibadet midir? O konuda herhangi bir karar veremiyoruz. Çünkü Kur'an dilden kulağa girer. Gönül Yasin-i Şerif'i okuyor, Tebarek'i okuyor. Ne âlâ, ne güzel, Allah kabul eylesin. Olur mu? Olur. Bir başka mesele kardeşler, bu asrın getirdiği enteresan sorunlardan biri, Kur'an-ı Kerim'in yazısı üzerinde sanat icra edilmesi sorunu ortaya çıktı. Piyasadaki mevcut baskılardan daha ileri bir satış yapabilme imkanını elde etmek için birileri çıktı, mesela Allah kelimelerini kırmızı yazıyorum dedi. Bu bir fark oldu. Hemen o baskısı tükendi. Öbürü çıktı dedi ki, hey siz yakalayamadınız, ben yakaladım. Allah sözlerini hep alt alta dizdim, bakın dedi. Mucizeymiş bu Kur'an, elhamdülillah dedik. Demek o güne kadar mucize değildi Kur'an. Kardeşler, akıl var, mantık var. Kalemlerin bir kalınlık oranı var. 0.7, 0.5, 0.9. 15 satırlık bir sayfayı sen 0.7 uçla yazdın. Allah sözleri alt alta geldi. Mucize! Mucize! Kur'an yakalandı, mucize geldi. Ben bunu 0.9'da yazdım. Allah sözünün biri satırın başına, biri dibine geldi. Ne olacak şimdi? Puntoyu değiştirince lafızlar yerini değiştirdi. Kur'an hiçbir hattatın, hiçbir hafızın desteğine muhtaç olmayan mucize bir kitaptır. Öyle olduğu için zaten iman edilen bir kitaptır. Bir gün bir yayın evi sahibi bana musaf getirdi. Hocam dedi, ilgilen dedi. Yani biz hocayız ya işte, bizim beğendiğimiz. Bir açtım. Çocuk rom kitabı gibi. Bu kaç renk dedim? 6 renk dedi. Bu bir sayfada 6 renk mi var? Her sayfada 6 renk var dedi. Peki bu 6 renk neye göre? Yani tembih ettik bilgisayara, her 10 kudunuz bunu. Piyasa böyle istiyor dedi. Ona piyasanın başka ne istediğine dair bir şey söyledim. Burada söyleyemeyeceğim onu şimdi. Piyasa bir şey daha istiyor dedim. Onu da ithal edecek misiniz? Bu kızardı, bozardı. Yani sanata mı karşısın dedi. Tükürürüm böyle sanata dedi. Allah'ın kitabından başka ticaret yapacak bir şey bulamadınız mı siz? Kardeşler, Kur'an-ı Kerim ilk önce yazıldığında Osman İbni Affan radıyallahu anh zamanında üstün, esre, ötre, cezimleri yoktu, noktaları yoktu. Abdülmelik bin Mervan zamanında, yani yaklaşık bir 50 sene sonra zor okunuyor diye noktalar, üstün, esre, ötreler yok. Düşünün, hiç nokta yok, hiç üstün yok, hiç esre yok. Met işareti yok, durak işareti yok. Öyle yazdılar, Allah onlardan razı olsun. Zaten onu da nasıl yazdılar, ne gayretle, hiç konuşmak bile mümkün değil. Yahu Müslümanlar birbirine kılıçla gireceklerdi, nasıl üstün koyarsınız Kur'an-ı Kerim'e diye. Bu ilave olur, ne yapıyorsunuz? Ötleri patladı Müslümanların. Yani devlet zoruyla, halife emriyle yapıldı da yani oturdu bu iş. Kur'an bu ya. Sen nasıl üstüne ötü koyarsın Kur'an-ı Kerim'e? Sen bunu yani aşk kitabı mı zannettin? Kırmızı, turuncu, mavi renkten renge sokmuşsun.
Emin olun, Ramazan

0: Ramazan-ı Şerif'te fuara gittim. Ben bir örnek mushaf bulayım diye. İçinde renk bulunmayan mushaf bulamadım. Yayın evlerinin mazereti hazır, piyasa böyle istiyor. Şimdi bir de bir rezillik daha çıktı. Latin harfleriyle sure ismi yazıyorlar altlarına. Lan biz bu harf kampanyasından binlerce şehit vermiş bir milletiz. Ne yapıyorsunuz siz ya bunu? Sure ismi yazdık sadece diyor. Ya bu anayasa maddesi mi? 6. maddeyi okuyorsun diye dipnot düşüyorsun adımımıza sahip çıkacağız. Renksizini istiyoruz. Oynanmasını istemiyoruz. Sen bunu al, mavi olunca yol gösteriyor, kırmızı olunca uyarı gösteriyor. Eğer kırmızı yazılacaksa Kur'an'da, o zaman cehennem kelimelerinin kırmızı yazılması lazım. Bak bir anlamı var. Hakikaten cehennem ateşi gösteriyor. Böyle şey olur mu? Tevafuklu Kur'an'mış. Ne tevafuku? Kur'an-ı Kerim'in tevafuku levh-i mahfuzdadır. Beyefendi satabilmek için böyle bir hile yap. Kur'an-ı Kerim üzerindeki her yenilik dalalettir kardeşler. Yenilik olmaz Kur'an'da. İndiği günkü tazeliyle kalacak bu Allah'ın izniyle. Kıyamete kadar. Eğer hiç basılmış böyle mushaf bulamazsak, biz ve çocuklarımız hafız olarak kıyamet gününe kadar böyle taşıyacağız Kur'an. Nasıl olsa beynime benim kırmızı renk koyamazlar ya. Ben onu öyle ilk ezberlediğim gibi saklarım o zaman. Kur'an-ı Kerim üzerinde hassasiyetimiz olacak kardeşler. Kur'an-ı Kerim'imiz üzerinde sanat icra ederiz. Dünyanın en kaliteli kağıdına basarız Kur'an-ı Kerim. Mesela saman kağıda, adi kağıda basılmış mushafı almayalım. Ucuz diye onu almayalım. En kaliteli kağıda olsun. En güzel olsun. Ama mesela ayetlerin kenarlarındaki süsler ayeti öldürecek kadar olmasın. Açıyorsun mesela mushaf sayfasını. Bir açıyorsun ki hiç ayetler sırıtmıyor kenarda. Nakışlar, çeyizlik işaretler filan. Hiç ortada ayete sıra gelmiyor onlara bakmaktan. Bitti. Nasıl kıble duvarına resimler koyunca namazı engelliyor, namaz mekruh oluyor. Bunu okuyamıyorum ki ben çiçeklere bakmaktan. Etrafı çiçek dolmuş ayetlerin. Mushaflarımız bu hususta hepimizin göz bebeği olacak. Mushafımıza sahip çıkacağız. Filanca dedi ki çok mübarek Kur'an olmuş. Ömer mi la dediyse dedi Allah Allah. Filanca çok güzel olmuş. Ben de çok güzel olmadı diyorum. Madem herkes bir şey diyor. Ben de diyorum ki şu Kur'an'ı sade bırakın. Çocuğun önüne mushafı koyuyorsun. Çiçeklerle uğraşmaktan ayeti görmüyor. Oraya bir secamet, bir işte sure işareti koymuş. Bir hezip işareti koymuş. Nakış bir sayfa bu. Olmaz. Bu Kur'an-ı Kerim'in değerini düşürmek olur. Bizim kitabımız herhangi bir şekilde bir ressamın resmine, bir tezipçinin süslemesine muhtaç değil. Allah onu öyle bir süsledi ki kıyamete kadar öyle kalacak inşallah.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo.

0: Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim ha? Ne bilirdim yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düştün ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden. Dağlar çivilendikleri yerlerde çürümeden. Bebekler hayta hayta yürümeden. Geleceğim diyorum. Geleceğim sana. Ne olur. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar. Çiçek açtı Rıza. Rüzgarlar esiyor seni. Paramparça düşmüş gönül ufkuma. İki yıldız gibi gözlerim. Gel. Gel ey ciğerime saplanmış anca. Gel. Gel ey yüreğim oturmuş. Sevgi ana kucağı. Sevgi baba ocağı. Sevgi aşıklar bucağı. Sevgi en yüce değer. İnsanların ulaşacağı.
1: Kimileri dudak ucuyla, kimileri ağzıyla, kimileri gözleri, kimileri de yüreğiyle konuşur. Dinlenmeye değer olanlar, gözleri ve yürekleriyle konuşanlardır. Siz onları dinleyin.
2: Nihat Halkan'la Dosta Doğru her Perşembe 21'den sonra radyomuzda.

Simsiyah, kapkara, zindan. Ses yok, ışık yok, iz yok. Hak elbette var ama haklı yok. Terazi bozuk. İnsan var, çürüğü çok. Herkes her şeyi biliyor ama uygulayan yok. Doğru bir tane, yalana inanan çok. İlahi nizamda tekbir der herkes. Tekbiri hakkıyla getiren neredeyse yok. Arafta sıkışmış insanoğlu, iyi mi kötü mü kendinden haberi yok. Hem çok korkar ölmekten ama öldürür hiç düşünmeden. Eğer başını patrona, amire, karşılığı gelecek ay başına diye, karşılık bekler, Rabbim ver diye, istemeyi bilmeye bilmeye. Çocukluğumuz dün, gençliğimiz bugün biter ömür. Zamanım yoktu, işim çoktu desen ne olur? Vicdanın sesini iş işten geçtikten sonra duyurur. İnsan hayvanlaşırsa fıtrat bozulur. Ahlak kalkar, mizan kurulur. İstediğin kadar oku, yaz, gez. Sonsuza kadar aklında kalır mı o ders? Sen bir de kendini bilmezi seç. Hayatından aldırır en büyük ders. Ateşsiz yaktırır, zamansız gömdürür.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı yani mazimi, önümü yani geleceğimi, üzerimi yani nimetlerimi, altımı yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Bilmiyorum neredeyim, ne haldeyim. Ben kimim? Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessüm yüzüme çok gülüyor matemim. Bildiğimi gösteren tek resim sende kalmış. Akların kaybolduğu, rengin ahenk bulduğu, toprağın kadehini ab hayat dolduğu, bir gül için bülbülün saçlarını yolduğu, aşkın harman olduğu o mevsim sende kalmış. Nerede o çocuk su, o şımarık hallerim, saçlarına hasreti tanımayan hallerim, rengarenk rüyalarım, toz pembe hayallerim, tekmilleşem sevincim, hevesim sende kalmış. Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsam, avunabilmek için bir tavla atıyorsam, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam, sende kalmış demektir. Ladesim sende kalmış. Dostlar da muhabbeti kestiler. Lüzum da yok. Zaten senden ziyade sohbetim, sözüm de yok. Sen dönmeden kimseye bakacak yüzüm de yok. Aynalarda kendimi göresim sende kalmış. Sende kalmış umudum. Sade çağım sende. Sende kalmış huzurum. Düzen ocağım sende. Sende hayat kaynağım. Duygu menbaım sende. Can diyorum sana can. Can kafesim sende kalmış. Allah'ım düşmanımı düşürmesin bu zaafa. Sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girsem notalar do re mi fa. Sol diyorum sana sol. La sesim sende kalmış. Gel, gel Allah'a borcunu teslim etsin bu yürek. Tez gel ki enkazımı kapatsın kazma kürek. Kelime-i şehadet getirmem için gerek. Son diyorum sana son. Son nefesim sende kalmış. Umudum, yüreğim, gözyaşım sende kalmış. Sevgili Cemal Safi şiiriydi, paylaştık sizinle. Sende kalmış. Kimlerimiz nelerde kimlerde bıraktık acaba? Sende kalmış umudum, yüreğim, öyle mi? Umudumuzu, yüreğimizi, sevdamızı, sevgimizi, artık adına her ne derseniz, bir kişiye veriyorsunuz, o da soylu bir konuk gibi taşıyor onu yüreğinde. Ya da bir kişinin sevdasını alıyorsunuz yüreğine, yüreğinize, onu soylu bir konuk gibi taşıyorsunuz ömür boyunca, ölünceye kadar. Yani her baharda açan gül olmuyor, tek baharda açan tek gül. Ustalardan biri diyor ki, eğer diyor sana olan aşkımı, seni seviyorum sözü anlatacaksa eğer, unut gitsin diyor, ben seni sevmiyorum. Şiirinde zarif çocuğu diyor ki, sevmek söylemek değildir unutma, sessizce alıp yüreğine koymaktır. İşte sevmek bu. Efendim herkese merhabalar diliyorum. Koskocaman bir özlemle desem yeridir vallahi. Sevgili yönetmenim de diyor, abi çok özledik. Andolsun ben de çok özledim. Özlemek güzel şey ya. Vallahi. Dostlardan biri demiş ki, uzun zamandan beri görüşmüyorlar. Birbirlerini görünce sarılmış bir tanesi. Demiş ne güzel demiş ya, seni çok özledim. Demiş ki özlemenin neresi güzel? Diğeri. Demiş çok gördün bıktın mı demek daha güzel. Özlemek güzel. Oy benim güzel gözüm oy. Evet tamam. Sevgili Yasemin Hanım ve sevgili Serpil Hanım, benim güzel gözlümden sizlere. İzninizle hayatımın bu kısmında çayımdan bir yudum aldım. Evet. Daha şimdi değil birazdan öyle mi? Peki tamam. Tamam hiç sıkıntı yok, hiç problem yok. Tamam sıkıntı yok, sonra inşallah. Ne kadar kolaylık ya. Vallahi bak. Eskiden salı, perşembe, cumartesi günlerde program. 3 gün yapıyordum programı. Ve şiir okumak için kitapçıları geziyorduk o zamanlar.
Güzel bir şeydi aslında o da. Yani şiir okuyacaksınız. Yeni yeni şiir bulmanız lazım. Hakikaten de öyleydi. Yani o kitap çanta taşırdım. Ve çantam işte kitaplarla dolu olurdu böyle. Okuduğum romanlardaki işte hoşuma giden yerlerin altını çizerdim. Yeni yeni şiirler bulmak isterdim işte kıymetli dinleyenlere. Ve kitapçıları gezerdik. Hakikaten güzeldi o. Şimdi her şeyin altında yazıyorsun. Bilgisayara pat diye çıkarıyor karşına ve okuyorsun. Bu kolaylık. Ama güzellik hakikaten de diğerindeydi ya. Yani kitap okumak çok güzel bir şey hakikaten. Çok bambaşka. Kayboluyorsunuz yani böyle hani nasıl söyleyeyim. Çok heyecanlı dizi vardır böyle. İşte bir sonraki bölümü beklersiniz. İşte kitap okumak da onun gibidir. Bir sonraki sayfayı merak edersiniz. Bir sonraki sayfayı merak edersiniz.

İnanılmaz keyif verirdi kitap okumak ama en çok da roman okumak hoşuma giderdi. Miadım dolmaya fırsat beklerken, tükenen ömrüme, canlı gözlerin, yarına umudum kalmadı derken, hayata döndüğüm anda gözlerin, gözlerin olmadan boş bir izahtım, bir anda değişti kör olan bahtım, sarsıldı makamım, sarsıldı tahtım, şöhretimi yıkan, şanlı gözlerin. Ne vahşeti vardı ne de çilesi. Emsalsizdi bu savaşın hilesi. İçten kuşatıldı gönüllü kalesi. Sanki Fatih Sultan Han'la gözlerin. Nazarın mıh gibi çakıldığı an. Adeta can buldu cananda bu can. Bir yanım kesilse sendin damlayan. Damarıma giren kandı gözlerin. Ne kadeh kaldırdım ne şarap içtim. Sarhoş olmak için ben seni seçtim. İçtikçe aşkını kendimden geçtim. Halimi ayık mı sandı gözlerin? İnsaf eder alev alev yakmazdın. Hedef alıp can evimi yıkmazdın. Bir ışık görmesen böyle bakmazdın. Demek ki gözüme kandı gözlerin. Nazarın mıh gibi çakıldığı an. Adeta can buldu cananda bu can. Bir yanım kesilse sendin damlayan. Damarıma giren kandı gözlerin. Damarıma giren kandı gözlerin.

Aklıma düştü gözlerin. Boynumu büktüm ağladım. Elveda dediğin yerin yanına çöktüm ağladım. Anılar gezdi kanımda. Seni aradım yanımda. Tesbih gibi her anımda. Hasret çektim ağladım. Her seven boyun eğmiş. Ayrılık ne yaman şeymiş. Gözden yaş dökmek neymiş. Gözümü döktüm ağladım. İçim garip. Gönlüm darda. Gözlerim karşı duvarda. Ben her akşam aynalarda yüzüne baktım ağladım. Allah kimseyi ağlatmasın. Ama ağlatılacaksa da bir kendimize ağlayalım. Kendi halimize ağlayalım. Bir de sevinçten ağlayalım ha. Bilin bazen hani güzel bir haber alırız, sevinçten ağlarız. Güzel bir insanı görürüz, sevinçten ağlarız. Bileyim ben güzel bir telefon alırız, mutluluktan ağlarız filan. Ağlatılacaksa böyle olsun. Çünkü hani Üstad Necip Fazıl diyor ya, hayat mı? Püf desen kopacak iplik. İşte bu kadar. Bir sigara içmekten daha kısa bu hayat diyor. Kısacık hayatta çok da dertlenmemek lazım. Hı? Ya da dertlendiğimiz şeyler nefsimizden olmamalı. Aman Allah'ım. Kuzum benim ya. Oy amcasının gül yüreklisi. Sevgili Bedriyem. Kuzum benim. Rabbim sağlık sıhhat versin inşallah. Burada değilsindir herhalde değil mi? Uzaklardasındır. Sevgili Ahmet'im öp. Sevgili Kıyasettin'e de çok çok selamlar söyle lütfen. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Okuyacağım şiir de size armağan edeyim. Dedim. Yar mısın? Yara mı? Dedi. Vuslat gözüyle bakarsan yar, hasret gözüyle bakarsan yara. Seviyorsan bakma zarara kâra. Dedi. Ey yar, ey bende ne var? Dedim. Biraz hüzün, biraz da vefa. Dedi. Hüznü bize bırak, vefa sende kalsın. Dedim. Hüznü bırakırsam vefasızlık olur vefaya. Dedi. Cefası olmayan vefa bize yük olur. Dedim. Geleyim mi ey yar? Dedi. Gelirsen sevda biter. Sen gel dedim. Dedi. Gelirsem muslat biter. Ve ekledi. Aşk sevgilinin yokluğuna talip olmaktır. Dedim. Muslat ne zaman? Dedi. Hasreti muslata tercih edenlerdenim. Dedim. Hasret muslat niçin çekilir? Dedi. Menfaatsiz sevenlerdenim. Aşk böyle bir şey. Yani hakikaten ya Leyla ile Mecnun eğer kavuşuyor olsalardı ya da kavuşmuş olsalardı hikayeleri hala anlatılır mıydı sizce? Aşk sevgilinin yokluğuna talip olmak belki de. Aşk bu. Hı? Acı çekiyoruz diye bırakmak. Hani diyor ya işte aşıklar terk etmez diye. Sonra bakıyorlar terk etmişler. Ha. O aşık olduğunu zannedenler ya da öyle bir duyguyu hiç yaşamamışlar. Yoksa mümkün mü? Sezai Karakoç'a baksana onu sabit. Allah rahmet eylesin inşallah. Bir tanesini sevdi. Rabbim hanine huzur versin. Gül yüzlüm. Oy oy oy. Rabbim sağlık sıhhat versin inşallah. Hastalık ne yarın çıkan. Bugün bütün yeğenlerim radyo başına demek ki vallahi. Sevgili İrem, kuzum benim. Rabbim sağlık sıhhat versin inşallah. Ev halkına da buradan selamlarımı iletiyorum. Artık kimler varsa, kimler dinliyorlarsa. Ha? Bir güzel şiir de okuyalım. Tamam onu okuyalım bir tane. Vallahi süper ya. Bakar mısınız bir? Sevgili Feyza'm. Sevgili Beyza'm. Sevgili İrem. Sevgili Büşra'm. Çok güzel, çok mutlu oldum valla. Oy, kuzum benim. Hüma ne yapıyor? O da radyonun başında dinliyor vallahi. Beyciğim ne yapıyorsun sen kuzum benim? Hı? Göktuğal dinlemiyor mu? Yüreğimi görmek için yüreğini yak bu gece.
sana, ben de ermek için benden sana bak bu gece. Gülüm, sana bir şey söyleyeyim mi? Hani az önce söylemiştik ya, ne kadar kolaylık falan diye böyle. İşte bilgisayarında bazen böyle nazar değil mi vallahi, doğru söylüyorsun Gülüm ya. Ama kitapta okuyor olsaydık sayfa çevirecektik ve okuyacaktık. Bilgisayarda böyle bilmiyorum girmedi sayfaya. O yüzden kusura bakmayın ne olur. Bayağı beklettik. Özür dileriz tüm yüreğimizle. Tamam bakalım. Oy benim prensesim. Vallahi bugün maşallah. Çayımdan bir yudum aldım. Evet, bayağı belli oldu değil mi bu sefer? Babasının gül rıksı de dinlermiş ha? Sevgili Yusram, var mı beni içinize tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eledim tac ile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Yahşi iken vahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman Ekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar.

Bir dağ başı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. Dağ başı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimse aramasa, sormasa beni, sen gelsen yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşında mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi, sen versen yeter. Yüreğim seninle yaylalar kadar serin. Ne bir çizgi hasret, ne bir nokta gam. Yayla dumanı gibi gözlerime her akşam. Sen de olsan yeter. Ben de çaresizlik, sonsuz kördüğüm.

Ben de sabur, sen de naz. Kündüzünden vazgeçtim düşümde biraz. Bir yüz görümlü sen olsan yeter. Duymasa hiç kimse şair gönlümün sende karar kıldığını ve içimin şerha şerha yarıldığını sen bilsen yeter. Bir gün duysan bittiğimi, tükendiğimi. Çıkıp gelsen uzaklardan korkulu, ürkek. Bir incecik dal gibi üzerime titreyerek. Sen ilsen yeter. Huzur ellerinin güzelliğidir. Gözlerin karşımda mutluluk denizi. Her sabah soframızda ekmeğimizi. Sen bölsen yeter. Sen bölsen yeter. Sen. Sevgili Yavuz Bülent Bakiler şiiriydi. Paylaştık sizinle. Rahmetli Yavuz Bülent Bakiler şiiriydi. Güzel insanlar maalesef güzel atlara binip gidiyorlar değil mi? Yerlerini doldurmak mümkün mü? Çok zor. Böyle yeğenlerimizi saydık filan da sevgili damatları saymadık, ayıp oldu değil mi? Sevgili Ferdi'cim, sevgili Mehmet Emin, sevgili Mehmet Ali, sevgili Uğur, sevgili Hakan, sevgili ablacığım, Tülay ablam. Evet. Evet Serpil Hanım ve eşi Bekir Bey için. Okurum tabii ki. Sevgili komşularımıza da buradan muhabbetlerimizi iletelim. Mutlu geceler dileyelim. Rabbim her haneye huzur versin, sağlık, sıhhat versin inşallah. Huzur ellerinin güzelliğidir diyor. İfadelere bakar mısınız ya? Vallahi muhteşem. Bir gün baksam ki gelmişsin. Bir güvercin gibi uzaklardan yar. Gözlerinde bir bitmez, bir tükenmez güzellik. Saçlarında ilkbahar. Bir gün baksam ki gelmişsin. Gülüşünde taze serin bir rüzgar. Ellerin yine eskisi kadar güzel. Çiçek açmış dokunduğum bütün kapılar. Bir gün baksam ki gelmişsin. Hasretin içimde sonsuzluk kadar. Şaşırmış kalmışım birdenbire çaresiz. Dökülmüşüm yüreğine. Gökyüzünden yıldızlar. Bir gün baksam ki gelmişsin. Ne yüzünde bir gölge, ne dilinde sitem var. Tozlu pabuçlarını gözlerime sürmüşüm. Benim olmuş dünyalar. Bir gün baksam ki gelmişsin. Yine sevgili Yavuz Mehmet Bakiler şiiriydi, paylaştık sizinle. Bir gün baksam ki gelmişsin. Ne güzel, ne güzel. Beklenilenin gelmesi kadar güzel bir şey var mı? Sevgili Büşra'cığım, okuyacağım söz olsun. Oy. Evet, sevgili Şengül ablam. Öperim ellerinizden ablacığım. Sözde senden kaçıyorum. Dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sevdasın ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorum bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda ey hatlarla. Sözde senden kaçıyorum. Dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra diril kendinle. Çarpsam kara sevdayı en azından yüz binle, nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle, ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle? Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Şaşırdım kaldım işte, bilmem kinlemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen külemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım, yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki. Bilmem ki nemsin. Bilmem ki nemsin.

Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki nemsin diyordu. Sevgili, yok, Cemal Safi diyordu onu. Söyleyen kimdi az önce? İbrahim Erkal'da ömrüm diyordu ya. Şaşırdım kaldım ki bilmem ki nemsin. Ömrüm, hı, ne güzel ifade değil mi ya? Elbette ki çiçek açacak, elbette ki bahar gelecek, yaz gelecek ama bize yakışan, bize düşen beklemek. Rabbim güzel günler nasip etsin, sağlıklı günler nasip etsin inşallah. Sanki son demleri yaşıyoruz gibi, yok program olarak yoksa, rica ederim kuzum benim, beyciğim. Evet, güzel gözümle dedi ki, evet. Rabbim sağlık sıhhat versin inşallah tüm hastalarımıza. Kuvvetle muhtemel dinleyenler de şu an dua edeceklerdir tüm hastalarımıza, değil mi? Çok dua edin lütfen. Geceler kurşun gibi iner üstüme birden. Hayalin gelin çıkıp gel uzaklardan karşıma. Sonra yüreğimi bir kara sevda tutar. Ama sen duymazsın duyduğumu. Ne bir

türkü söylersin gizlice ağlayarak. Ne bir akşam içinde bir yere göz göz açar. Ne efkar basar sen akşamlar ansızın, ne uykuların kaçar. Konuşsam bir türlü, sussam bir türlü. Yıllar yılı yüreğimde büyüyen sırsın. Bir sigara dumanına uzanır gibi usulca. Dokunsam saçlarına kırılırsın. Kaçtım şehir şehir çok uzaklara. Boşuna gurbet acısı tattım. Oyalandım durdum seni unutmak için. Kendimi boşuna aldattım. Anladım. Faydası yok uzak kalmanın artık. Seni kader çizgisiyle anlama yazan haktır. Unutmak mı? Unutmak ne mümkün gözlerinin rengini. Seni çılgın gibi sevmek yaşamaktır. Bir serin rüzgarsın yüzüme vuran. Yüreğimi yakan bir avuç korsun. Gökler biliyor sevdamı. Taş duvarlar biliyor. Sen neden bilmiyorsun? Anladım. Faydası yok uzak kalmanın artık. Seni kader çizgisiyle anlama yazan haktır. Unutmak ne mümkün gözlerinin rengini. Seni çılgın gibi sevmek yaşamaktır. Sevmek hakikaten güzel şey. Ama hani diyordu ya okuduğumuz şiirde. Ben menfaatsiz sevenlerdenim diye. Karşılıksız yani annenin evladını sever gibi. Karşılık yoktur çünkü onda. Sadece sever, sadece sevgi vardır. Sevgiler böyle olursa muhteşem olur, mükemmel olur, dehşet olur. Rabbim tüm yüreklerimize böyle karşılıksız sevgiler nasip etsin. Vakit geldi, gitmeliyiz artık mı diyeceğiz gülüm? 48 saat boyunca ararsın diye bekledim. Kısa da olsa bir hal hatır sorarsın diye bekledim. Gece diye verdin sözü, gündüze kapadım gözü. Tam iki gündür gökyüzü kararsın diye bekledim. Sen tutuşturdun şurayı, sonra uzattın arayı. Kendi açtığın yarayı sararsın diye bekledim. Dost o ki dostluk hayıra, akı karadan hayıra. Şer bildiğini hayıra, yorarsın diye bekledim. Yeşertip gönül bağını, delip feleğin ağını, kör şeytanın bacağını kırarsın diye bekledim. Her kim ki sözünleri konuşmaz ileri geri, şayet, şayet varsa engelleri yararsın diye bekledim. Ararsın diye bekledim. Bekletmemek lazımmış kimseyi. Herkese güzel geceler dileyeceğim, herkese mutlu geceler. Hani şiirin zarif oğlu diyor ya, zarif çocuğu, bir sonbahar yakın, bir de ölüm diye. Unutmamak lazım bunları. O yüzden sevdiklerimize çok çabuk sayırmak lazım. Şu an bağlayayım Isparta'ya. Bütün yeğenler bugün radyoların başındaydı. Hepinizi öpüyorum, Allah'a emanet olun inşallah. Demiş... Vallahi bir Meryem ablanın adını söyleyeyim. Ben onu da söyleyelim. Meryem ablanın da söyleyelim. Bütün adaları söyledik maşallah bugün. Hepinize tüm yüreğimle teşekkür ediyorum. Allah ömür verirse haftaya Kandil. Evet, haftaya yokum. Haftaya görüşelim diyecektim az daha. Haftaya Kandil. Allah nasip ederse inşallah daha sonraki haftalarda görüşmek temennisi ve duasıyla herkese güzel geceler diliyorum. Herkese mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.

Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Nihat Halkan'la Dosta Doğru sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
5: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Allahu Teala şöyle buyuruyor: Ey insanoğlu, ölüm senin esrarını açar. Kıyamette bütün yaptıklarını okuyup söyler. Amel defteri ise örtülü hallerini söküp meydana çıkartır. Bir küçük günah işlediğin zaman onun küçüklüğüne bakma. Ancak onu kime karşı işlediğine bak. Az bir rızıkla rızıklandığın zaman da onun azlığına bakma. Ancak onu sana rızık olarak kim veriyor ve seni senden düşük olanlara kim üstün kılıyor, ona bak. Günahları toparlayıp sırtını alma. Çünkü hangi günahtan dolayı sana gazap getireceğimi bilemezsin. Böylece rızkımı senden kaldırırım. Duana karşı da gök kapılarını kilitlerim. O halde sana ceza vermem de ve sana azap etmemden emin olma. Çünkü benim seni ansızın yakalamam, karanlık gecede kaya üzerinde karıncanın deprenmesinden daha gizlidir. Ey insanoğulları! Sizden akrabalık bağlarını kesene ilgi gösterdiniz mi? Sizi hainlik edene vefa gösterdiniz mi? Çocuklarınızı terbiye ettiniz mi? Komşularınızı memnun ettiniz mi? Din işlerinizden alimlere sordunuz mu? Ben sizin şekillerinize ve güzelliklerinize bakmam. Ancak sizin kalbinize ve niyetlerinize bakarım. O halde siz bu hasretlerinizde benim rızamı kazanınız. Ey insanoğlu! Bir kendine, bir de bütün yarattıklarıma bak. Eğer kendi nefsinden daha üstün bir kimse bulursan, iyiliğini ona yap. Yoksa tövbe etmekle ve salih amel işlemekle kendi nefsine ikramda bulun. Nefsin kendine göre aziz olunca günahlarla onu kötüleme ve cehennem azabına onu hazırlama. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini ve bir de sizinle sözleşme yaptığı misakını hatırlayın. Hani siz ezelde işittik ve itaat ettik demiştiniz. Şu günler gelip çatmadan önce Allah'tan korkun. Kıyamet gününden önce, aldanma gününden önce, azap gününden önce, miktarı 50 bin yıl olan bir günden önce, insanların konuşamayacağı günden önce, mazeret dilemek için insanların izin alamadıkları günden önce, felaket gününden önce, kıyametin korkunç sesinden önce, bedçehreli ve çatık suratlı bir günün dehşetinden önce ve kimsenin, hiç kimsenin hiçbir kimseye, hiçbir şeyle sahip olamadığı ve işlerin ancak Allah'a ait olduğu günden önce, kasıp kavurucu günden önce, zelzele gününden önce, yine dağların düşüşü dehşetinden, ibret örneği uzun bir azaptan, azabın ivedileşmesinden ve dehşetin çocukların ihtiyarlayacağı bir günün vuku bulmasından dolayı Allah'tan korkun. İşittik deyip de söz kabul etmeyen kimseler gibi olmayın. Ey insanoğlu, bilesin ki benim rızam dışında olan hiçbir ameli kabul etmem. İhlas sahiplerine müjdeler olsun. Ey insanoğlu, fakirliğin sana doğru yönelip geldiğini gördüğün zaman merhaba, hoş geldin, en iyi kişilerin ilkesi diye onu karşıla. Zenginliğinden de sana yönelerek geldiğini görünce bunlar azabı çabuklaştıran günahlardır diye söyle. Misafirlerden alıkonduğunu gördüğün zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım diye söyle. Ey insanoğlu, mal benim malımdır, sen ise benim kulumsun. Misafir de benim sana bir elçimdir. Benim malımı benim elçimden alıkorsan, nimetlerimi senden soyup çıkartmamdan korkmaz mısın? Rızık vermek benim işim.
şükür senin. Bunun faydası da sana aittir. O halde sana verdiğim nimete karşı bana hamd etmez misin? Ey insanoğlu, sana üç vazife gereklidir. Malının zekatını vermek, akrabana ve hocalarına iyilik edip onlarla ilgiyi kesmemek, ailene ve misafirlerine namaz kılmayı emretmek. Üzerine gerekli kıldığım şeyi yapmazsan, alemlere gözdağı olarak bir ibret örneği yaparım seni. Ey insanoğlu, çoluk çocuğunun hakkını koruduğun gibi komşunun da hakkını korumazsan sana bakmam ve rahmetimi de sana yöneltmem, duanı da kabul etmem. Kendin gibi bir yaratığa dayanıp güvenme, yoksa seni onunla azaplandırırım. Benim yaratıklarıma karşı büyüklenip kibirlenme, zira senin başlangıcın bir menidendir ki onu bel kemiği ile göğüs kemiği arasından alıp idrar yolundan çıkar şekilde yarattım. Sana haram kıldığım şeylere bakma. Çünkü böcek mezarda ilk önce vücudundan gözlerini yer. Bil ki bakışından ve sevgililerinden hesaba çekileceksin. Huzurunda yarın makamını hatırla. Zira ben bir göz kırpması kadar dahi senin gizli hallerinden gafil olmam. Ben kalplerdekini noksansız bilenim.

Ey insanoğulları! Şeytan size açık bir düşmandır. O halde onu bir düşman edinin ve bölük bölük Allah-u Teala'nın huzuruna varıp toplanacağınız, saf saf huzurunda duracağınız, harf harf amel defterlerini okuyacağınız, gizli ve aşikar işlediklerinizden sorulacağınız dehşet günü için çalışınız. Öyle bir gün ki takva sahipleri tayfa tayfa cennete gönderilirler. Günahkar mücrimler teker teker cehenneme sevk edilirler. Size bu bir mükafat ve ceza olarak kafidir. Benden başka hiçbir ilah olmayan, mülkümde ortağım bulunmayan, benzerim olmayan, vezirim bulunmayan ve saltanatım gibi bir sultanım bulunmayan Allah'ım! Kim gece ibadet ederek, gündüz oruç tutarak, namaz kılıp bana dua ederse, çeşitli ikramlarla ona iftar veririm. Gece vaktinde kalkarak namaz kılan kimsenin Allah katında şerefi olur. Kim haramlardan gözünü sakındırırsa, ateşimin hararetinden onu emin kılarım. Ben sizin Rabbinizim, beni tanıyın. Nimet veren benim, bana şükredin. Ben koruyanım, korunmayı benden isteyin. Ben yardımcıyım, benden mağfiret dileyin. Ben kastedilen gayeyim, beni kastedin. Ben veren varlığım, benden isteyin. Ben ibadete layık olan mabudum, bana ibadet edin. Ben gizli şeyleri, esrarı bilen alimim. O halde benden korkun ve benden sakının. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah kendinden başka ibadete müstahak bir ilah olmadığını delillerle açıkladı. Kim İslam'dan başka din ararsa o istediği din asla kendisinden kabul olunmaz. Her ne kadar bana isyankar olanı ben helak edersem de her iyilik eden de cennete hak kazanmış değildir. O ancak benim lütfumla cennete girer. Benim rahmetimden ümidini keseni ben helak ederim. Kim hakkı tanır da ona uyarsa helaktan emin olur. Kim de batılı tanıyıp ondan korunursa kurtulur. Kim Allah'ı bilir de ona itaat ederse necat bulur. Kim ahireti bilir de onu isterse ona kavuşur. Gerçekten Allah dilediğine hidayet verir ve siz akibet ona döndürülürsünüz. Ey insanoğlu! Allah senin rızkını tekefül edince senin endişelenmen boşunadır. Harcananın yerine mal gelmesi Allah'tan olunca cimrilik neden olsun? İblis Allah'a düşman olunca bu düşmana itaat niçin olsun? Ateşle azap edilmek olunca neden istirahat edilsin? Her şey benim kaza ve kaderim ile meydana gelince korku neden? Kaybettiğiniz şeye üzülmeyiniz ve Allah'ın size verdiği şeylere sevinmeyiniz. Gerçekten Allah övünüp böbürlenen bütün kibirlileri sevmez. Ey insanoğulları, azığı çoğaltın. Ahiret yolculuğundasınız. Çünkü yol uzundur. Vasıtaları yenileyiniz. Çünkü deniz derindir. İhlasla amel et. Çünkü onu makbul sayan Allah her şeyi olduğu gibi görendir. Kafirlere buğz ederek cehennemden uzaklaş ve iyi insanları severek cennete gir. Gerçek şudur ki Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Güneşin hararetinden ve yakıcı yerden korktuğunuz halde cehennem azabını düşünmeyip daha bana ne kadar isyan edeceksiniz ey insanoğulları!
cehennemin 7 tabakası olup bir kısmı diğer bir kısmını yer. Cehennemin her bir tabakasından ateşten 70.000 vadi vardır. Her bir vadisinden ateşten 70.000 mahalle vardır. Her bir mahallede 70.000 ev var ve onun her bir evinde ateşten 70.000 bina var. Her odada ateşten 70.000 kuyu var. Her bir kuyuda ateşten 70.000 tabut var. Her bir tabutta zakkum ağacından 70.000 tane var. Her bir ağacın altında ateşten 70.000 kelepçe ile her bir kelepçeden 70.000 zincir veya ayrıca ateşin 70.000 ejderhası var. Her ejderhanın boyu 1000 arşındır. Her ejderhanın karnında siyah zehirden bir deniz ve ateşten 70.000 akrep var. Her akrebin 1000 kuyruğu var ve her kuyruğun uzunluğu 70.000 arşındır. Her kuyrukta zehir 70.000 boğum ve her boğumda kırmızı zehirden 70.000 batman var. Tur Dağı hakkı için, açık sahifelerle yazılı hakkı için, Beyt-i Makbur hakkı için, yükseltilmiş sema hakkı için, azgın deniz hakkı için muhakkak Rabbinin azabı gerçekleşecektir. Ey insanoğulları, bu cehennemler ana babaya asi olanlara, cimri olan herkese, kovuculara, riyakarlara, zekat vermeyenlere, faiz yiyenlere, şarap içenlere, yetimlere zulmedenlere, hilekar işçilere, ölü arkasından bağırıp çağıran ağlayıcılara, haram toplayanlara, Kur'an'ı unutanlara, kafirlerin tümüne, komşuya eziyet edenlere mahsustur. Ancak tövbe edip de iman üzere salih amel edenler müstesnadır. Allah bunların günahlarını sevaba çevirir. Allah çok çok bağışlayandır. Merhametin sahibidir. O halde ey kullarım, nefislerinize merhamet edin. Çünkü bedenler zayıftır. Yolculuk uzundur. Yük ağırdır. Sefer borusunu çalacak olan İsrafil'dir. Cehennem ateşi de alevlidir. Hüküm sahibi ise alemlerin Rabbidir. Böylece Allah sizi kendisinden sakındırıyor.

Allah-u Teala şöyle buyuruyor: ey insanlar, dünyayı nasıl sevip istiyorsunuz? Çünkü dünya ölümlüdür, nimetleri geçicidir, hayatı son bulucudur. Dünyada işlenen günahlar ise bakidir. Bunlar ahirette hesaba geçecektir. Benim katımda itaatkarlar için hazırlanmış cennetler vardır ki kapıları 8 tanedir. Her cennette zeferandan 70.000 bahçe var. Her bahçede kafurdan yapılmış 70.000 şehir var. Her şehirde yakuttan 70.000 saray var. Her sarayda zebercetten 70.000 ev var. Her evde altından 70.000 oda var. Her odada 70.000 sofra var. Her sofra üzerinde kırmızı altından 70.000 tabak var. Her tabak içinde yemek çeşitlerinden 70.000 çeşit var. Her dükkanın içinde kırmızı atlastan 70.000 divan var. Her divan üzerinde ipekten, dibaçtan, sündüs ve istipraktan 70.000 döşek var. Her divan arasında hayat suyundan, sütten, cennet şarabından ve saf baldan 70.000 çadır vardır. Her çadırda 70.000 döşek var. Her döşekte ahu gözlü huri vardır ki önünde 70.000 köşk bulunur. Sanki bu huriler inci dizisidirler. O köşklerden her bir köşkte kafurdan 1.000 kubbe vardır. Her kubbede de Allah'tan 1.000 hediye vardır. Bunları hiçbir göz görmemiştir. Hiçbir kulak işitmemiş ve hiç kimsenin kalbi hatırlayamamıştır. Orada istedikleri meyveler ve nimetler var. Bunlar müminlerin amelleri karşılığındadır. Cennetteki cennetlikler orada boş laf ve günah duymazlar. Ancak selamet dileyişiyle selamlaşma sözleri vardır. Cennette ölmezler, ihtiyarlamazlar, kederlenmezler, ağlamazlar, yorulmazlar, oruç tutmazlar, namaz kılmazlar, hastalanmazlar, rahatsız olmazlar, abdeste çıkmazlar, idrar etmezler ve cennetten de hiçbir zaman çıkmazlar. Benim rızamı kazanmak isteyen ve benim ikram yerim olan cenneti arzulayıp benim rahmetimi ve nimetlerimi talep eden, sadaka vermekle, dünyayı benimsememekle ve rızkın azına kanaat etmekle bana rahmetime yaklaşsın, ben de onu cennetime yerleştireyim. Ey iman edenler, Allah'tan ona yakışır şekilde korkun ve ancak Müslüman olarak ölün. Biliniz ki ilimsiz amel meyvasız ağaç gibidir. Amelsiz ilim de kirişsiz ok yayına benzer. Zekatsız amel ve ilim taş üstüne tuz ekene benzer. Ahmaklar yanında ilim hayvanlar yanındaki inci ve yakuta benzer. Katı kalp denizde duran taşa benzer. Kulak asmayanlar yanında öğütler, ölülerin yanında yeme içmeye benzer. Haram maldan sadaka vermek idrarla necaset yıkamaya benzer. Zekat vermeksizin kılınan namaz ruhsuz cesede benzer. Tövbesiz amel temeli olmayan binalara benzer. Artık o kafirler Allah'ın kendilerini ansızın yakalayıvermeksizinden de emin mi oldular? Allah'ın öyle ansızın baskınlarından ancak hüsrana düşenler emin olurlar. Ey insanoğlu, mal benim malımdır. Sen de benim kulumsun. Benim malımdan senin malın ancak yiyip harcadığın, giyip eksilttiğin, dünya için geride bırakmayarak sadaka verip ahiret için edepleştirdiğin şeydir. Dünya içinde biriktirdiğin senin hissen ilahi gazaptır. Ey insanoğlu, sen 3 haldesin. Bu halin benim için, diğer halin senin için, öbürü de benimle senin arandadır. Benim için olan senin ruhundur. Senin için olan şey amelindir. Benimle senin aranda olan hususa gelince senden dua, benden kabuldür. Ey insanoğlu, idareciler, benim mahlukum olan halk üzerinde zulümde bulunup büyüklenmekle, halkta günah işlemek

sebeple cehenneme girer. Alimler haset sebebiyle, Kur'an okuyucuları gaflet sebebiyle, tacirler hainlik sebebiyle, sanatkarlar aldatma sebebiyle, abidler riya sebebiyle, zenginler kibirlenmek ve zekat vermemek sebebiyle ve fakirler yalan söylemek sebebiyle cehenneme girerler. O halde cenneti isteyenler nerede?

Ey insanoğulları, dünya sevgisini kalbinden çıkar. Çünkü ben dünya sevgisiyle benim sevgimi asla bir kalpte toplamam. Ey insanoğlu, takva sahibi ol ve amelini gösterişten arındır. Beni zikredip anmak için zaman ayır ki ben de seni meleklerim yanında anayım. Ey insanlar, kalplerinizde, meşguliyetlerinizde ve bütün gayretlerinizde Allah'tan başkası olduğu halde ne zamana kadar şeklen Allah diyeceksiniz? Allah kalplerinizde olanı bilir. Eğer Allah'ın hakkını bileydiniz, meşguliyet ve gayeniz Allah'tan başkası olmazdı ve Allah'tan başkasından korkmazdınız. O halde Allah'tan mağfiret dileyin ve günah işlemekte ısrar etmeyin. Çünkü günahlarda ısrar suretiyle mağfiret dilemek yalancıların tövbesidir. Senin Rabbin asla kullarına zulmeder değildir. Ey insanoğlu, katında takdir edilen ecelin senin tükenmez arzuna güler. İlahi hükmüm senin sakınmana güler. Benim takdirim senin tedbir almana güler. Rızkı bölmem senin hırsına güler. O halde kalbi güzelleştirip kaza ve kaderine boyun eğ. Çünkü senin rızkın bölünmüştür ve ölçülüdür. Sana takdir ettiğim şey kesinleşmiştir. Öyleyse ahiret için hemen çalışmaya koyul. Çünkü senin rızkını dünyada senden başkası yiyemez. Biz dünya hayatında sizi, rızkınızı aranızda böldük ve derece bakımından bir kısmınızı diğer bir kısmınız üzerinde yükselttik ki bir kısmınız bir kısmınızı tutup çalıştırsın. Ben dünyaya, ey dünya, benim velilerim bana kavuşmayı isteyip sevinceye kadar onlara bayağılaş diye vahyettim. Ey insanoğlu, bil ki ölüm sana gelecektir, hoşlanmasan bile. Hakkında iftira edip söylenecektir, hoşlanmasan bile. O halde Allah'ın hükmüne sabret, zira onun huzuruna gönderileceksin. Uykudan veya bir yerden kalktığın zaman Rabbine hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında tesbih et. Ey insanoğulları, siz isterseniz ben de isterim, ancak benim dilediğim olur. Benim irademe razı gösterene ve rıza gösterene ben dilediği şeyi veririm. Kim salih amellerle beni kastederse benim yüceliğimi bilir. Beni bilen de beni murat eder. Beni murat eden benim rızamı arar. Beni arayan beni bulur. Beni bulan beni zikreder. Beni zikreden beni unutmaz. Ben de o mahrum etmem ve onu hiçbir zaman unutmam. Dört türlü ölümü tatmadıkça senin amelin ihlaslı olmaz. Kırmızı ölümü, beyaz ölümü, sarı ölümü ve siyah ölümü. Kırmızı ölüm eziyetlere katlanmandır. Beyaz ölüm uzun boylu susmandır. Sarı ölüm uzun boylu düşünüp ibret almandır. Siyah ölüm nefis arzularına aykırı hareket etmektir. Allah yolunda yapıp yüz çevirenler için şiddetli bir azap vardır. Ey insanoğulları, meleklerim gece ve gündüz senin üzerinde nöbetleşirler ve söylediklerinle yaptıklarını yazarlar. Arz kendi üzerinde yaptıklarına şahitlik eder. Gök kendisine yükselen iyi amellere şahitlik eder. Güneş ve ay senden gördükleri şeye şahitlik ederler. Allah sana şahit olarak yeter. O seni gözetip görendir. Nefsinin sana verdiği vesveseyi de, kalbinden gelip geçenleri de noksansız olarak bilir. Ey insanoğlu, ömür pek azdır. Sen de öleceksin. Seni meşgul eden bir iş olarak ölüm sana kafidir. Bilesin ki helal sana damla damla gelir, haram ise sel gibi gelir. Kimin yaşayış ve rızası saf olursa dini de saf ve ar gibi arı olur. Ey insanoğlu, dünya ile ferahlanma, zira sen dünyada devamlı kalıcı değilsin. Allah'a ibadet etmekle sabırlı ol. Muhakkak ki Allah her zorluğa karşı sana yardımcı olur. Fakirlikten korkma. Çünkü o senin üzerinde kararlaşmış değildir. Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Zira Allah gafurdur, rahimdir. Günahı terk et.
Çünkü o günahkarları cehenneme sürükler. Zenginlikle ferahlanma. Zira zengin dünyada azizdir. Ahirette zelildir. Fakir ise dünyada zelildir. Ahirette azizdir. Ahiret daha yüksektir ve devamlıdır. Bilmiş ol ki fakirlikten korkmak Allah'a karşı kötü zan beslemekten ileri gelir. Ey insanoğlu, dua senden, kabul etmek benden, mağfiret dilemek senden, bağışlamak benden, tövbe senden, kabul etmek benden, şükretmek senden, ziyade vermek benden, sabretmek senden, yardım benden, ilim iste ki seni cennet yoluna götürsün. Ey İmran oğlu Musa, eğer kulumun kalbinde dünya meşguliyeti üstünse, ben onun kalbini ihtiyaçla meşgul ederim. Ona ölümü unuttururum, ona mal toplama hastalığını veririm ve onu gafletten gafil bırakırım. Ahiretten de gafil bırakırım. Her kulun kalbinde ahiret işiyle uğraşmak üstünse, onun gayretini bana yöneltirim. Kullarımı ona hizmetçi kılarım, kalbine zenginlik doldururum ve bedenine de rahatlık veririm.

Allahu Teala şöyle buyuruyor: az bir günaha sabrederek ileri gitmemen, cehennem azabının çoğuna sabretmemenden daha kolaydır. Zira cehennem azabı devamlı bir helaktır. İbadetin azına sabredip devam etmen de sana uzun rahmetler getirir. Bu rahmetlerin bulunduğu cennette devamlı nimetler vardır. Ey insanoğlu! Ben sana hazırladığım rızkı başkasına yedirmeden önce ona sahip ol ve dünya senden yüz çevirmeden önce sen ondan yüz çevir. Hesap gününden iyiliklerin yok olmadan önce engellerden kurtul. Ahiretini anarak mezarını iyi işlerle tamir et. Çünkü senin kabirden başka gidecek yerin yok ki. Cenneti arzulayan kimse hayırlı işlere koşar. Ateşten korkan da kötülükten sakınır. Kim nefsini fena alışkanlıklardan alıkorsa yüksek derecelere erişir. Ey İmran oğlu Musa, sen abdestsiz, taharetsiz olduğun halde sana bir musibet isabet ederse sen nefsinden başkasını ayıplama. Ey Musa, iyilik bakımından fakirlik var ya, işte asıl büyük ölüm budur. Ey Musa, kim yetkililere danışmadan pişman olur, bir işin hayırlı olmasına dua eden ise hiçbir zaman pişman olmaz. İşitilsin ve görülsün diye iş yapan kimse, dağı yumuşatmak için sırtı ile su taşıyan kimse gibi olur. Ancak yorgunlukla zahmet çeker, yaptığı iş boşa çıkar. Her su taşıyamaya koyuldukça daha da yumuşama olmaz. Allah rızası için yapılan işler böyle değildir. Onlar muteberdir. Allah katında makbuldür. Ey insanoğlu, bilesin ki benim rızam dışında olan hiçbir ameli kabul etmem. İhlas sahiplerine müjdeler olsun. Ey insanoğlu, fakirliğin sana doğru yönelip geldiğini gördüğün zaman merhaba, hoş geldin en iyi kişilerin ilkesi diye onu karşıla. Zenginliğin de sana yönelerek geldiğini görünce bunlar azabı çabuklaştıran günahkarlardır diye söyle. Misafirlerden alıkonduğunu gördüğün zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım diye söyle. Ey insanoğlu, mal benim malımdır. Sen benim kulumsun. Misafir de benim sana elçimdir. Benim malımı benim elçimden alıkorsan, nimetlerimi senden soyup çıkartmamdan korkmaz mısın? Allahu Ekber. Ey insanoğlu.

Ey insanoğlu, Adem evlatlarından kardeşlerin ve sevdiklerin eğer senin günahlarının kokusunu alsalar ve onlardan benim bildiklerimi bilselerdi, ne seninle otururlar ne de sana yaklaşırlardı. Nasıl olur günahların her gün çoğalıyor, ömrün ise annen seni doğuralı bile azalıyor. Deniz ortasında kayığı parçalanacak ve parçalanarak bir tahta parçası üzerinde dalgalara maruz kalan kimse musibet bakımından senden daha ileride değildir. O halde günahkar olduğunu kesin olarak bil. Ameline güvenme. Kendini kurtulmuş sanma. Allah'tan rahmet iste. Ben sana afiyetle bakıyorum. Günahlarını örtüyorum. Hiç de sana muhtaç değilim. Sen bana muhtaç olduğun halde günahlarla bana karşı çıkıyorsun. Ne zamana kadar ölümlü dünyayı mamur ve ölümsüz olan ahireti harap edeceksin? Benim yarattıklarımı idare edersin ve kızgın olmalarından korkarsın. Günah işlemekte de bana karşı çıkarsın ve benim buğzumdan korkmazsın. Halbuki benim buğzum onlarınkinden daha büyüktür. Eğer göklerdeki meleklerle yerdeki bütün insanlar senin için mağfiret dileseler yine günahlarından dolayı ağlaman uygun düşerdi. Çünkü sen hangi hal üzere öleceğini ve bana nasıl kavuşacağını bilemezsin. Ey İmran oğlu Musa, dediğim sözü dinle. Çünkü ben ancak hak şeyi söylerim. İnsanlar bir kulun zulmünden, kötülüğünden, hilesinden, kovuculuğundan, gıybetinden ve hasedinden emin olmadıkça o kul bana iman etmiş olmaz. Ey Musa, sen Rabbinden gelen hakkı söyle. Dileyen imana gelsin, dileyen de kafir olsun. Ey insanoğlu, sen iki büyük nimet arasında bulunuyorsun. Bunlardan hangisinin sana göre daha büyük olduğunu bilmiyorsun. İnsanlardan saklı olan günahkar halin mi, yoksa insanların sana olan güzel övgüsü mü? Eğer insanlar benim senin hakkında bildiklerimi sen de bilselerdi, seni övmezlerdi. Bundan daha büyüğü afiyet üzere olup onlara muhtaç bulunmamandır ve onların sana muhtaç olmasıdır. Sana eziyet vermelerinin de kalkmış olmasıdır. O halde bana hamd et. Sana olan nimetimin kıymetini bil. Benim rızam için amelini riyadan, gösterişten temizle. Yolda açlıktan ve tehlikelerden korkan bir yolcu gibi azıklan ve hayırlı işlerini benim arşımın altına koy. Ey insanoğulları, katı kalpleriniz kötü işlerinizden ötürü ağlıyor, amellerinizde de bedenlerinizden ötürü ağlıyor. Bedenleriniz dillerinizden ötürü ağlıyor, dilleriniz gözlerinizden ötürü ağlıyor. Benim hazinelerim hiçbir zaman tükenmez. Sen harcayıp yedirdiğin kadar ben sana veririm. Sen tutkukluk ve cimrilik ettiğin kadar ben de sana kısarım. Senin fakirliğine karşı cimrilik etmen bana kötü zan beslemendendir. Fakirlikten korkmandandır. Ve senin aslını rızkına önem vererek yarattığıma itimat etmeyişindendir. Rızkı önemseyip de sana rızkı ben verince sen de yedirip harca ve benim rızkımla kullarıma cimrilik etme. Harcadığının yerine gelecek malı ben sana tekeffül ettim ve sana mükafat vaat ettim. O halde kitabım hakkında neden şüphe duyuyorsun da benim vaadimi tasdik etmiyorsun? Peygamberlerimi doğrulamıyorsun. Benim peygamberlerimi yalanlayan benim uluhiyetimi inkar etmiştir. Benim uluhiyetimi inkar edeni de ben yüzü koyun cehenneme yuvarlarım. Ey insanoğulları, o halde bana ibadet edin, bana şükredin. Beni inkar etmeyin. Ey insanoğulları, benim dostum olan bir velime düşmanlık eden kimse bana savaş ilan etmiş olur. Benim en şiddetli azabım benden başka yardımcısı bulunmayana zulmeden kimseyedir. Kendisine ayırdığım rızka kim razı olursa onun rızkına

bereket veririm ve dünyayı istememesine rağmen dünya menfaatlerini ona veririm. Ey insanoğlu, elini göğsüne koy da kendin için sevdiğini senden başkası için de sev. Bedenin zayıftır, dilin hafiftir, kalbin ise kas katıdır. Vücut azalarından, organlarından hiçbir aza yoktur ki ben onun rızkını yaratmış olmayayım. Senin en son varışın ölümdür. O halde sana ölüm gelmeden önce onun için çalış. Eğer seni dilsiz yaratmış olsaydım konuşamazdın. Seni kör yaratmasaydım göremezdin. Sağır yaratsaydım işitemezdin. O halde senin üzerinde olan nimetimin kıymetini bil de bana şükret ve beni inkar etme. Zira dönüş yalnız banadır. Sana ayırdığım rızkın tümünü sen tüketinceye kadar o rızık seni arar durur. Yalan yere bana yemin etme. Kim bana yalan yere yemin ederse onu ateşe sokarım. Benim rızkımı yiyince bana ibadete koyul. Bana itaat et. Yarın ki rızkı benden isteme. Zira ben senden yarının iş ve ibadetlerini istemiyorum. Ben senin azameline razıyım. Fakat sen çok rızıkla razı olmuyorsun. Yine istiyorsun. Eğer bu dünyayı kullarımdan birine bıraksaydım, muhakkak ki onu peygamberlerime bırakırdım. Onlar kullarımı bana ibadete çağırırlar ve emrimi yerine getirmeye davet ederlerdi. Ey insanoğlu, ölüm gelmeden önce kendin için çalış, günahlarını azımsama, seni aldatmasın. Çünkü onların yolunda bulunmakta cehennem vardır. Dünya hayatı ve uzun emel seni tövbe etmekten asla meşgul edip alıkoymasın. Çünkü pişmanlık fayda vermediği bir zamanda tövbeyi geciktirmende pişman olursun. Sana rızık olarak verdiğim malımdan zekat hakkımı çıkarıp vermez ve onlardan fakirlerin hakkını saklarsan senin üzerine bir zalim musallat ederim ki o zalim senin malını alır, sana da bundan bir sevap vermem. Eğer benim rahmetimi istiyorsan bana itaat etmeye devam et. Eğer azabımdan korkuyorsan bana isyan etmekten sakın. Dünya zevkleri senin karşına gelince ölümü hatırla. Mal kazandığın zaman hesap vermeyi hatırla. Yemeğe oturduğun zaman aç olanı hatırla. Nefsin seni zayıf kimse üzerine güç yetirmeye ve ona zulmetmeye götürürse seni o zayıf üzerine musallat kılan Allah'ın senin üzerindeki kudretini hatırla. Eğer Allah dileseydi onu senin üzerine musallat ederdi. Sana bir bela gelince Allah'tan yardım iste ve kuvvet ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ındır diye söyle. Sana ölüm gibi bir musibet gelince de biz Allah'ınız, yarattıklarıyız ve biz ona döneceğiz diye söyle. Ey insanoğlu, hayır işte. Çünkü hayır cennetin anahtarıdır ve oraya götürür. Kötülükten sakın, çünkü o cehennemin anahtarıdır ve oraya götürür. Bil ki dünya harap sayılan evdir. Ömrün bu harap için, bedeninde toprak olmak içindir. Topladığın mal ise varislerin içindir. Nimet başkasının, hesap vermek senindir. Azap çekmek ve pişman olmak da sana aittir. Mezarda arkadaşın işlediğin hayırlı ameldir. Sen hesaba çekilmeden önce kendi nefsini hesaba çek ve bana ibadete koyul. Bana isyan etmekten sakın. Sana verdiğime razı ol ve şükredenlerden bulun. Günah işlerken gülen kimseyi ağlar olduğu halde ateşe atarım. Çok zengin vardır ki ağlarken onu cehenneme koyduğum zaman fakir olmayı temenni edeceklerdir. Azametimden korkarak oturup ağlayan kimseyi güler halde cennete atarım. Çok zengin vardır ki hesap gününde fakirliği isteyecektir, temenni edecektir. Nice zalim vardır ki ölüm onları peşinden perişan edip kıymetsiz bırakmıştır. Nice tatlı şeyler vardır ki ölüm onları acı yapmıştır. Elindeki nimetiyle sevinen nicesi vardır ki ölüm onu başına keder kılmıştır.
çok ferahlık vardır ki sonunda büyük bir üzüntü bırakmış.

0: yapmıştır. Eğer ölüme dair sizin bildiklerinizi hayvanlar bilseydi, açlık ve susuzluk çekerek ölünceye kadar yiyemez ve içmezlerdi. Eğer ölümün acısı ve şiddeti gizlenmeseydi, gece uyuyamaman ve gündüz durmaman gerekirdi. Ölümden sonrası ise daha şiddetli ve daha acıdır. Halin nicedir ey insanoğlu. Sahip olduğun nimetle sevincini ahiret için hazırla. Ahirette kaybedeceğin sevince esef et. Dünya malından ve mevkiinden sana gelen şeyden ferahlanma. Bunlardan kaybettiğine de üzülme. Gençliğine güvenip aldanma. Nice gençler vardır ki ölümle ileri geçmiştir. Yani ihtiyarlamadan önce vefat etmişlerdir. Ey insanoğlu, seni topraktan yarattım. Seni toprağa çevireceğim ve seni topraktan dirilteceğim. O halde cennet zevklerini bırak ve ölüme hazırlan. Bil ki ben bir kulu sevdiğim zaman dünyayı ondan uzaklaştırırım ve onu ahiret için kullanırım. Dünya ayıplarını ona gösteririm de onlardan sakınarak cennet ehlinin işlerini yapar. Ben de onu rahmetimle cennete koyarım. Bir kula da buğz ettiğim zaman onu dünya ile meşgul ederek ahiretten habersiz bırakırım ve onu dünya işinde kullanırım. Böylece cehennemliklerden olur. Ben de onu cehenneme koyarım. Ey insanoğlu, her ömür ölümlüdür. Ne kadar uzun olsa da dünya gölgenin meyline benzer. Az bölge gölge yapar. Sonra kaybolarak bir daha sana dönmez. Seni yaratan benim. Sana rızık veren benim. Seni dirilten benim. Seni öldürecek benim. Seni öldürdükten sonra diriltecek benim. Seni hesaba çekecek olan da benim. Eğer hayırlı bir iş yaparsan onun mükafatını göreceksin. Ve eğer kötü bir iş yaparsan onun cezasını çekeceksin. Bununla beraber ne zarar, ne fayda, ne ölüm, ne hayat, ne de dirilme yönünden kendine sahip olamazsın. Bana itaat et ve dinime hizmet et. Rızık yönünden keder... Senin için mukadder olmayıp erişemediğin bir şeyin işini nasıl üzerine alır taşırsın? Nitekim sen yapmadığın bir işin hesabını almazsın. Yolu ölüm olan kimse dünya ile nasıl neşelenir? Evi de kabir olan kimse dünyadaki eviyle nasıl sevinir? Şükreder halinle az bir rızık, şükretmezsizin sahip olduğun çok maldan hayırlıdır. Ey insanoğlu! Senin malının hayırlısı senden önce sevap alarak harcayıp ahirete gönderdiğindir. Malının kötüsü de sen ölüp dünyada geri bıraktığındır. O halde ölüm seni yakalamadan önce kendin için hayır gönder ki onun sevabını katımda bulasın. Kederli olan kimsenin kederini ben gideririm. Mağfiret dileyeni ben bağışlarım. Tövbe edeni günahlardan ben alıkorum. Çıplak olanı ben giydiririm. Korkanı korkudan ben emin kılarım. Karnı aç olanı ben doyururum. Kulum bana ibadet üzere olup emrimi yerine getirince ben de onun işini kolaylaştırırım. Belini doğrulturum ve kalbinde genişlik veririm. Ey Musa! Kim fakirliklerin ve yetimliklerin malı ile kendi ihtiyacını karşılarsa ben onu dünyada fakir yaparım ve ahirette onu azaplandırırım. Fakirlere karşı büyüklenip zulüm yapanı hor ve zelil kılarım. Kim de evini fakir ve zayıf kimselerin kuvvetiyle yaparsa onun binasını harabeye çeviririm ve onu cehenneme koyarım. Bu söylenenler evvelki sahibilerde vardır. Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın sahifelerinde. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ile selam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, âline ve ashabının tümüne olsun.
1: Allahu Teala şöyle buyuruyor: bana ibadet ederek beni hatırlayınız ki ben de sizi mağfiretimle anayım. O halde şanıma yaraşan ibadetle beni hatırlayanı mağfiretimle yad etmendir. Kim günah işlediği halde beni hatırlarsa, gazap anında ben de onu hatırlamam bana gereklidir. Ey insanoğlu! Günün evvelindeki kılınması gereken 4 rekat namazdan geri kalma ki ben de seni o günün sonuna kadar koruyayım. Ölümün hak olduğuna iman eden kimse nasıl sevinip ferahlık duyar ki? Buna taaccüp ederim. Yine o kimseye taaccüp ederim ki hesap vermeye iman ettiği halde habire nasıl mal toplar? Mezara girmek hak olduğunu bildiği halde nasıl kahkahayla güler? Ahiret gününün var olduğuna gerçekten inanan kimse nasıl ferahlık duyar? Buna taaccüp ederim. Dünyayı bilip de onun yok olacağına iman ettiği halde bu dünya ile yetinip tatmin olan kimseye şaşılır. Diliyle alim olup kalbiyle cahil bulunana teaccüp ederim. Kalbi temiz olmadığı, iman etmediği halde su ile temizlenen kimseye de taaccüp ederim. Kendi kusur ve ayıplarından gafil olarak başkalarının kusur ve ayıplarıyla uğraşan kimseye de taaccüp ederim. Kulun her işini Allah'ın bildiğine iman ettiği halde ona isyan eden, günah işleyen kula taaccüp ederim. Nasıl asi olur? Yalnız başına öleceğini, yalnız başına kabre gireceğini ve yalnız başına hesaba çekileceğini bilip buna iman eden kimse nasıl insanlardan medet umar ve onlara bağlanır, buna şaşılır? Benden başka ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. Hak benim, Muhammed benim kulumdur ve peygamberimdir.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçelerine

0: Kabileleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
1: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
2: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

en makbul, en değerli, en sahih hadisi şerif kitabı Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Salah bölümünde Babun izâ sallâ fî thevbin lehu a'lâmun ve nazara ilâ alemihâ başlıklı baptan devam ediyoruz. Bu bölümde İmam Buhari Hazretleri üzerinde çizgiler bulunan bir elbise içerisinde namaz kılmanın durumu ve bu çizgilere namazdayken bakmanın durumu hakkındaki hadis-i şerifleri nakledecek. قال المؤلف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورحمنا معه مؤلفimiz İmam Buhari Hazretlerine ve bizlere Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. 25. hadisi şerifle devam ediyoruz.

حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن أروة عن عائشة رضي الله عنها أروة بن زبير teyzesi, müminlerin annesi, annemiz, Hazreti Ayşe validemizden rivayet ettiği hadisi şerife göre ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem salla fi hamisatin leha a'la aleyhissalatu vesselam Efendimiz çizgili yün elbise ile namaz kılmıştı. Fe nazara ile a'lamiha, namaz kılarken bu yeni elbisenin çizgileri, renkli çizgili elbise ile namaz kılarken bu çizgileri dikkatini çekti. فَنَظَرَ اِلَى اَعْلَامِهَا نَظْرَةً, bir bakış atfetti. فَلَمَّنْ صَرَفَ, namazdan ayrılınca kâle اِذْهَبُوا بِخَم۪يصَتِي هَذِهِ اِلَى اَب۪ي جَهْمٍ, benim bu elbisemi Ebu Cehm'e götürün ve ettuni bi embicaniyetin bi embicaniyeti Ebu Cehm'in, Ebu Cehm'in yine kalın çizgisiz yün elbisesini bana getirin buyurdu. Fe inneha elhetni anifen an salati, çünkü bu giydiğim elbise beni namazda meşgul etti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e değerli sahabi, fedakar, cefakar sahabe-i kiramdan Ebu Cehim tarafından çizgili, renkli bir elbise, yün, kalın yün bir elbise hediye edilmişti. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazda bu elbisenin çizgilerine farkında olmadan bakınca namazdan sonra bunu bana hediye eden Ebu Cehim'e gönderin ve onun elbisesini bana geri getirin, onun elbisesini bana getirin şeklinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ifadede bulunmuştu. Şimdi bu hadisi şeriften elde edilen neticelerden biri fihi cevazu lübsi tevbil muallem, çizgili bir elbiseyi giymek caizdir. Bunu görüyoruz. وفيه أن اشتغال الفكر اليسير في الصلاة غير قادح فيها, namazda çok basit bir düşünceyle meşgul olmak namazın sıhhatine zarar vermemektedir. وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ, İslam alimlerinin üzerinde ittifak ettikleri, icma ettikleri bir husus. Yani namazı bozmamaktadır. فِيهِ طَلَبُ الْخُشُعِ فِي الصَّلَاتِ وَالْاِقْبَالِ عَلَيْهَا, namazda huşu sahibi olmak, namaza tamamen namaz kılan kimsenin gönlünü vermesi istenmektedir. وَنَفْيُ كُلِّ مَا يَشْتَغِلُ الْقَلْبُ, kalbin meşgul olacağı her şey namazda bulunmamalıdır. وَلِذَا قَالَ أَصْحَابُنَا, bunun için Hanefi alimleri şöyle demişlerdir. El müstehabbu en yekune nazaruhu ila mevdi sucudihi, namazda kıyamda olan kimse secde yerine bakması müstehaptır demiştir Hanefi alimleri. Li ennehu akrabu ile ta'zimi min irsalil tarafi yeminen, min irsalil tarafi yeminen ve şimalen, gözün sağa sola meyletmesinden daha tazim açısından daha uygundur ifadesi yer alıyor. وَفِيهِ الْمُبَادَرَةُ اِلَى تَرْكِ كُلِّ مَا يُلْهِ وَيُشْغِلُ الْقَلْبَ عَنِ الطَّاعَةِ, kalbi meşgul eden her şeyden namazdaki kimse uzak kalmalıdır. وَالْاِعْرَادُ عَنْ زِينَةِ الدُّنْيَا, dünya ziynetlerinden, süslerinden uzak, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulunmanın şevkini, coşkusunu yaşamalıdır. Yine bu hadis-i şeriften anlayacağımız bir başka husus, elde edilecek hususlardan biri tekniyetül alim limen dunehu ve kezalikel imam,
bir ilim erbabı veya bir yönetici kendisinden düşük kimselere künye ile hitap edebilir. Künye ile Ebu Cehim bir künyedir, saygı ifadesi. Saygı ifadesi büyüklere gösterildiği gibi küçükler için de böyle bir ifadede bulunmak caizdir. Ve fihi kerahetü tezvikil mihrabi fil mescidi ve haitihi ve nakşihi ve gayri zalike mineşşagilat. Mihrabın, mescid, cami duvarlarının böyle süslerle, nakışlarla süslenmesi mekruhtur. Bu sebeple Selatin camilerimizde yani 2 metreden yukarıya süsler, ziynetler genellikle konulmaktadır ki namaza duran kimsenin gözü bunlarla meşgul olmasın. وَفِيهِ اَنَّ لِصُوَرِ الْاَشْيَاءِ الظَّاهِرَةِ تَأْثِيرًا فِي النُّفُوسِ الطَّاهِرَةِ وَالْقُلُوبِ الزَّكِيَّةِ Gözde görülen bir takım şekillerin temiz gönüllere ve kalplere tesir edebileceğine işaret vardır. Yani gönül ne kadar temiz olursa olsun çevresindeki manzaralardan, görüntülerden etkilenebilmektedir. Bütün bu neticeler. Şimdi bununla beraber bu hadis-i şerifle ilgili bir takım sorular da yöneltilmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisi için hoşlanmadığı bir şeyi nasıl bir başkasına gönderebilir? Buna verilecek cevap burada Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın huzurunda çok farklı bir huşu içerisinde olmalıdır. Peygamber-i Zişan Efendimiz her noktada örnektir. Dolayısıyla Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisi diğerlerinden farklı ve bu bakımdan kendisi gaflete, meşguliyete sebep olacak şey bir başkası için sebep olmayabilir. Bir ikinci nokta, niçin Ebu Cehme bu elbiseyi gönderiyor? Çünkü bir başka rivayete göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bu elbiseyi hediye eden Ebu Cehim'dir. Ancak onun gönlü kırılmaması için daha eski elbisesini talep ediyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yeni elbiseyi kendisine hediye eden Ebu Cehme veriyor ve onun eski elbisesini kendisinden rica ediyor. Böylece onun hediyeyi reddetme değil, hediyeyi tercih etme durumu hasıl olmuş oluyor. Mesela şöyle, ehda Ebu Cehm ilen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem hamisaten şamiyye. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Cehm Şam'dan gelen kalın, çizgili, renkli çizgileri bulunan bir elbise hediye etmişti. Lehe alemun, üzerinde çizgiler vardı. Ve şehide fihen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem as-salaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla namaz kıldı. Felemmen sarafe kal, namazdan ayrılınca ruddi hâzihil hamîsate ile Ebu Cehm. Hazreti Ayşe validemize bu elbiseyi Ebu Cehm'e iade et. Fe innehâ kâdet taktülünî, neredeyse beni öldürecekti. Yani o elbisenin maneviyatına tesir ettiğini bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyuruyor. Peki ma kıyle eleyse fihi tagyiru hatırihi bir redd aleyhi, bu elbise iade etmek sebebiyle Ebu Cehm'in gönlü kırılmamış mıdır? Tekrar onun elbisesini talep etmekle Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu engellemiş oluyor. Peki Ebu Cehm bu elbiseyi namazda giymek zorunda mı? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu manada sadece elbiseyi iade ediyor ama bu elbiseyi bir başkasına verebilir, namazda kılmak zorunda değil. Yani o kadar aynı hadis-i şeriften o kadar neticeler ortaya konuyor ki peki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Necim suresinde onun gözü hiçbir şeye ileşmedi. Mâ zâgal basaru ve mâ tagâ ifadesi kullanılıyor. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o gün çok farklı Miraç'ta bir durumu vardı. Normal halde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelen bir takım durumlar Miraç'ta tamamen bundan korunmuş idi şeklinde ifade ediliyor. Ve yine bir takım sorulara verilen cevaplar var. Yani şunu görüyoruz, hadis-i şeriften netice çıkarmak ve bunu takdim etme hususunda muhaddisler son derece gayret sarf etmişlerdir.
وقال هشام بن عروة عن أبي

Fihi an Aişete radiyallahu anha, bir başka rivayette yine Hazreti Ayşe validemizden şu rivayet ediliyor. Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kuntu anzuru ila alemiha ve ene fis salah. Ben namazdayken onun çizgilerine, kırmızı çizgilerine bakıyordum. Fe ehafu en teftineni, bana vesvese vermesinden korkuyorum. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bir vesvese gelmiş olduğu için değil de onun Cenab-ı Hakk'ın huzurundaki huşuğuna tesir ediyor. Şunu anlıyoruz ki mümin namaza durduğu zaman gönlünü meşgul edecek her türlü şekilden, tablodan, sahneden, görüntüden uzak bir şekilde namaza durmalıdır. Kendisini meşgul edecek ses, görüntü namazdayken kendisini rahatsız edecek, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda durmasına engel olacak bir durumla karşılaşmamalıdır. Bunun için evin en uygun yeri tercih edilmelidir. Camilerde müminin bulunduğu yerde kendisini meşgul etmeyecek yer olmalıdır. Müminun suresinin ilk ayeti kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal müminun ellezinehum fi salatihim haşiun. Namazlarında huşu duyan müminler, gönlü ürperen müminler, coşkuyla, sevgiyle, tazimle namaz kılan müminler gerçekten kurtuluşa eren kimselerdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz namaz kılarken elbisesiyle, saçıyla meşgul olan bir kimseyi gördü ve şöyle buyurdu. Lev haşa kalbuhu le haşa'at cevarihuhu. Eğer kalbinde huşu olsaydı azalarında da huşu olurdu. Yani namaz kılan kimse çevresinden adeta kopmalı, okuduğu Kur'an-ı Kerim'le namazıyla baş başa kalmalıdır ki o namazda ecir ve mükafatı daha farklı olabilsin. Mesela Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin seccadesini değiştirdiğini görüyoruz. Bir seccade verilmiş. Bu seccade benim gözümü meşgul etti. Bir başka seccade getirin demiştir. Veya tersine çevirmiştir. Yani namazdayken gözümüz, gönlümüz bir başka namazı engelleyecek şeyle meşgul olmamalıdır. Tadil-i erkana riayet eden, yani azalarını gayet ağır bir şekilde namaz esnasında kullanan mümin, aynı zamanda gözünü de namazda her türlü meşgul edecek manzaralardan sakındırmalıdır. 15. baba geçiyoruz. Babun insalla fi thawbin musallabin ev tasavira. Hel tefsudu salatuhu ve ma yunha an min zalik. Evet, üzerinde küçük de olsa resimler bulunan bir elbise namazı bozar mı? Ve bu konuda ifade edilen keraheti nehi ifade eden, uygun olmadığını bildiren hadisi şerifi okuyacağız. 26. hadisimiz Kalel müellif el-imamul Bukhari'yü rahimahullah haddetene Ebu Ma'merin Abdullah İbni Amr'in Kale haddetene Abdülvarid Kale haddetene Abdülaziz İbni Suheyb'in An Enes'in radıyallahu anh. Genç sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebesi ve hizmetçisi Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Kâne kıramun li Âişete. Hazreti Ayşe validemizin perdeleri vardı. Seterat bihi canibe beytiha, evinin bir bölümünü bunlarla örtmüştü. Fekâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem emîti annâ kıramek. Bu perdeleri kaldır. Emîti annâ kırameki hâze. Bu perdeyi kaldır. Fe innehu la tezalu tasaviruhu ta'ridu fi salati. O perdedeki resimler benim namazımda dikkatimi çekiyor.

her ne kadar namaz kıldığı kıble tarafında olmasa da evin içinde o perdede bulunan resimler Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dikkatini çektiği için Hazreti Ayşe Validemizden bu resimli perdenin kaldırılmasını istemiştir. Bu hadisi şeriften İbn-i Battal Buhari, Sahih-i Buhari şarihlerinden İbn-i Battal diyor ki ulime el hadithi en nehyu anil libasillezi fihi tasaviru bittariqil ula. Yani evdeki yan taraftaki perdedeki resim istenmezse resimli bir elbise ile namaz kılmak elbette uygun olmayacaktır. Bunu anlıyoruz. Ve hâde kulluhu alel kerâhe. Bunun mekruh olduğunu anlıyoruz. Tahrimen mekruh veya tenzihen mekruh. Ve inne men sallâ fîhi fe salâtuhu mucziyetün. Üzerinde resim bulunan bir elbiseyle namaz kılan kimse, tabi bu ağaç resmi yani diğer manzaralar ve benzeri resimler bulunan canlı resmi dışında resimler bulunan elbiseden, perdeden bahsediyoruz. E inne men salla fihi fe salatuhu mucziyetun. Bu şekilde bir elbiseyle namaz kılan kimsenin namazı caizdir. Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem lem yu'id salate. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu perde sebebiyle namazını iade etmedi. Namazını tekrar kılmadı. Ve ennehu sallallahu aleyhi ve sellem zekere enneha uridat lehu ve lem yekul inneha kata'atha. Gözüne iliştiğini ifade etti. Namazını engellediğini söylemedi. Ve men salla bizalike ev nazara ileyhi fe salatuhu mucziyetun indel ulema. Üzerinde ağaç resmi ve benzeri bir resimler olan kimsenin, canlı resmi dışında resimler olan kimsenin böyle bir elbiseyle kıldığı namaz İslam alimlerine göre caizdir. Ve innema umira bi ictinabi hadha li ihdaril khushu'i fi ssalati ve qat'i dawa'i shughl. Namazda gönül ürpertisine, namazda istenen coşkuya, namazda istenen muhabbete, namazda beklenen saygıya, tazime aykırı olduğu için bunlar hoş karşılanmamıştır. Ama bu konuda şöyle bir hadisi şerif de vardır. Sehl bin Huneyf anlatıyor. Fe emar Ebu Talha'te insanen yenzi o namatan tahtehu. Ebu Talha bir kimseye altında bulunan bir örtüyü çekmesini emretti. Fekale lehu sehl. Peki niçin bu minderi çekiyorsun dediğinde kale enne fihi tasavir. Resimler var dedi. Fakat kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma kad alimte. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu konuda ne dediğini gayet iyi biliyorsun. Kal elem yekul illa ma kana rakman fi thawbin. Elbisede olan bu çeşit resimler caizdir dediğini bilmem. Kale bela velakinnehu atyebu li nefsi. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz izin verdiği halde elbisede insan ve hayvan dışındaki resimlerin bulunması izin verdiği halde Ebu Talha benim gönlüme daha hoş gelen bu resimlerin bulunmamasıdır ifadesiyle bu şekilde bir yani örtüyü çekip almıştır. وَحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا. Hanefi alimleri bu konuda bu hadisi delil göstererek şu ifadeyi kullanmaktadırlar. اَنَّ السُّوَرَ اَلَّتِي تَكُونُ فِي مَا تُبْسَتُ وَتُفْتَرَشُ وَتُمْتَهَنُ خَارِجَةٌ عَنِ النَّهْيِ الْوَارِدِ فِي هَذَا الْبَابِ. Eğer minderdeyse, eğer yatak örtüsündeyse, eğer halıdaysa, yani kıble tarafında, perdede değilse veya saygı için konulmuş resimlerden değilse bu caizdir demiştir Hanefi alimleri. Ve bihi kale Tevri ve Nehai ve Malik ve Ahmed fi rivaye. İmam Malik'e göre, İmam Ahmed bin Hanbel'in bir rivayetine göre, İbrahim Nehai ve Süfyan-ı Sevri'ye göre
Bu durum aynıdır. Vakalet devri la be'se bis suvari fil vesaidi. Yastıklarda bu cins resimler bulunabilir diyor Süfyan-ı Sevri. لِاَنَّهَا تُوْتَهُ وَيُجْلَسُ عَلَيْهَا. Yastık, yatak, yorgan, kilim, halı ve benzeri şeyler üzerinde oturulduğu için, yani saygı gösterme anlamında görülemeyeceği için ve namaz esnasında gözümüzü pek meşgul etmeyeceği için caizdir, beis yoktur. وَكَانَ اَبُوْ حَنِيفَةَ وَاَصْحَابُ يَكْرَهُونَ التَّصَاو۪يرَ فِي الْبُيُوتِ بِتِّمْسَنْ وَلَا يَكْرَهُونَ ذَٰلِكَ ف۪ي مَا يُبْسَدْ. Bu resimlerin asılması, resimlere değer verilmesi Hanefi mezhebi alimleri tarafından mekruh görülmüştür. Ama yerde bulunursa, dikkat çekici olmazsa caiz görülmüştür. Burada önemli olan namazda gözümüzü meşgul edecek bir manzaranın bulunmamasıdır. 16. baba geçiyoruz. Biliyorsunuz Sahih-i Buhari önce ana bölümlere, kitap dediğimiz ana bölümlere ayrılıyor. Sonra alt bölümler bab şeklinde naklediliyor. Men salla fi ferruci haririn thumme neza'ahu. Evet, ipek bir elbisede namaz kılıp sonra bu elbiseyi çıkarma konusuyla ilgili bir yeni bir bölüm var. Haddetene Abdullah ibn Yusuf kale haddetene Leysu an Yezid an Ebil Hayri an Ukbe ibn Amir radıyallahu anhu kal. Ukbe bin Amir değerli bir sahabi, Mısır fethedildiğinde hayatının bir bölümünü Mısır'da geçirmiş. Mısır Fatihi diye bilinen, hatta Mısır'da Ukbe bin Amir camisi var. Amr ibn el-As camisi olduğu gibi. Bu zat anlatıyor. Ühdiye ile Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ferrucu haririn. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ipek bir elbise hediye edildi. Felebisehu, önce bu elbiseyi giydi. Fesalla fihi, bu ipek elbiseyle namaz kıldı. Sümmen sarafa, sonra namazdan ayrıldı. Feneze'ahu neza'an şediden. Bu elbiseyi o kadar süratli bir şekilde çıkardı ki kelkârihi lehu, sanki bu elbiseyi, bu elbiseden hiç hoşlanmamış bir eda ile vakale la yenbeği hâze lil muttakîn, bu elbise takva sahipleri için uygun değildir buyurdu. Ümmetin erkeklerine ipek elbisenin haram olduğunu bizzat daha sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bildirecek. O günden itibaren saf ipek elbise ümmetin erkeklerine haram kılınacaktır. Hanımların ipek elbise giymeleri namahreme göstermemek şartıyla caiz olarak kabul edilmiştir. Ukbe bin Amir ile ilgili çok önemli bir hususta noktalamak istiyoruz. Bir gün ülkemizin medar-ı iftiharı Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri bir hadis-i şerif işitti. Men setera müslimen fid dünya seterahullahu yevmel kıyame. Kim bu dünyada bir müminin günahlarını örterse, kusurlarını örterse, bildiği kusurlarını başkalarına söylemezse, Cenab-ı Hak da onun bir takım kusurlarını kıyamet gününde örter. Bu hadis-i şerifi Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'den duyan kim var diye arkadaşlarına sordu. Soran Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. İstanbul'da Eyüp Sultan semtinde ziyaret ettiğimiz bu muhterem zat. Allah kendisinden razı olsun radıyallahu anh. Dediler ki Ukbe bin Amir. Evet, bu 27. hadis-i şerifin ravisi. Şu anda nerededir diye sordu. Mısır'da, Kahire'de bulunuyor dediler. Hemen atına atladı. Medine'den Mısır'a gitti. Bu hadis-i şerifi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den duyan, bizzat duyan Ukbe bin Amir'in ağzından dinlemek için. Mescitte buldu. Dedi ki ey Ukbe. Kucaklaştılar iki değerli sahabi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu hadisi, kim bir Müslümanın ayıbını, kusurunu örterse bu dünyada, Allah da kıyamet

Kıyamet gününde onun ayıplarını, kusurlarını örter hadis-i şerifini. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den ne zaman duydum? Peygamberimizin o sırada yüzünün rengi nasıldı? Sağında kim, solunda kim vardı? Niçin söyledi? Kime söyledi? Hangi olay sebebiyle söyledi? O kadar sorular sordu ki tıpkı kameraya çeker gibi, dosya tutar gibi o hadis-i şerifle ilgili bilgileri aldı. Bu hadis-i şeriften siz ne anlıyorsunuz? Yani kusur örtmek ne demektir? Ya bir Müslüman hatasını gördüğümüz zaman uyarmayacak mıyız? Başkalarının yanında kusurlarını deşifre etmemek anlamında, başkalarına bu kusurları söylememe anlamında bir hadis-i şerif. Dinledi ve o sohbetten sonra sadece bir hadis-i şerif bana müsaade dedi, ben dönüyorum. Ukbe bin Amir Medine-i Münevvere'den 1000-1500 kilometre mesafeden gelen bu zatı bırakmak istemedi. Hayır, ben bırakmam dedi. Böyle bir misafir gelmişti. Hayır dedi, ben sadece bu hadisi şerif için geldim. Bu niyetimi gölgelemek istemiyorum. Bir hadisi şerif için 1000 kilometre, 1500 kilometre mesafeye atının üzerine giden, bir gece dinlenmeden geriye dönen zat Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. Bu olayı Hatib el-Bağdadi El-Rihle fi talebil hadis, hadis öğrenme uğruna yapılan ilmi yolculuklar adlı kitabında nakletmektedir senediyle birlikte. Ve bir hadisi şerif hatırına ölmek isteyen Medine'de ölsün. Çünkü ben Medine'de vefat edenlere şefaatçi olacağım hadis-i şerifin duyduğu halde Medine-i Münevvere gibi bir beldeyi İstanbul'un fatihi unvanını kazanan ordunun elemanı olma arzusuyla terk eden zat Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. İstanbul'un fethi için harekete gelen orduda kendi isteğiyle yaşlı haliyle katılmış ve İstanbul önlerinde, sur önlerinde şehit olmuştur. Bir hadis-i şerif İstanbul'un fethini müjdeleyen o sahih veya hasen hadis-i şerifin لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْتَنْطِينِيَّ فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ hadis-i şerifin sırrına nail olmak için İstanbul önlerinde gelen, vefat eden, şehit olan o zat. Bir hadis-i şerif için Medine-i Münevvere'den Kahire'ye bu zatın, Ukbe bin Amir'in hadis-i şerifini dinlemek için gitmiş ve geri dönmüştü. O gün de Mısır'da piramitler vardı. O gün de insanlar Nil kenarında piknik yapardı. Hani tarihi eserleri ziyaret edebilirdi, dinlenebilirdi. Hani Mısır yeni fethedilmiş, oradaki Müslümanlarla tanışır, görüşür. Hayır. Onun arzusu bir hadis-i şerif duymak için. Kayıpta değilsiniz. Bir hadisi şerifi duymak için bu program, bu ders, bu sohbette bulundunuz. Sizin için kilometrelerce öteden bu hadisi şerif, bir hadis-i şerif duymak için gelmeniz yeterlidir. Hadis-i şerif meclislerinde bulunmak herkese nasip olan bir şeref değildir. Hadis-i şerif meclislerinde bulunmak, hadis-i şerif sohbetlerinde bulunmak, Sahih-i Buhari gibi bir kitabı okumak, dinlemek, yaşamak, uygulamak, anlamaya gayret etmek Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ikramıdır. Rabbim mahrum eylemesin. Allah'a emanet olun.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Sizin sesiniz.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: XIV. cüz.

0: Hicr Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 99 ayettir. Hicr bir yerin adıdır. Sure içerisinde Hicr'de oturanlardan söz edildiği için bu adı almıştır. İnsanların ve cinlerin yaratılışından, Allah'ın kudretinden, bazı peygamberlerden ve ümmetlerinden bahsetmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Tilka ayatul kitabi ve Kur'anin mubin.
0: Elif lam ra. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir.
1: رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِم۪ينَ
0: İnkar edenler birçok defa kendilerinin Müslüman olmalarını arzu ederler.
1: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Onları bırak yesinler, eğlensinler, ve boş emel onları oyalasın. Yakında kötü sonucu bileceklerdir.

0: Bizim helak ettiğimiz her bir memleketin mutlaka bilinen bir yazısı, belirli bir süresi vardır.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
0: Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen süreyi geçemez, ondan geride kalamaz.

Kâfirler dediler ki, ey kendisine Kur'an indirilen kişi, sen mutlaka delirmişsin. Eğer sen doğru sözlü kimselerdensen, melekleri bize getirsene.

0: Biz melekleri ancak hak ve hikmetle indiririz. O zaman da onlara mühlet verilmez.
1: İnna nahnu nazzalna'z-zikra ve inna lehu lahafizun.
0: Şüphesiz ki Kur'an'ı biz indirdik. Onun koruyucusu da elbette biziz.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْاَوَّلِينَ
0: Ey Muhammed! Andolsun ki biz senden önce de çeşitli ümmetlere peygamberler gönderdik.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Onlar kendilerine gelen her bir peygamberi alaya alıyorlardı.
1: كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ ف۪ي قُلُوبِ الْمُجَرِم۪ينَ

0: İşte böylece biz onu suçluların kalplerine sokarız ama onlar yine de iman etmezler. Oysa kendilerinden öncekilerin uğradıklarına dair hüküm geçmiştir.
1: وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ

onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıkmaya koyulsalardı, herhalde gözlerimiz bağlandı. Belki de biz büyülenmiş bir kavimiz derlerdi.

0: süsledik.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ
0: Onu Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan her bir şeytandan koruduk.
1: اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّب۪ينٌ
0: Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu parlak bir ateş parçası kovalar.

0: Biz yeryüzünü yaydık ve üzerine sabit dağlar yerleştirdik. Orada her ölçülü şeyden bitkiler bitirdik.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِق۪ينَ
0: Orada sizin için ve rızkını veremeyeceğiniz kimseler için geçim kaynakları meydana getirdik.

0: Her bir şeyin hazinesi yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belirli bir ölçüye göre indiririz.
1: وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ
0: Biz rüzgarı aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirdik ve onunla sizi suladık. Yoksa siz onu biriktiremezdiniz.
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ
0: Biz elbette yaşatır ve öldürürüz. Gerçek varis olup ebedi kalan da biziz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقَدِم۪ينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِر۪ينَ
0: Andolsun ki biz sizden önce geçenleri de biliriz, sonra gelenleri de biliriz.
1: وَاِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اِنَّهُ حَك۪يمٌ عَل۪يمٌ
0: Onları bir araya toplayacak olan senin Rabbindir. Şüphesiz ki O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi hakkıyla bilendir.
1: وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattık.
1: وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ
0: Cinleri de insandan daha önce çok sıcak bir ateşten yarattık.
1: وَاِذْ

0: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ
1: Hani Rabbin meleklere, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara bir balçıktan insan yaratacağım. Onu yapıp düzenlediğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın demişti.
0: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ
1: Bütün melekler hep birden ona secde ettiler.
0: اِلَّا اِبْلِيسَ اَبَا اَنْ

0: Ancak iblis secde edenlerle beraber olmaktan çekindi.
1: قَالَ يَا اِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
0: Allah, ey iblis, sana ne oldu da secde edenlerle beraber olmaktan çekindin dedi.
1: قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقَتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ
0: İblis, ben kuru bir çamurdan, şekil verilmiş kara bir balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim dedi.
1: قَالَ فَخْرُجَ مِنْهَا

0: Allah, öyleyse çık oradan. Çünkü sen rahmetten kovuldun. Hesap ve ceza gününe kadar sana lanet olsun dedi.
1: قَالَ رَبِّ فَاَنْظِرْنِي اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ
0: İblis, ey Rabbim, hiç olmazsa bana onların tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi.

0: Allah, bilinen vaktin gününe kadar sen mühlet verilenlerdensin dedi.
1: قَالَ رَبِّ بِمَا اَغْوَيْتَن۪ي لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْاَرْضِ

İblis, ey Rabbim, beni azdırdığın için andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim. İçlerinde ihlaslı kıldığın kulların hariç onların hepsini azdıracağım dedi.

0: Allah, işte bana gelen doğru yol budur. Benim ihlaslı kullarıma karşı senin hiçbir gücün yoktur. Sen ancak aldananlardan sana uyanları azdırabilirsin dedi.
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Şüphesiz ki onların hepsinin buluşacağı yer cehennemdir.
1: لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقَسُومٌ
0: O cehennemin yedi kapısı vardır. Her bir kapıdan girmek için onlardan bir bölük ayrılmıştır.
1: اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ
0: Kötülükten sakınanlarsa cennetlerde ve pınar başlarındadır.
1: وَدَخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ
0: Onlara güven içinde esenlikle oraya girin denir.
1: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ
0: Biz onların kalplerindeki kini çıkarır atarız. Artık hepsi de kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerinde otururlar.
1: لَا يَمَسُّهُمْ ف۪يهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَج۪ينَ
0: Orada onlara hiçbir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak da değillerdir.
1: نَبِّ عِبَاد۪ي اَنِّي اَنَا الْغَفُورُ الرَّح۪يمُ
0: Ey Muhammed! Kullarıma haber ver ki, ben şüphesiz çok bağışlarım, çok merhamet ederim.
1: وَاَنَّ عَذَاب۪ي هُوَ الْعَذَابُ الْأَل۪يمُ
0: Benim azabımsa çok acı bir azaptır.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاه۪يمُ
0: Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.
1: اِذْ

0: Hani onlar İbrahim'in huzuruna girip selam vermişlerdi. İbrahim de biz sizden korkuyoruz demişti.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ
0: Onlar, korkma, biz sana çok bilgili bir çocuğun olacağını müjdeliyoruz demişlerdi.
1: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ
0: İbrahim, bana ihtiyarlık çökmüşken mi çocuk müjdeliyorsunuz? Bunu neye dayanarak müjdeliyorsunuz demişti.
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِط۪ينَ
0: Onlar, biz sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümidini kesenlerden olma demişlerdi.

0: قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
1: İbrahim, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümidini keser deyip, ''Ey elçiler, sizin işiniz nedir?'' diye sordu.

0: İlla imra'atehu qaddarna innaha la minel gabirin.
1: Onlar dediler ki, şüphesiz ki biz suçlu bir kavme gönderildik. Ancak Lut ailesi hariç. Biz Lut'un karısının dışında onların hepsini kurtaracağız. Lut'un karısınınsa azap içinde kalanlardan olmasını takdir ettik.
0: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
1: Elçiler Lut ailesine gelince, Lut, siz gerçekten tanınmayan kimselersiniz dedi.
0: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا ف۪يهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدَبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ
1: Onlar da şöyle dediler, biz sana kavminin şüphe edip durduğu azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz ki biz doğru söyleyenleriz. Sen hemen aileni gecenin bir bölümünde yola çıkar. Sen de arkalarından git. Sizden hiç kimse arkasına bakmasın. Size emredilen yere gidin.

0: Lut'a sabaha karşı kavminin köklerinin kesileceğine dair emri bildirdik.
1: وَجَاءَ اَهْلُ الْمَد۪ينَةِ يَسْتَبَشِرُونَ
0: Şehir halkı Lut'un misafirlerini duyup birbirlerine müjde vererek geldiler.
1: قَالَ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونَ
0: Lut dedi ki, bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun, beni utandırmayın.
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ
0: Onlar, biz seni yabancıları misafir edip korumaktan men etmemiş miydik dediler.

0: Lut, eğer alacaksanız işte kızlarım. Onları size nikahlayabilirim dedi.
1: لَعَمْرُكَ اِنَّهُمْ لَف۪ي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ
0: Ey Muhammed! Senin hayatına andolsun ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِق۪ينَ
0: Nihayet güneşin doğacağı sırada şiddetli bir gürültü onları yakalayıp helak etti.
1: فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ
0: Biz onların şehirlerinin üstünü altına getirdik ve üzerlerine sert taşlar yağdırdık.
1: اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ
0: Şüphesiz ki bunda sezip kavrayanlar için nice ibretler vardır.
1: وَاِنَّهَا لَبِسَب۪يلٍ مُق۪يمٍ
0: O şehrin kalıntıları bir yol üzerinde hala durmaktadır.
1: اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِن۪ينَ
0: Gerçekten bunda iman edenler için bir ibret vardır.
1: وَاِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْاَيْكَةِ لَظَالِم۪ينَ
0: Eyke halkı da hakikaten zalim kimselerdi.

0: Biz onlardan da intikam aldık. Şüphesiz ki Eyke halkının ve Lut kavminin yerleri açık bir yolun önündeydi.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجَرِ الْمُرْسَلِينَ
0: Andolsun ki Hıcr halkı da peygamberleri yalanlamışlardı.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Biz onlara ayetlerimizi verdik. Ama onlar bundan yüz çeviriyorlardı.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: Onlar dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: Onları da sabaha karşı o korkunç gürültü yakaladı.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Kazandıkları şeyler kendilerine hiçbir fayda sağlamadı.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ

0: الْحَقُّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
1: Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile yarattık. Kıyamet saati de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir hoşgörüyle muamele yap.
0: İnne rabbeke huvel hallâkul alîm.
1: Şüphesiz ki yaratan ve her şeyi bilen senin Rabbindir.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ.
1: Andolsun ki biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve yüce Kur'an'ı verdik.
0: لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Sakın onlardan bir kısmına verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlara üzülme. Müminlere şefkat kanadını indir.
0: وَقُلْ اِنِّي اَنَا النَّذ۪يرُ الْمُب۪ينَ.
1: De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım.
0: كَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِم۪ينَ.
1: Nitekim biz kendi kitaplarını bölüm bölüm ayırıp bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlara da kitap indirmiştik.
0: اَلَّذ۪ينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِض۪ينَ.
1: Onlar Kur'an'ın da bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu parça parça ettiler.

0: Senin Rabbine andolsun ki onların hepsini yaptıkları şeylerden sorumlu tutacağız.
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ
0: Sana emredilen şeyi açıkça söyle ve müşriklerden yüz çevir.
1: اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ
0: Alay edenlere karşı biz sana yeteriz.
1: الَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Allah ile beraber diğer bir ilah kabul edenler yakında hatalarını bileceklerdir.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
0: Andolsun ki onların söyledikleri yüzünden senin canının sıkıldığını biliyoruz.
1: Fesebbih bihamdi rabbike ve kum mines sacidin.
0: O halde sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.
1: Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin.
0: Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 128 ayettir. Nahl arı demektir. İçerisinde Allah'ın bal arısına dağlarda ev yapma içgüdüsü verdiğinden söz edildiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Subhanahu ve taala amma yushrikun.
1: Allah'ın emri gelmiştir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.
0: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اَنْ اَنْذِرُوا

0: Allah melekleri kullarından dilediği kimseye emrinden bir vahiy ile indirir de, benden başka ilah olmadığına dair insanları uyarın ve benden korkun der.
1: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. O müşriklerin ortak koştukları şeylerden yücedir.

0: Allah insanı bir damla sudan yarattı. Buna rağmen insan birdenbire apaçık bir hasım kesildi.
1: وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ ف۪يهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
0: Allah hayvanları da sizin için yarattı. Onlarda örtünüp ısınacağınız şeyler ve daha nice menfaatler vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz.
1: وَلَكُمْ ف۪يهَا جَمَالٌ ح۪ينَ تُر۪يحُونَ وَح۪ينَ تَسْرَحُونَ
0: O hayvanları akşamleyin yataklarına getirdiğinizde ve sabahleyin meralara götürdüğünüzde sizin için onlarda bir güzellik vardır.
1: وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّح۪يمٌ
0: Bu hayvanlar sizin yüklerinizi de ancak zorlukla varabileceğiniz memleketlere taşırlar. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.
1: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَم۪يرَ لِتَرْكَبُوهَا وَز۪ينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Yine Allah, atları, katırları ve merkepleri binmeniz için ve süs hayvanı olarak yaratmıştır. Daha sizin bilmediğiniz nice şeyler yaratacaktır.
1: وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّب۪يلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ
0: Doğru yolu bildirmek Allah'a aittir. O yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi.

Sizin için gökten su indiren Allah'tır. O sudan içersiniz. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla biter.

Allah onunla sizin için ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her çeşit meyvelerden bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.

0: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
1: Allah geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. İşte bunlarda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.
0: وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
1: Yeryüzünde çeşitli renklerde yaratmış olduğu şeyleri de sizin hizmetinize vermiştir. Gerçekten bunda öğüt alan bir kavim için büyük bir ibret vardır.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا

0: Kendisinden taze et yemeniz ve ondan giyinip takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi de hizmetinize veren Allah'tır. Gemilerin orada suyu yararak seyrettiklerini görürsün. İşte bunlar Allah'ın lütfunu aramanız ve ona şükretmeniz içindir.
1: وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا

0: Allah sizi sarsmasın diye yeryüzünde sabit dağlar, yolunuzu bulmanız için de yollar, ırmaklar ve daha nice işaretler meydana getirir. İnsanlar yıldızlarla da yollarını doğrulturlar.
1: اَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Hiç yaratan, yaratamayan gibi midir? Hala düşünmüyor musunuz?
1: وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız onları sayamazsınız. Gerçekten Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: Vallahu ya'lemu ma tusirrun ve ma tu'linun.
0: Allah sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir.
1: وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Onların Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler hiçbir şey yaratamazlar. Zaten onların kendileri yaratılmışlardır.
1: اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ
0: Onlar diriler değil, ölülerdir. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler.
1: اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ
0: Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Fakat ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmektedir. Onlar büyüklük taslamaktadırlar.
1: لَا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

0: غَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ.
1: Böylece onlar kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak bilmeden saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat edin, yüklendikleri yük ne kötüdür.
0: قَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Fakat Allah onların binalarını temellerinden sarstı da üzerlerindeki tavan başlarına çöktü. Böylece azap onlara bilmedikleri bir yerden gelmiş oldu.
0: ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ

Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve haklarında müminlere düşmanlık yaptığınız ortaklarım nerede diyecektir. Kendilerine ilim verilenler de doğrusu bugün rezillik ve kötülük kâfirleredir diyeceklerdir.

0: O kâfirler kendi nefislerine zulmettikleri halde melekler onların canlarını alırken biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek boyun eğip teslim olurlar. Melekler de hayır, Allah sizin yaptıklarınızı biliyor. O halde haydi cehennemin kapılarından girin. Orada ebedi olarak kalacaksınız. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür diyecekler.
1: وَقِيلَ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ مَاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذ۪ينَ

Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, "Selam size, yaptıklarınıza karşılık haydi cennete girin" derler.

0: الْمَلَائِكَةُ اَوْ يَأْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
1: Kafirler kendilerine yalnız meleklerin gelmesini mi veya Rabbinin azap emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı.
0: فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
1: Bu yüzden yaptıklarının kötülüğü kendilerine isabet etti. Kendisiyle alay ettikleri şeyin cezası da onları çepeçevre kuşattı.
0: وَقَالُوا

0: كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ
1: Allah'a ortak koşanlar, eğer Allah dileseydi, biz de babalarımız da ondan başka hiçbir şeye tapmazdık ve onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık derler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık tebliğ etmektir.
0: وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
1: Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, putlara tapmaktan sakının diye bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmı da sapıklığa düşmeyi hak etti. Yeryüzünde gezin de peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.

0: Ey Muhammed! Sen onların doğru yola gelmelerini ne kadar istesen de, Allah saptırdığı kimseleri doğru yola getirmez. Onların hiçbir yardımcıları da olmaz.
1: وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
0: Kafirler, Allah ölen kimseyi tekrar

diriltmez diye olanca yeminleriyle Allah adına yemin ettiler. Hayır, bu Allah'ın yerine getirmeyi üzerine aldığı gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi kendilerine açıklamak için ve inkar edenlerin de kendilerinin yalancı olduklarını bilmeleri için Allah onları tekrar diriltecektir.

0: Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona söyleyeceğimiz söz sadece ol demektir ki o da hemen oluverir.
1: وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
0: Kendilerine zulmedildikten sonra Allah yolunda hicret edenleri dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Onların ahiret mükafatı ise daha büyüktür. Keşke bunu bilselerdi.
1: اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ.
0: Onlar sabreden ve sadece Rablerine güvenen kimselerdir.

0: إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: Ey Muhammed! Biz senden önce de sadece kendilerine vahyettiğimiz erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim ehlinden sorun.
0: Bil beyinati ve'z-zubur ve enzelnâ ileyke'z-zikra litubeyyine lin-nâsi mâ nuzzile ileyhim ve le'allehum yetefekkerûn.
1: Biz onları açık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da kendilerine indirileni insanlara açıklaman için bu Kur'an'ı indirdik. Umulur ki onlar düşünüp anlarlar.
0: Efe eminellezine mekerussayyiati en yahsifallahu bihimul erda ev ye'tiyehumul azabu min haythu la yeş'urun.
1: Kötü işler düzenleyenler Allah'ın kendilerini yerin dibine batırmayacağından veya kendilerine bilmedikleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden emin midirler?
0: اَوْ يَأْخُذَهُمْ ف۪ي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِز۪ينَ
1: Yahut da onlar dönüp dolaşırlarken azabın kendilerini yakalamayacağından emin midirler? Onlar Allah'ı aciz bırakacak değiller ya.
0: اَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَاِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ
1: Yine onlar azabın kendilerini bir korku içindeyken yakalamayacağından emin mi oldular? Şüphesiz ki sizin Rabbiniz çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ
1: Onlar Allah'ın yarattığı her şeyin gölgesinin boyun eğerek Allah'a secde edip sağa sola döndüğünü görmüyorlar mı?

0: الْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
1: Göklerde ve yerde bulunan her bir canlı ve melekler Allah'a secde ederler. Onlar hiç büyüklük taslamazlar.
0: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
1: Üstlerinden Rablerinin bir azap göndermesinden korkarlar ve kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.

0: Allah, iki ilah edinmeyin. O ancak bir tek ilahtır. Öyleyse yalnız benden korkun dedi.
1: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اَفَغَيْرَ اللّٰهِ
0: Göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. Din de yalnız O'nundur. Durum böyleyken siz Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz?

Size gelen bütün nimetler Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız O'na yalvarır yakarırsınız.''

0: Sonra da sizden o zararı kaldırdığı zaman bir de bakarsınız ki içinizden bir grup Rablerine ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: Bunu kendilerine verdiğimiz nimetlere karşılık nankörlük etmek için yaparlar. Haydi keyfinize göre yaşayın. Yakında gerçeği bileceksiniz.
1: وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللّٰهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ
0: Müşrikler, kendilerine verdiğimiz rızıktan ne olduğunu bilmedikleri şeylere bir pay ayırırlar. Allah'a andolsun ki, bu uydurduğunuz şeylerden mutlaka hesaba çekileceksiniz.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ
0: Onlar kızları Allah'a nispet ediyorlar ki Allah bundan münezzehtir. Canlarının istediği erkek çocukları da kendilerine mal ediyorlar.

0: Onlardan birine kız çocuğu müjdelendiği zaman, içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir.
1: يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ

0: kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenmeye çalışır. Şimdi onu aşağılık içerisinde yanında mı tutacak, yoksa toprağa mı gömecek? Dikkat edin, verdikleri hüküm ne kadar kötüdür.
1: لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Ahirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlarsa Allah'ındır. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onları belli bir vakte kadar erteler. Kendileri için belirlenen süre gelince, onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.
0: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ.
1: Onlar kendileri için kötü gördükleri şeyi Allah'a nispet ediyorlar. En güzel sonucun kendilerine ait olduğunu anlatan dilleri de yalan söylüyor. Hiç şüphesiz onlar için sadece ateş vardır. Cehenneme ilk girecekler de onlardır.
0: Tallahi le

0: الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Allah'a andolsun ki senden önceki ümmetlere de peygamberler gönderdik. Fakat şeytan o ümmetlere yaptıkları işleri güzel gösterdi. Bugün de onların dostu odur. İşte onlar için acı bir azap vardır.
0: وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
1: Biz Kur'an'ı sana ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklaman, iman eden bir kavme de doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olması için indirdik.
0: Vallahu enzele mines semai ma'en fa ahya bihi'l arda ba'de mevtiha. İnne fi zalika la ayeten li kavmin yesmaun.
1: Allah gökten bir su indirir ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Şüphesiz ki bunda dinleyen kavim için bir ibret vardır.

0: وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ
1: Hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki sindirilmiş gıdalarla kan arasından çıkardığımız ve içenlerin boğazından kolayca geçen saf bir süt içiririz.
0: وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

0: İnne fî zâlike le âyeten li kavmin ya'kilûn.
1: Siz hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden de içki ve güzel bir rızık elde edersiniz. İşte bunda da aklını kullanan bir kavim için hiç şüphesiz bir ibret vardır.
0: وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

0: Senin Rabbin bal arısına, dağlardan, ağaçlardan ve insanların senin için kurduğu çardaklardan evler edin. Sonra da bütün meyvelerden, ürünlerden ye, bal yapımında Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollardan yürü, diye ilham etti. Onların karınlarından çeşitli renklerde bir içecek çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir kavim için elbette bir ibret vardır.
1: وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ
0: Allah sizi yarattı. Sonra sizi yine öldürecektir. İçinizden bazıları ömrünün en güçsüz çağına itilir ki, biraz bilgiden sonra hiçbir şey bilmez hale gelsin. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter.
1: وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذ۪ينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ ف۪يهِ سَوَاءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ
0: Allah rızık konusunda bazılarınızı diğerlerinden daha üstün kılmıştır. Üstün kılınanlar kendi rızıklarından ellerinin altında bulunanlara vermiyorlar ki rızıkta hepsi de eşit olsunlar. Yoksa Allah'ın nimetini inatla inkar mı ediyorlar?
1: Vallahu ceale lekum min enfusikum

0: أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُونَ
1: Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve size temiz şeylerden rızık verdi. Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?
0: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
1: Allah'ı bırakıp da göklerden ve yerden kendileri için hiçbir rızka sahip olmayan ve rızık vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorlar?
0: فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْاَمْثَالِ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
1: Artık Allah'a ortaklar koşmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz.

0: حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Allah hiçbir şeye gücü yetmeyen el altındaki bir köleyle tarafımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıklardan gizli ve açık olarak Allah için harcayan bir kimseyi misal getirdi. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ne var ki insanların çoğu bilmezler.

0: وَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ أَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: Allah şu iki adamı da misal getirdi. Onlardan birisi dilsizdir. Hiçbir şeye gücü yetmez. Efendisinin üzerine bir yüktür. Onu nereye gönderse hiçbir hayır getiremez. Şimdi bu adamla doğru yol üzerinde olup adaleti emreden kimse biri olur mu?
0: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبِ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ
1: Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Kıyamet olayı da ancak bir göz açıp kapayıncaya kadar veya daha kısa bir zaman içinde olur. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
1: Allah sizi annelerinizin karınlarından hiçbir şey bilmediğiniz bir halde çıkardı. Size
0: fî zâlike leâyâtin liqawmin yu'minûn.
1: Onlar göğün boşluğunda Allah'ın buyruğuna boyun eğerek uçuşan kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta tutan yalnız Allah'tır. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.
0: Vallahu ceale lekum min buyutikum sakenen ve ceale lekum min culudil en'ami buyutan tastahiffunaha yawma dha'nikum ve yawma iqamatikum ve min aswafiha ve awbariha ve ash'ariha athathan ve mata'an ila hin.
1: Allah evlerinizi sizin için bir huzur yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek yolculuk gününüzde ve gerekse ikamet gününüzde kolayca taşıyabileceğiniz evler, yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından da belirli bir zamana kadar kullanacağınız giyimlik ve döşemelikler ve bir de ticaret malı meydana getirdi.

0: Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgeler yaptı. Dağlarda da sizin için barınaklar yarattı. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta düşmandan koruyacak zırhlar var etti. Böylece Allah, Müslüman olasınız diye üzerinizdeki nimetini tamamlıyor.
1: فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ
0: Ey Muhammed! Eğer yine yüz çevirirlerse, sana düşen ancak apaçık bir tebliğdir.
1: يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ
0: Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kâfirlerdir.

0: Her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün, artık inkar edenlere ne özür beyan etmeleri için izin verilecek, ne de özürleri dinlenecektir.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: Zulmeden kimseler azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve onlara mühlet de verilmez.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ اَشْرَى

0: فَأَلْقَوْا اِلَيْهِمُ الْقَوْلَ اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ
1: Allah'a ortak koşanlar, koştukları ortakları görünce, ey Rabbimiz, seni bırakıp da yalvarıp taptığımız ortaklarımız işte bunlardır derler. Koştukları ortaklar da onlara, siz gerçekten yalancı kimselersiniz diye söz atarlar.
0: وَأَلْقَوْا اِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذِنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
1: Ortak koşanlar o gün Allah'a teslim olurlar. Uydurdukları şeyler de onları bırakıp kaybolur.

Biz inkar edip Allah'ın yolundan alıkoyanlara bozgunculuk çıkarmaları sebebiyle azap üstüne azap veririz.

0: أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
1: Biz kıyamet günü her ümmete kendilerinden birer şahit göndeririz. Ey Muhammed! Seni de onlara şahit olarak getiririz. Bu kitabı sana her şeyin açık bir beyanı, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
0: İnne Allaha ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha anil fahşai vel munkeri vel

0: الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
1: Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.
0: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.
1: Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı sözünüzü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak sağlamlaştırdıktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı bilir.
0: وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ

İpliğini iyice eğirip büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Bir toplum diğer bir toplumdan daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Çünkü Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Kıyamet günü hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size mutlaka açıklayacaktır.

0: وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: Allah eğer dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Andolsun ki siz yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz.

Yeminlerinizi aranızda bir aldatma vasıtası yapmayın. Yoksa sağlamca yere basmakta olan ayak kayar ve Allah yolundan alıkoymanız yüzünden kötülüğün cezasını tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır.

0: Allahi huve hayrun lekum in kuntum ta'lemun.
1: Allah'a verdiğiniz sözü az bir değer karşılığında değiştirmeyin. Eğer bilirseniz Allah katındaki sevap sizin için daha hayırlıdır.
0: مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقُ وَلَنَجَزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Sizin yanınızdakiler tükenir, Allah'ın yanındakilerse bakidir, tükenmez. Biz sabredenlerin mükafatlarını yaptıklarının daha güzeliyle veririz.

0: طيبة فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
1: Erkek veya kadın, her kim mümin olarak salih amel işlerse, biz onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız. Onların mükafatlarını da yaptıklarının daha güzeliyle veririz.
0: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
1: Kur'an'ı okumak istediğin zaman, Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın.
0: İnnehu leyse lehu sultanun alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkelun.
1: Doğrusu şeytanın iman edip de yalnız Rablerine güvenen kimselere karşı hiçbir gücü yoktur.

0: Onun gücü ancak kendisini dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlara karşıdır.
1: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا اِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
0: Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman müşrikler peygambere "Sen ancak bir iftiracısın." dediler. Oysa Allah ne indireceğini daha iyi bilir. Bilakis onların çoğu bunu bilmezler.
1: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهُدًا وَبُشْرَى لِلْمُسْلِم۪ينَ
0: Ey Muhammed! De ki, Kur'an'ı iman edenlerin imanını pekiştirmek, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde vermek için Ruhul Kudüs, Cebrail Rabbin tarafından hak olarak indirdi.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذ۪ي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ اَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُب۪ينٌ
0: Andolsun ki biz onların Kur'an'ı Muhammed'e ancak bir adam öğretiyor dediklerini biliyoruz. Kastettikleri kimsenin dili yabancıdır. Kur'ansa apaçık bir Arapçadır.
1: İnnellezîne lâ yu'minûne bi âyâtillâhi lâ yehdîhimullâhu ve lehum azâbun elîm.
0: Şüphesiz ki Allah'ın ayetlerine iman etmeyenleri Allah doğru yola iletmez. Onlar için acı bir azap vardır.

Yalan uyduranlar ancak Allah'ın ayetlerine iman etmeyen kimselerdir. İşte asıl yalancılar onlardır.

0: مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
1: Gönlü imanla dolu olduğu halde inkâra zorlanan kimse hariç, her kim iman ettikten sonra Allah'ı inkâr eder, kafirliğe göğüs açarsa, onlara Allah tarafından bir gazap ve onlar için büyük bir azap vardır.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ

0: Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kâfirler topluluğunu doğru yola iletmeyeceğinden dolayı böyledir.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ
0: İşte onlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil olanlar da işte onlardır.
1: La jarama ennehum fil ahireti humul khasirun.
0: Hiç şüphe yok ki ahirette zarara uğrayacak olanlar da onlardır.

0: جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Sonra Rabbin, kendilerine eziyet edildikten sonra hicret edenlerin, sonra da cihad edip sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Şüphesiz ki Rabbin, bütün bunlardan sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Kıyamet günü herkes gelir, kendi canını kurtarmak için uğraşır. Herkese yaptığının karşılığı tam olarak verilir. Onlara hiçbir haksızlık yapılmaz.
1: وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّٰهِ فَأَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
0: Allah, güven ve huzur içinde olan bir şehri misal verdi. Oranın rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat oranın halkı, Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Bu yüzden Allah yaptıklarına karşılık onlara açlık ve korku ızdırabını tattırdı.
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ
0: Andolsun ki onlara kendilerinden bir peygamber gelmişti. Onu yalancı saydılar. Bunun üzerine onlar haksızlık ederlerken azap kendilerini yakalayıverdi.

Eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin ve O'nun nimetlerine şükredin.

0: Allah size sadece leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı. Kim darda kalırsa, başkalarının hakkına tecavüz etmeden ve haddi de aşmadan bunlardan yemesinde günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ
0: Diliniz yalana alışmış olduğu için şu helaldir, bu haramdır demeyin. Yoksa Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Allah'a karşı yalan uyduranlarsa asla kurtuluşa eremezler.
1: Meta'un qalilun ve lehum azabun elim.
0: Onların kazandıkları az bir dünya menfaatidir. Onlar için acı bir azap vardır.
1: وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
0: Ey Muhammed! Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Sonra senin Rabbin gerçekten bilgisizlikle kötülük işleyip sonra da bunun ardından tövbe edenlerin ve kendilerini düzeltenlerin yanındadır. Bunlardan sonra şüphesiz ki Rabbin çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ
1: İbrahim gerçekten Allah'a boyun eğen ve ona yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi.
0: شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ
1: Rabbinin nimetlerine şükrederdi. Rabbi de onu peygamberliğe seçti, ona doğru yolu gösterdi.
0: وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
1: Biz dünyada ona bir iyilik verdik. Şüphesiz ki o ahirette de salih kimselerdendir.
0: ثُمَّ

Ey Muhammed! Sonra sana, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine tabi ol. O müşriklerden değildi diye vahyettik.

0: ما كانوا فيه يختلفون.
1: Cumartesi gününe hürmet sadece onda anlaşmazlığa düşen Yahudilere farz kılındı. Şüphesiz ki Rabbin anlaşmazlığa düştükleri şey hakkında

0: Ey Muhammed! Sen hikmetle, güzel öğütle Rabbinin yoluna çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz ki Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi şekilde bilir.
1: وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ
0: Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle ceza verin. Eğer sabrederseniz, o sabredenler için mutlaka daha hayırlıdır.
1: وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ
0: Ey Muhammed! Sabret! Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlara üzülme. Kurdukları tuzaklardan dolayı da sıkıntıya düşme.
1: اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
0: Şüphesiz ki Allah, kötülükten sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: Dördüncü cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Göğün ve yerin Rabbi olan Allah'ım. Ey kıyamet gününün sahibi olan Allah'ım. Ey yegane adil olan Allah'ım. Ey yegane rezak olan Allah'ım. Ey vekil olan Allah'ım. Sen vekilsin. Sana tevekkül edenlerin işlerini en güzel şekliyle düzenleyen sensin Allah'ım. Sana tevekkül etmemizi nasip et bize. Teslimiyetin kalbimize işlemesini nasip et Allah'ım. Asla ölmeyen ve daima diri olan sana tevekkül ettim Allah'ım. Seni hamd ile tesbih ederim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle dua ediyorum sana Allah'ım. Ey Allah'ım! Sana teslim oldum ve sana inandım. Yalnız sana tevekkül ettim ve sana yöneldim. Senin için mücadele ettim Allah'ım. Beni saptırmandan senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen daima diri olan ve ölmeyensin. İnsanlar ve cinlerse ölürler. Duamı kabul et dergahında. Ve İbrahim aleyhisselamın ateşe atılırken zikrettiği kalpleri titreten sözü kalbimizi titretsin bugün bizim de. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Kalbe serinlik, kalbe şifa veren ayetlerinde inşirah bulalım bugün yeniden ve hakkıyla tevekkül edelim her an sana yeniden. Yıkıntılar arasında boy veren bir sardunya gibi. Ram olalım, baş eğelim senin yoluna Allah'ım. Şu muhteşem gök kubbe altında yaprak kıpırdamaz senin emrin olmadan asla.

Senin emrin olmadan düşmeyen yapraklar gibi tevekkül etsek sana Allah'ım. Her sabah doğuyu ve batıyı aydınlatan müjdeci bir güneş gibi. Sana tevekkül etsek Allah'ım. Hikmetinle her bahar yolcuları selamlayan çayır çiçekleri gibi tevekkül etsek sana. Issız dağ yamaçlarında sessizce dolaşan bir rüzgar gibi. Berrak bir yaz gecesi gülümseyen hilal gibi. Adını zikrederek çırpınan dalgalar gibi. O gün toz bulutuna dönecek dağlar gibi. Bütün dünyayı bir anda pırıl pırıl yıkayan rahmet yağmurları gibi. Tevekkül etsek Allah'ım sana. En gizli köşesinde saklanırken yalnızlığımızın, derin bir uykudan uyanır gibi kalkıp dokunsak kalbimize birden ve tevekkülü orada bulsak. Koskoca bir huzur olduğunu anlasak artık tevekkülün. Huzuruna Allah'ım, tevekkülün huzuruyla çıksak. Her nefesi alışta zikrettiğim adını kalbimde duyuyorum şimdi. Şimdi sana tevekkül ediyorum Allah'ım. Senin önünde diz çöküyor, bahşeyiyor ve ağlıyorum. Allah'ım, sen bana yetersin. Allah'ım, sen en güzel vekilsin. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve ni'mel vekil. Hasbünallahu ve

kuru çölleri cennete çeviren gül. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke her an aşkınla oturup.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbime rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Emir Sultan rahmetullahi aleyh. İsmi Muhammed Şemseddin. Baba adı Ali. Doğumu 1368 Buhara. Vefatı 1429 Bursa. Osmanlıların kuruluş devrinde Bursa'da yaşayan büyük veli. Soyu

Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dayanır. Ona Buhara'da doğduğu için Muhammed Buhari, Seyyid olduğu için Emir Buhari, Yıldırım Bayezid Han'ın damadı olduktan sonra da Emir Sultan denilmiştir. Emir Gilal ismiyle tanınan babası, geçimini çömlekçilikle sağlayan bir veli idi. Buhara'da sevilir ve duasını almak için kendisine sık sık başvurulurdu. Nakşibendiye tarikatının Nurbahşiye koluna mensuptu. Emir Gilal, oğlunu yetiştirmek için büyük gayret gösterdi. Onu sağlam bilgi ve ahlak temelleri üzerinde yetiştirmeye çalışan Emir Gilal, oğluna bir mesleğe sahip olması için çömlekçiliği de öğretti. Emir Sultan, küçük yaşta annesini kaybetti ve öksüz kaldı. Babası, onun annesizliğini aratmayacak ölçüde ona yaklaştı ve sevgi bağı kurdu. Babasının ona sık sık verdiği nasihatlerden biri şöyleydi: "Ey oğlum, Peygamber Efendimiz'i babandan, anandan daha fazla sevmelisin. Soyunla övünmemelisin. Ağzından hiç yalan çıkmamalı. Her günü ömrünün son günüymüş gibi tamamlamaya çalışmalısın. İlim öğrenmekte asla üşenmemelisin. Aksakallı da olsan düşmanla cihadı bırakmamalısın. Selam vermeden hiçbir topluluğa girmemelisin. Nikahsız bir kadınla oturmamalısın. Kur'an-ı Kerim rehberin, hadis-i şerifler ise yol göstericin olacaktır. Ey oğlum, hayat her yönüyle senin için bir mekteptir. Hayra koş, kötülükten kaç. En büyük silahın Allahü Teala'ya ettiğin duandır. Bunu asla unutma." Babasının bu şekildeki nasihatlarıyla yetişen Emir Sultan ayrıca birçok tasavvuf ehlinin sohbetlerine de devam etti. Emir Sultan muhterem babalarıyla bir gün tenha bir yerde sohbet ediyor ve bir ayet-i kerimenin tefsiri hakkında konuşuyorlardı. O sırada kalbi mahzun, çok çocuk sahibi, borçlu, sıkıntılar içinde kıvranan bir şahıs gelip, "Buhara'da bir bahçem vardı. Onun mahsulü her sene çoluk çocuğumun nafakasını karşılıyor ve ben de helalinden geçiniyordum. Takdir-i ilahi bir gün bir fırtına esti. Bahçemde bulunan taze ağaçları ve yeni bitmiş sebzelerin çoğunu kuruttu. Bu durumda geçinmeye gücüm olmadığı için çoluk çocuğumu terk ettim. Ey Resulullah'ın evladı, Allahü Teala'nın bir çare kulu olan bana inayet gözüyle bak. Ayağına düştüm, bana yardımcı ol." diye anlattıktan sonra yüzünü Emir Sultan'ın babası Ali'nin ellerine sürdü. Emir Sultan'ın mübarek babası da, "Allahü Teala inşallah seni arzuna kavuşturacaktır." diyerek onu teselli etti. O anda Emir Sultan o ihtiyara merhamet etmeyi ve şefkatli davranmayı aklından geçirdi. O gece Emir Sultan bu muhtaç ihtiyarın bahçesine gizlice varıp gönülden Allahü Teala'ya dua ederek yalvardı ve "Ey nimetler veren ve rızıkları taksim eden Allah'ım, bu fakirin ağaçlarını ve ekip diktiği sebze ve meyvelerini eski canlılığına kavuştur." deyip mübarek ellerini yüzüne sürdü. Daha sonra Allahü Teala'nın izniyle o fakirin bahçesinde bulunan ağaçlar ve ekili sebzeler yeşerip canlandı. Sabah olunca ihtiyarın kalbine ilham-ı ilahi geldi ve hemen bahçesine gitti. Bahçesine girince ağaçların çiçeklenmiş, taze yaprakları çıkmış ve sebzelerin de canlanmış olduğunu gördü. İhtiyar adam bu durum karşısında hayrete düştü. Bahçenin bir köşesinden bostana baktı ve "Ey rızkı veren ve mahlukatı yaratan Allah'ım, yalvarmam ve niyazım sanadır. Bana bu garip sırrı bildir. Yoksa bostanıma Hazreti Hızır mı geldi de bahçemin ağaçları ölüyken hayat suyunu içip yeşerdi?" dedi. O esnada Emir Sultan bahçenin bir köşesinden göründü. İhtiyar bu işin hakikati

Seni anlayıp hemen Emir Sultan'ın ellerine sarılmak istediğinde o gözden kayboldu. Emir Sultan'ın duası bereketiyle bahçedeki ağaçlarla sebzelerin yeşerip evvelki gibi meyveli olduğuna şükretti. İhtiyar Allahü Teala'nın kudretine hayran kalıp başından geçenleri Buhara halkına anlattı. Halk gidip bahçenin halini görünce hayret etti. Bu kerameti gören insanlar Emir Sultan'dan dua talebinde bulunmaya başladılar. Emir Sultan 17-18 yaşlarına geldiğinde babası vefat etti. Babasının vefatından sonra bir müddet Buhara'da kaldı. Sonra aldığı ilahi emir üzerine Mekke'ye gitti. Hac farizasını yerine getirdikten sonra Medine'ye geçti. Niyeti Ceddi Resulullah Efendimizin mübarek kabirlerine yakın bir yere yerleşmek ve ömrünün sonuna kadar orada kalmaktı. Medine'ye geldiği zaman kalacak bir yer bulamadı. Seyyidler için ayrılmış bir oda olduğunu duydu ve oraya gitti. Orada bulunanlar seyyid olduklarını ve odanın kendilerine tahsis edildiğini söyleyerek Emir Sultan'ı yanlarına almak istemediler. Emir Sultan onlara ben de seyyidim dediyse de dinlemediler. Hatta senin seyyid olduğunu burada kim bilir? Seyyid olsaydın halinden belli olurdu dediler. Emir Sultan onlara ben de burada Allahü Teala'nın garip bir kuluyum. Bizim yolumuzda gurur ve kibir yoktur. Gelin beraber kainatın efendisi Resulullah Efendimizin türbesine gidelim. Selam verelim. Hangimizin selamına cevap verirse onun nesebinin sahih olduğu belli olsun dedi. Bu teklif üzerine onlar türbeye dahi gitmeden yüzlerini Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem türbesine dönerek Esselamu aleyke ya ceddi dediler. Fakat hiçbirine cevap gelmedi. Bunun üzerine Emir Sultan ihlas ve şevkle Esselamu aleyke ya ceddi dedi. Resulullah mübarek sesiyle ve aleyküm selam ya veledi diye cevap verdi. Orada bulunanlarla odanın asıl sahibi olduklarını iddia edenler Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah diye haykırıp kendinden geçiyorlar, sonra da Emir Sultan'dan özür diliyorlar. Emir Sultan Medine-i Münevvere'ye yerleşmek ve ömürlerinin sonuna kadar orada kalmak niyetindeyken bir rüya gördü. Rüyasında Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ali yan yana oturmuş haldeydiler. O da gitti ve edeple yanlarına diz çöktü. Hazreti Ali ona, "Ey oğlum, sana Allahü Teala tarafından ceddin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini takva yoluyla öğretmen için Rum iline gitmen işaret olundu. Senin önünde ilerleyen nurdan üç kandil olacak. O kandiller nerede gözünden kaybolursa orada kalacaksın. Mezarın da orada olacak." buyurdu. Emir Sultan uykudan uyanınca "Demek ki takdir-i ilahi böyle." diyerek yola çıktı. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh dediği gibi üç kandil ona kılavuzluk etti. Emir Sultan Medine'den yola çıkıp Bursa'ya doğru gelirken yolda bir beyin oğlu onu gördü ve kalbi talebesi olmaya meyletti. Hemen silahlarını bırakıp Emir Sultan'ın huzuruna geldi. Emir Sultan da onu talebeliğe kabul etti. Bir süre sonra bir yol kavşağına vardılar. Oranın yerlisi olan bir kişi yolun birinde geçit vermeyen büyük bir yılanın olduğunu ve o yoldan gitmemelerini söyledi. Halbuki Emir Sultan'ın önünden giden kandiller o yolu gösteriyordu. Bir süre sonra yol kenarında bir ejderhanın uzandığını gördüler. Ejderha sanki avını bekler gibi değil de şerefli bir misafiri bekler bir haldeydi. Emir Sultan hariç herkes ürkek bir halde ve endişe içinde yürüyordu. Büyük yılan en önde bulunan Emir Sultan'ın devesinin ayaklarına kapaklanarak "Hoş geldiniz şeyhim, emrinizdeyim." dedi. Kafilede bulunanlar bu hali hayretler içinde seyrettiler.
Fakat onlara yolda katılan

Beyoğlu, bütün bu olup bitenlere inanmadı. İşte o sırada büyük yılan, Beyoğlu'nun üzerine atılınca, ''Aman Allah'ım, ya emir, bana yardım et!'' diye feryat etti. Emir Sultan'ın işaretiyle yılan Beyoğlu'nu bıraktı. Emir Sultan'ın kafilesi Sakarya Nehri kenarında bulunan bir bahçede konaklamıştı. Bahçede her çeşit meyve vardı. Fakat talebelerden birinin canı hurma istedi. O sırada talebenin önünde bir hurma ağacı yükseldi. Üzerinde olgun meyveleri vardı. Ama talebe olup biteni bir türlü anlamadı. Bunu fark eden Emir Sultan rahmetullahi aleyh, canın hurma yemek istiyordu. İşte hurma, al ye buyurdu. Emir Sultan Bursa'ya geldiği zaman önündeki nurdan 3 kandil, Pınarbaşı'nda 3 servi civarında fakirler için tahsis edilmiş eski bir kilisenin yanında durdu. 1389 yılında Bursa'ya gelen

Kütahya ve İnegöl üstünden Bursa'ya gelerek Gökdere civarında ibadet, zühd ve takva içinde yaşamaya başlamıştır. Çünkü üçüncü kandil orada kaybolmuştur. 1892'de Vali Münir Paşa zamanında açılan Işıklar Askeri Okulu'nun bulunduğu yer, işte o son kandilin söndüğü yerdir. Askeri okulun adı buradan gelmektedir. Emir Sultan Bursa'ya geldiğinde 21 yaşında bulunuyordu ve Hacı Bayram-ı Veli ile emsaldi. Anne tarafından Sadreddin-i Konevi'ye akraba olan Molla Fenari 39-40 yaşındaydı. Mevlid yazarı Süleyman Çelebi 25-26 yaşındaydı. Somuncu Baba denmekle meşhur Ebu Hamideddin-i Aksaray'ı ise 65 yaşındaydı. Yıldırım Bayezid, Balkanlarda savaşırken bir genç yaralıların yarasını sarıyor, bazen de ellerini açıp dua ediyordu. Kolundan yaralanan Yıldırım Bayezid, bu genç askerin gayret ve maharetle yaraları sardığını görünce, o gence karşı kalbinde bir yakınlık hasıl oldu. Hemen yanına gidip, "Benim de kolumda yara var, yaramı sar." deyince, Emir Sultan cebinden bir mendil çıkarıp, "Buyurun padişahım, sizin yaranızı da bu mendille sarayım." dedi. Sabah olunca sarılan bütün yaraların iyi olduğunu, askerlerin hiç yara almamış gibi ayağa kalktıklarını Yıldırım Bayezid Han'a haber verdiler. Yıldırım Bayezid de merak edip kendi yarasını açarken, kolundaki mendilin hanımının nişanlıyken kendisine hediye ettiği mendilin yarısı olduğunu fark etti. Bütün aramalarına rağmen yaraları saran askeri bulamadılar. Nibolu Kalesi önünde düşmanla şiddetli çarpışmalar olmasına rağmen kale bir türlü alınamadı. Tam bu sırada askerlerin yaralarını saran genç ortaya çıktı ve kalenin kapısını ardına kadar açtı. Bunun üzerine hücuma geçen Osmanlı kuvvetleri kaleyi aldı. Zafer sonunda genci yine aradılar fakat yine bulamadılar. Yıldırım Han'ın kızı Fatıma Hundi Sultan bir gece rüyasında alemlerin efendisi Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Resulullah ona, "Oğlum Muhammed Buhari ile evlen, sakın beni kırma ve sözümü dinle," buyurdu. Temiz ruhlu, edep ve haya sahibi Fatıma Hundi Sultan rüyasını kimseye söyleyemedi. Ertesi gece yine Resulullah'ı rüyada gördü. Server alem sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Eğer ahirette benden şefaat etmemi istiyorsan Muhammed Buhari ile evlen," buyurdu. Fatıma Hundi Sultan durumu en yakını hizmetçisine anlatarak onu Emir Sultan'a gönderdi. Hizmetçi durumu anlatınca Emir Sultan, "Bizim de malumumuzdur. Nikahımız Allahü Teala tarafından kıyıldı. Dinimiz üzere burada da kıyılması gerekir. Durumu Fatıma Hundi Sultan'a iletin," dedi. Bunun üzerine Emir Sultan dünürler gönderip sultanın kızını istedi. Fakat valide sultan kızını vermek istemeyip işi zora sürerek dünürlere, "Emir Sultan'a söyleyin, 40 deve yükü altın getirirse kızımı veririm," dedi. Bunun üzerine Emir Sultan Hazretleri, "Sultan validemiz develeri göndersinler, isteklerini yerine getirelim, istediği altınları gönderelim," deyince sarayı bir telaş aldı. Bu işe kimsenin aklı ermedi. Böyle fakir bir dervişin 40 deve yükü altını nasıl vereceğini şaşkınlıkla karşıladılar. Ama yine de saraydan 40 deveyi Emir Sultan'a götürdüler. Emir Sultan develerle birlikte Nilüfer Çayı'nın kenarına gitti. Develeri getirenlere, "Heybeleri bu kumlarla doldurun. Sizler de istediğiniz kadar alın. Aldığınız altın olsun," buyurdu. Kimisi şüphe ederek bir şey almadı. Kimisi de heybelerini ve keselerini doldurdular. 40 deveden meydana gelen kervan saraya girince Emir Sultan, "Boşaltın. İstediğiniz altın olsun," dedi. Heybeler boşaltılınca hepsi altın oldu. Kimi kendisi için de almadığı, kimisi de yolda aldıklarını döktüğü için çok pişman oldu.

Emir Sultan ile Fatıma Hundi Sultan'ın evlenmelerine karar verilince, Fatıma Sultan, kendi el işlemesi gömlek ve çamaşırları harem ağasıyla Emir Sultan'a gönderdi. Emir Sultan, bohça geldiği zaman bir odada mangal yakmış, talebeleriyle sohbet ediyordu. Harem ağası içeri girip, ''Valide Sultan'dan'' diyerek bohçayı Emir Sultan'a verdi. Bohçayı bir kenara bırakan Emir Sultan, onların sıhhat ve afiyetleri için dua etti. Sonra bohçayı açıp, içinden bir mendil aldı. Mendilin içine birkaç köz parçası koyup, mendili kapadı. Tebessüm ederek harem ağasına, ''Valide Sultan'a selam söyleyiniz. Biz fakir dervişlerin sultanlara hediyesi ancak böyle köz parçaları olur. Kabul etmelerini arz ederim.'' dedi. Harem ağası, herkesin şaşkın bakışları arasında oradan ayrıldı. Yolda giderken mendilin yanıp yanmadığını merak etti. Fakat mendilden duman bile çıkmıyordu. Saraya kadar kendisini zor tuttu. Hediyeyi Valide Sultan'a teslim etti. Mendil sarayda bulunanların meraklı bakışları arasında açıldı. Mendilin içinden ateş parçaları değil, gözleri kamaştıran elmas parçaları çıktı. Nikah haberi Edirne'ye ulaşınca Yıldırım Bayezid, Kapıkulu askerlerinden 40 askeri Süleyman Paşa'nın emrine vererek Emir Sultan'ın ve Hundi Hatun'un başlarını getirmesi için Bursa'ya gönderdi. Bu küçük birlik Emir Sultan'a ve Hundi Hatun'a kötülük yapmak şöyle dursun, mağlup oldular. İşte o zaman Bursa kadısı olan Molla Fenari, Yıldırım Bayezid'e şu mektubu yazdı. Mektubuma daima kullarına acıyıcı olan Allahü Teala'nın adıyla başlarım. İnsanların en acizi olan ben, Türk ve İslam memleketlerinin koruyucusu, Osmanoğullarının övündüğü ve hak uğruna savaş edenlerin başkanı, İslam dininin ve Müslümanların yardımcısı olan padişahımın ömrünün uzun olmasını ve evladının çoğalıp kıyamete kadar şan ve şerefle yaşamasını Rabbimden niyaz ederim. Sultanımızın şunu bilmesi gerekir. Bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa'dan önce İsa aleyhisselam kendisine inananlardan 3 kişiyi hak dine davet için bir beldeye göndermişti. Fakat oranın halkı onları yalanlayıp öldürdüler. Bu cinayeti işledikten sonra sevinerek evlerine gittiler. Allahü Teala onların bu davranışından razı olmadı ve Cebrail aleyhisselama o belde üzerinde yürekleri parçalayıcı, korkunç ve keskin bir sesle haykırmasını emretti. Cebrail aleyhisselam haykırınca oradakilerin hepsi bir anda öldü. Böyle büyük bir felakete uğramaktan Allahü Teala'ya sığınırız. Şimdi bizim de sultanımızdan bir ricamız vardır. Dün öldürülmesini emrettiğiniz Emir Sultan, Resulullah'ın neslinden hürmete değer bir insandır. Bu zat gibi temiz kalpli, peygamber neslinden bir kişi, zamanımıza kadar Anadolu'ya ayak basmamıştır. Buna benzer aslı temiz bir kimseyi, elleri hediyeler dolu davetçiler göndererek Buhara'dan Anadolu'ya getirmeye çalışsaydınız, sizin için ebedi bir şeref olurdu. Böyle yapmadığınız halde, manevi irade üzerine yurdumuza gelen bu zat dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e yakınlık kazandığınız takdirde dünya ve ahiret saadetiniz artacaktır. Şunu da bildireyim ki, bu damadınız Peygamber Efendimiz'in ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir buyurduğu kimselerdendir. Bizim böyle seyyidlerden gördüğümüz feyz eserlerini Hazreti Muhammed'den sonra kimse göstermemiştir. Eğer bir daha onun başını kestirmek için asker gönderirseniz, bütün yurdumuzun felaketi olacağından şüphemiz yoktur. Son ferman sultanımızındır. Aradan günler geçtikten sonra Bursa'ya dönen Osmanlı ordusunu ve sultanı karşılayanlar arasında Emir Sultan da vardı. Yıldırım Bayezid onunla selamlaşınca,
harp meydanında askerlerle kendi yarasını saranın bu genç olduğunu anladı. Sultan ona şifreli olarak, "O el çabukluğu neydi?" diye sordu. Emir Sultan hemen Fetih Suresi 10. ayetinin başını okudu ki, meali âlisi şudur. Ey Resulüm! Gerçekten sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın kudret ve yardımı o biat edenlerin vefa ve sadakatlerinin üstündedir. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid, ya o mendilin yarısı ne oldu diye sorunca, Emir Sultan, babacığım, o mendilin yarısı cebimdedir. Bendeniz, damadınız Muhammed Şemseddin, dedi. Yıldırım Bayezid Han, atından inerek onunla kucaklaştı, her ikisi de gözyaşlarını tutamayarak ağladılar. Sultan Yıldırım Bayezid Han, Nibolu zaferinden sonra kazanılan ganimetlerle Müslümanların ibadet etmeleri için Bursa'nın güzide bir yerinde cami yaptırmak istedi. Bu durumdan vezirini de haberdar etti. Bugünkü Ulu Cami'nin yeri uygun görüldü. Arsa sahiplerine mülklerinin bedelleri verildi. Herkes gönül rızasıyla arsalarını verdiler. Fakat caminin inşa edileceği yerde bir ihtiyar kadıncağızın evi vardı. Bu hanım, ben evi satmam diye tutturdu. Ona, bize bu ev mutlaka lazım denildiyse de hiçbir kimsenin sözünü dinlemedi. Yıldırım Bayezid Han da o kadının yanına gidip durumu anlattı. Fakat kadını fikrinden döndüremedi. Sonra sultan divanı toplayarak bu hususu görüştü. Divanda Emir Sultan'a durumun bildirilmesi ve ona göre hareket edilmesi kararına varıldı. Sultan Bayezid, Emir Sultan'ın huzuruna giderek durumu anlattı ve "Sizin himmetinize muhtacız. Yoksa cami-i şerif yapılamaz." dedi. Emir Sultan, "Her işin gerçekleşeceği bir vakit vardır." diyerek sultanı teselli ve teskin etti. O gece ihtiyar kadın rüyasında mahşer günündeki halini gördü. Herkes Muhammed Mustafa'dan şefaat umup cennet tarafına gidiyordu. İhtiyar kadın da onlar gibi cennete gitmek istedi. Fakat yürümeye gücü olmadığı için Arasat meydanında yapayalnız kaldı. Bunun üzerine ihtiyar kadın feryat etmeye, ağlamaya başlayınca zebaniler ona "Niye ağlıyorsun?" diye sordular. İhtiyar kadın "Müslümanlar cennete gitti. Ben yalnız kaldım. Onun için ağlıyorum." dedi. O sırada gayipten bir ses, "Eğer sen de cennete girmek istersen, Yıldırım Bayezid Han'a evini sat, inat etme. Yoksa inatçılardan olup cehennemlik olursun." dediği anda ihtiyar kadın dehşetle uyandı. Uyandığı zaman evinin bir nur ile kaplanmış olduğunu gördü. "Elhamdülillah, ben de cennet ehli oldum." diyerek sabaha kadar ibadetle meşgul oldu. Ertesi gün gönül rızasıyla evini sattı. Emir Sultan çok gayret göstermesine rağmen Timur Yıldırım çarpışmasının önüne geçemedi. İki Müslüman Türk ordusunun birbirleriyle savaşmasını istemeyen Emir Sultan sonucun ne olacağını çok iyi biliyordu. Ankara Savaşı'nın başlamasına çok az bir zaman varken hanımı Hundi Hatun, "Niçin babamı yalnız bırakıyorsun ya Emir?" diye sordu. Emir Sultan, "Telaşın boşunadır ya Hundi. Bu savaş bizim aleyhimizedir. Bunu muhterem pederinize daha önce arz ettim." deyince hanımı, "Ne olursa olsun şu anda babamın yanında olmanızı arzu ediyorum." dedi. Hanımının isteği üzerine Emir Sultan Allahü Teala'nın izniyle bir anda cepheye vardı. Orada Sultan Bayezid Han'la görüşmesine rağmen kararından dönmeye niyetli olmayan padişahı savaştan vazgeçiremedi. Ankara Savaşı'ndan sonra Timur Han'ın ordusu Bursa önlerine gelip konakladı. Ordu uzun süre burada kaldığı için Bursa'da yiyecek tükendi ve halk sıkıntı içine düştü. Bunun üzerine halk Emir Sultan'a gidip yardım istedi. Emir Sultan onlardan birisine, "Timur'un ordusuna git.
Orada kumral sakallı